müdahale etmiş de ona azap vermişti başkasına zulmediyor diye. Şimdi bu kişi bir defa daha huzursuz olacaktır. Kendisine kötülük yaptığı kişi de ondan intikam almıştır. O kişiye kötülük yaptığını hesap etmez. O anda kendisine bir kötü davranışta bulunulmuştur. Bu sebeple huzursuz olur. Ve ikinci defa huzursuz olur. Yeter mi? Gene yetmez. Bu kişi de intikam almak sevdasına kapılır. Başlangıçta kendisinin ona yaptığı bir kötü davranış sebebiyle onun karşısındaki kişinin kötü davranışına muhatap olduğunu unutur. Sebebin kendisi olduğunu unutur. Kendisine bir kötü davranışta bulunulmuştur. Öyleyse intikamını alması gerekir diye düşünür. İntikamını almaya çalışır. Aldığı zaman üçüncü defa huzursuz olur kişi. Allah ona azap edecektir. İntikamını aldığı zaman ruhu da nefsine huzursuzluk verecektir. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Dış dünyanızda da üç defa huzursuz oluyorsunuz. Başka birisine bir kötülük yaptığınız zaman arkasında o sizden intikam alıyor. İntikamınızı alamadınız. Bu sefer de stres sebebiyle huzursuz oluyorsunuz. Ama gene huzursuzsunuz. Sıkıntılısınız. Öyleyse her halükarda nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmayan bir insan dış dünyasında her halükarda huzursuzdur, sıkıntılıdır. Demek ki bu kişi dış dünyasında da huzursuz ve sıkıntılı, hem de iç dünyasından daha çok huzursuz ve sıkıntılı. Gelelim kişinin Allah ile olan ilişkilerine. Allah Teala namaz emretmiş. Beş vaktini farz kılmış, iki vaktini de sünnet kılmış, yedi vakit namaz emretmiş. Aslında beş vaktin dışındaki kuşluk sünneti ile teheccüd sünneti bütün insanlara verilen bir emir değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilen bir emirdir. Ama insanlardan kim bunu gerçekleştirirse onun huzurunu ve mutluluğunu yaşar. Öyleyse beş vakit farz, iki vakitte sünneti yerine getiren kişi günde yedi vakit namaz kılacaktır. Haftada bir gün perşembe günü sünneti seniye olarak oruç tutacaktır. Ramazan'da da oruç tutacaktır. Parası varsa hacca gitmek mecburiyetindedir. Bütün güzellikleri yaşayacaktır kişi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah-u Teala'nın emirlerini yaşamayan insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar emirleri ya yerine getirmezler ya da yerine getirirlerse bir angarya olarak yaparlar bunu. Aman şöyle namazını kılayım da omuzumdan, yakamdan şu namaz da düşsün. Bir an evvel bitireyim gideyim. Başka işlerimi yapayım diye düşünür insanlar hep. Ve de bu o namazın bütün zevkini yok eder. Halbuki namaz kılmak bundan 14 asır evvel sahabe için doyulmaz bir zevkti. Arkasında namaz kılanlar her tarafı doldurduğu için sahabenin geri kalan kısmı bahçede mum ışığının bahçeye vuran aydınlığında teheccüd sünnetini kılarlardı. Teheccüd sünneti deyip geçmeyin sevgili kardeşlerim. Gecenin en az üçte biri kadar, yani
12 saatlik bir gece düşünün, eşit olduğunu düşünelim. 4 saat süren bir namaz. Baştan aşağı dualardan sonra ayetleri okuduktan sonra zikirle geçen bir namaz dizaynı. Zikrin mecburi oluşu. En az 4 saat süreli. Ki bunu 8 saate kadar Allah-u Teala'nın çıkarması da söz konusu olabiliyor. Çünkü diyor ki, Habibim gece kalk da sırf sana mahsus bir namaz olmak üzere gecenin en az 3'te 1'ini, en çok 3'te 2'sini ibadet ederek geçir. Namaz kılarak geçir. Bu namaz zaten zikrin ta kendisidir. Çünkü 13 rekatlık bir namaz bu. Teheccüd namazı. Ve de 13 rekatlık namaz netice itibariyle 20 dakika, 25 dakika, 30 dakikalık bir namazdır. Ama bu 13 rekatı en az 4 saatte kılarlardı. Yani sure ve zamm-ı sureden sonra zikretmek konunun temelini teşkil ederdi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı çok zikredin. Ve ibadetlerinizi yapın. Özellikle zikrinizi yapın. Bir kişi daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olur. Yerini faziletlere terk eder. Faziletlerse ruhun hasletlerine paraleldir. O kişi nefsinin kalbi tamamen fazıllardan oluşunca %98 fazıl, %2 rahmetten oluşunca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen birisi hüviyetine gelir. İşte mutlu insan odur. O insan iç dünyasında mutludur. Çünkü nefsindeki bütün afetleri zikir, daimi zikir vasıtasıyla yok etmiştir. Afetlerin yeri tamamen fazıllarla dolmuştur. O kişi Allah'ın bütün emirlerini bu sebeple yerine getirir. Mutlak olarak yerine getirir. Yasak kılan bir faktör yoktur. Devamlı ibadetlerini tamamen gerçekleştiren bir kişidir bu. Nefsinin kalbinde afet olmadığı için Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Bu kişi iç dünyasında mutludur. Nefsiyle ruhu arasındaki kavga sona ermiştir. Dış dünyasında mutludur. Nefsiyle ruhu arasındaki kavga sona erdiği için dışarıya karşı olan davranışları hiçbir zaman başka insanları kıracak olan bir hüviyet taşımaz. Onlara Allah'ın emrettiği gibi en güzel şekilde davranış biçimleri sergiler. Ve sevgili kardeşlerim, böylece dış dünyasındaki kavga da bitmiştir. Allah ile olan ilişkilere gelince emirler cephesindeki bütün emirleri gerçekleştirir. Bunun için daima mutludur. Yasaklar cephesindeki bütün yasakları da gerçekleştirir. Bunun için de daima mutludur. Böylece sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde, insanlarla olan ilişkilerde ve kişinin iç dünyasında, dış dünyasında her açıdan sadece mutluluğun yaşandığı bir muhteşem dizayn oluşur. İşte sevgili kardeşlerim, kim daimi zikre ulaşırsa o kişi iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga bittiği için bütün hayatı boyunca sonsuz bir mutluluğu yaşar. Dış dünyasında
başka insanlarla onun arasındaki kavga bittiği için kendi cephesinden kavga bitmiştir. İnsanlar onun düşmanı olamazlar. Onlar kendisine düşman olabilirler ama o kimseye düşman olamaz. Bu sebeple dış dünyasında da kavga bitmiştir. O kişi dış dünyasında da mutludur. Allah ile olan ilişkilere gelince bütün ibadetleri büyük bir zevki yaşayarak yerine getirmektedir. Emirler cephesi bütünüyle mutlulukla tamamlanmaktadır. Yasaklar cephesinde ise işlenen hiçbir suç söz konusu olmayacaktır. Bu sebeple o kişi Allah ile olan ilişkilerde de hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde bütün boyutlarıyla mutluluğu yaşayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğu yaşamak varken ne diye kendinizi mutsuzluğa teslim ediyorsunuz? Kendinize yazık etmiyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın mutluluğunu yaşayın. Allah'ın sizden istediği yegane şey budur. Allah'ın mutluluğu sizin içinde var sevgili kardeşlerim. Dünyanın neresinde olursanız olun, hangi şartlar içinde olursanız olun, bu dediklerimi yerine getirirseniz Allah-u Teala'nın size beklemediğiniz kadar büyük bir saadeti yaşatacağını göreceksiniz. Ondan o kadar çok yardım alacaksınız ki ya Rabbi diyeceksiniz, ben bu kadarına layık değilim. Oysa ki layıksınız. Doğru yolu seçtiğiniz için, Allah'ın emirlerini yerine getirdiğiniz için, yasaklarını işlemediğiniz için siz mutluluğun gerçek anlamda sahibi kılınıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu zikir sohbetinde sizlere ruhla nefsin ilişkisini anlatmak istiyoruz. İnşallah Allah-u Teala nasip kılarsa. Sevgili kardeşlerim, birçok zavallı insan zannederler ki ruhla nefs aynı şeydir. İki tane vücudumuz vardır. Birisi fizik vücudumuz, birisi de nefsimiz veya ruhumuz. Eğer kötü olursa nefsimiz oluyormuş o. İyi olunca ruhumuz oluyormuş. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa bırakan insanlar, onun muhtevasını anlatmak yerine hep kafalarından uydurdukları bir sürü yanlışı insanları doğrudur diye anlatmaktalar. Derler ki eğer iyi olursa onun adı ruhtur, eğer kötü olursa onun adı nefstir. Ama bunların ikisi de aynı şeydir. Aynı şey değildir. Evvela ilişkileri bu yönden inceleyelim. Ruh Allah'tan gelmiştir, tekrar Allah'a geri dönecektir. Nefse Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiştir, sevva edilmiştir ve bizimle beraberdir. Her gece vücudumuzu terk edip uyandığımız ana kadar, uyuduğumuz andan uyandığımız ana kadar aklımızın kumanda ettiği varlıktır. Aklımız ruhumuza kumanda edemez. Aklımız nefsimize kumanda eder. Aklımız fizik vücudumuza kumanda eder. Ruhumuz farklı bir yaratıktır. Ruh da yaratıktır, nefs de yaratıktır, fizik vücut da yaratıktır. Hepsi Allah'ın yaratığıdır. Ama Allah Teala ruh için ruhumdan üfürdüm diyor. Nefs için kendisine ait olan bir şey olduğu konusunda Kur'an-ı Kerim'de hiçbir bilgi göremezsiniz. Ruh Allah Teala tarafından şöyle anlatılıyor Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesi ve nefaha fihi ruhihi diyor. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Adem Aleyhisselam'ın içine Allah Teala ruhundan üfürmüş. Öyleyse Allah'ın bir üfürmesiyle insanın şeklini alan, onun şekline göre yoğunlaşan ve bizim vücudumuz hangi değişiklikleri gösterirse her zerresiyle onun aynı olan bir vücut ruh. Ve Allah'ın katından gelen, Allah'tan gelen, Allah'ın zatından gelen ruhumuzun gene Allah'ın zatına iadesi gerekmekte ve üzerimize 12 defa farz. Ruhumuz Allah'a geri dönecektir. Nefsimiz Allah'tan da gelmemiştir. Allah'a geri dönmesi de mümkün değildir. Allah ile bir yüz yüze olmak veya Allah'ın zatına ulaşıp da Allah'ın zatında yok olmak gibi bir imkanın nefs asla sahibi olamaz. Nefs zemin kattan yukarıya çıkmak imkanının da sahibi değildir. Ruhsa 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşacak olan bir varlıktır. Ruh Allah'tan gelmiştir, Allah'a geri dönecektir. İşte geri dönüş 12 defa üzerimize farz. 1. Zümer 4. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetekimin azabe. Sümme la tunsarun. O üzerine azap geleceği günden evvel, azap gelmeden önce Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol. Yani ruhunu Allah'a ulaştır ve teslim et. Fizik vücudunu Allah'a teslim et. Nefsini Allah'a teslim et. İradeni Allah'a teslim et. Allah'a teslim ol. İfade açık ve kesin. Ruhun teslimini kesinlikle alıyor içine. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve ondan sonra takva sahibi ol. Yani o dilediğin hedefe ulaş, Allah'a ulaş, takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 27-28 İrci'i ila Rabbiki. Rabbine geri dön. Ruha hitap. Rabbine geri dön, rücu et. Rücu etmek, ait olduğu yere geri dönmek demek. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50 Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç ve Allah'a ulaş, sığın. Firarda kaçış ve başka bir yere sığınmak söz konusudur. Askerden kaçan kişi evine döner, evine sığınır. Bir yerden kaçan kişi bir yere sığınır. Firardan murat odur. Allah'ın zatı sığınaktır. Fizik vücuttan kaçış ve Allah'a sığınma. Dünyadan kaçış gene Allah'a sığınma. Beşinci ayet-i kerime Lokman'dan 5 ve tebi sebi'yle men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah Teala nereye ulaştırıyor? Sırat-ı müstakime. Sırat-ı müstakim yoluyla zatına. Öyleyse onun yoluna tabi olarak sen de bana ulaş diyor Allah Teala. Aynı yola tabi ol. Beşinci ayet-i kerime Yunus 25 diyor ki Allah-u Teala Allahu yedü darüsselamü yehdi men yeşâ ilâ sırat-ı müstakîm. Allah selam yurduna, teslim yurduna, selamet yurduna, kendi zatına davet eder. Kime oraya ulaştıracaksa onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimde Allah'a ulaştıran yok. Altıncı ayet-i kerime buydu. Yedinci ayet-i kerime Müzemmil 8 Veskür ismin Rabbike ve tebettel ileyi teptiyle Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Sekizinci ayet-i kerime Şura 47 diyor ki Allah-u Teala üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce, kıyamet günü gelmeden önce veya ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın daveti ise kendi zatına, Rabbine Dön, Rabbine geri dön, Rabbine rücu et diyor Allah Teala, Rabbine kaç diyor. Aynı davet. 9. ayet-i kerime. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a, ona ulaştırırlar. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ayet-i kerime ruhun Allah'a ulaştırmasının, Allah'a ulaştırılmasının bir emir olduğunu kesinleştiriyor. 9 oldu. 10. ayet-i kerime Maide 7. O günü hatırlayın ki Allah'a işittik ve itaat ettik dediniz ve Allah da sizi Allah'a verdiğiniz misaki gerçekleştirmekle, Allah'a verdiğiniz misaki gerçekleştirmeyi, gerçekleştirmenizi üzerinize farz kıldı. Allah'a bir misakimiz olmuş o zaman. Ruhumuz ve içimiz ve nefsimiz yemin, misak ve ahd vermişler. Ama bunların hepsinin toplamı olan bir söz vermişiz Allah-u Teala'ya. Daha da öteye geçen, ruhumuzu ve içimizi, fizik vücudumuzu ihata ettikten sonra irademizi de Allah'a teslim edeceğimize dair bir misak, bir kesin söz. 10. ayet-i kerime, 11. ayet-i kerime, Enam 153 ve bi'ahdillahi efu, Allah'ın ahdini ifa edin ve Allah'ın vasiyetini ifa edin diyor Allah Teala aynı zamanda. Bu Allah'ın ahdinin Allah'ın vasiyeti olduğu da ifade ediliyor. 11. ayet-i kerime oldu. Ve Nisa 58, 12. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki Nisa 58'de, İnna Allahe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah'a emanetleri Allah'a teslim etmenizi, onların sahibine, sahibini tek olarak göstermiş, tekil kullanıyor, onların ehline teslim etmenizi emreder diyor. 12 defa ruhumuzun Allah'a ulaşması farz. Allah'tan gelen ruhumuzun Allah'a geri dönmesi. Öyleyse ruhumuz bir defa hayattayken Allah'a ulaşacak. Allah'ın farzı bu, 12 defa üzerimize farz. Ölümden sonra zaten ruhumuz tekrar Allah'a dönmek mecburiyetinde. Alternatifi yok. Çünkü ölüm melekleri onu 7. katın 7. aleminin sonuna kadar çıkaracaklardır. Oradan da Allah'a ulaşacaktır ruhumuz. Peki ruh Allah'a 2 defa mı döner? Evet, 2 defa döner. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri bunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ اِنَّهَا لَكَب۪يرَاتٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِعِينَ. Sabırla ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi isteyin. Mürşidinizin kim olduğunu öğrenmek isteyin Allah-u Teala'dan. Allah'tan sorun, isteyin. Bu kebiretün bir iştir, büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor. Büyük bir iş, zor bir iş değildir diyor. Sonra da huşu sahiplerinin tarifini veriyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِي رَبَّهُمْ ve ennehum ileyhi raciun. Onlar yakin hasıl ederek muhakkak şekilde, kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a milaki kılacaklardır. Ve ölümden sonra da ruhları gene yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a rücu edecektir, geri dönecektir. Öyleyse ruhumuz Allah'a iki defa dönüyor. Bir ölmeden evvel bizi veli kılacak, Allah'ın evliyası kılacak bir özellikle Allah'a geri dönüyor, ulaşıyor. İki, başka bir hüviyette tekrar Allah'a dönüyor ölümümüzden sonra. Vücudumuzun sağ tarafında, ölünün sağ tarafında yukarıda ruhu hazır vaziyette bekler. Sol tarafında nefsi hazır vaziyette bekler. Nefs 40 gün süreyle hesap için bekler. Ruhsa ölüm meleklerinin kendisini alması için bekler. Ya Allah'ın evliyası olmayan birisi söz konusudur. Kişinin vücudundan çıkar ya da Allah'ın evliyası söz konusudur. Allah'ın zatından geri gelip fizik vücudun üzerinde yerini alır. Ölüm melekleri görevlerini yerine getirsinler. Kendisini tekrar Allah'a iade etsinler diye. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada bir duralım. İki defa Allah'a dönüşe dikkatle bakalım. Biz nasıl ölüyoruz? Secde Suresi'nin 11. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu anlatıyor. 9. ayet-i kerimesinde bize ruhumuzu üfürdüğünü söylüyor Allah-u Teala. 11. ayet-i kerimesinde ise diyor ki, ölüm melekleri size gelecekler, sizi müteveffa kılacaklar, öldürecekler. Sonra Allah'a döndürüleceksiniz diyor Allah Teala. Buradaki muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada ölüm melekleri bize geliyorlar. Ne yapıyorlar? Kontağı kapatıyorlar. Vücudumuzda 70 trilyon hücre var. Bu 70 trilyon hücrenin hepsi mitokondrilerle dolu. Yani elektrik üreticileriyle dolu. Onlar elektrik üretiyorlar vücudumuzda ve üretilen bu elektrikle vücudumuzdaki bütün görevler görülüyor, gerçekleştiriliyor. Olmasa, elektrik üretimi olmasa vücudun manyetik alanında olmaz. Vücudun elektrik yükü de olmaz. Vücut hiçbir işlev yapamaz. Kımıldayamaz, konuşamaz, düşünemez. Hiçbir işlevi gerçekleştirmesi mümkün değildir. Hayat mitokondrilerin elektrik üretimine bağlıdır. Ölüm melekleri kontağı kapatıyorlar. Mitokondriler elektrik enerjisi üretemiyor. Beyinden başlayan bir ölüm bütün vücuda yayılıyor. Ve vücut ne nefsi ne de ruhu bünyesine kabul edebilecek olan çekici özelliğini yitirmiş oluyor. Elektrik enerjisi devamlı manyetik alana çevriliyor vücudumuzda. Bir kutbu nefsimizi çekiyor kendisine. Eksi kutbu. Bir kutbu, artı kutbu ruhu çekiyor kendisine. Kutupların ayrılığından da belli olacağı cihetle ruh bir güzellikler demetidir. Nefsi bir çirkinlikler demetidir. Öyleyse ruhumuz ve nefsimiz artık vücut tarafından çekilmiyor. Elektrik enerjisi kesildiği için elektromanyetik alanlar da sona ermiştir. Ne nefs ne de ruh vücudumuzun içine girmek imkanını artık getirmişlerdir. Vücudumuz ikisini de kabul edebilecek durumda değildir. manyetik alan yoktur. Çekim alanı sona ermiştir. Ne oluyor? Her ikisi de vücudumuzdan ayrılıyor. Bir kordonla bize bağlı olan başımızdan, iki başın birbirine bağlandığı bir kordonla bize bağlı olan nefsimiz fizik vücudumuzun üzerinde sol tarafta yerini alır. Eğer bizim içimizdeyse ruhumuz vücudumuzdan ayrılmışsa, ayrıldıktan sonra sağ tarafta o yerden bir metre yükseklikte bizden, o da yaklaşık olarak bir metre yerini alır. Ruh ve nefs ikisi de üzerimizdedir. Ama biz ruhumuzu Allah'a ulaştırmışız. O zaman Allah'ın katından ruhumuz tekrar geri gelir. Ve Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde anlattığımız gibi Allah'a geri döner. O ruhtur. Allah'tan gelmiştir. Bizde bir emanettir. Allah'a geri dönecektir. Ne diyor Allah Teala? Araf 172'de. Diyor ki, biz emaneti yere, göklere, dağlara teklif ettik. Onlar emaneti kabul etmekten, yüklenmekten kaçındılar. Sonunda onu insan yüklendi diyor. Çünkü insan zalimdir ve cahildir diyor Allah Teala. Ruhumuz bize bir emanettir. Nefsimiz

Öyleyse ruh ve nefsi ayıran bir ayıraç da ruh emanettir, nefs rehinedir. Ruh Allah'tan gelmiştir, Allah'a dönecektir. Nefs fizik vücudumuzla beraber var edilmiştir Allah Teala tarafından. Fizik vücudumuzla beraber bu dünyada yaşayacaktır. Ölünce berzah alemine gidecektir. Kıyamete kadar berzah aleminde kalacaktır fizik vücudumuzda mezarda. Ve kıyamet günü fizik vücudumuz dirilecektir. Ölmüştür ve dirilecektir. Nefsimiz ise ölmemiştir. Kıyamete kadar yaşamaya devam edecektir berzah aleminde. O da oradan indi ilahiye ulaşacaktır. Orada fizik vücudumuzda gene nefsimiz birleşecektir. Ama ruhumuz ölümümüzle beraber Allah'a geri dönmüştür. Kıyamet günü bizimle beraber olmayacaktır. Nefsimiz ve fizik vücudumuz hesaba çekilecektir. Ama ruhumuz hesaba çekilmeyecektir. Mahkeme-i Kübra nefsimiz ve ruhumuzun muhtevasını içerir. İkisini orada müşahede ederiz. Hem düşüncemizi hem davranış biçimlerimizi gösteren iki hayat filmini aynı anda seyrederiz. Ve üç boyutlu olarak seyrederiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda ruhla nefsin aynı şey olduğunu kim söyleyebilir ki? Nefsimiz 19 tane afetten müteşekkildir. Ruhumuz da 19 tane hasletten. 19 grup afet nefsimizin muhtevasını, 19 grup haslet ruhumuzun muhtevasını, kalbini teşkil eder. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, cimrilik, cehalet nefsimizin afetleridir. Ruhumuzda ise bunların zıttı olan hasletler yer alır. Cimriliğin karşılığı cömertlik yer alır. Düşmanlığın karşılığı dostluk yer alır. Nefretin karşılığı sevgi yer alır. Bütün güzellikler ruhumuzun kalbindedir. Ruhumuz tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Allah'ın bütün emirlerine ruhumuzun hasletleri itaat eder, yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. Nefsimizin afetleri ise Allah'ın bütün emirlerine karşı gelir, emrettiği hiçbir şeyi işlemez. Öyleyse ruhumuz ve nefsimiz birbirine zıt iki tane yaratıktır. Her ikisi de yaratıktır. Şunu bileceğiz sevgili kardeşlerim. Allah'ın kendisinden başka her şey yaratıktır. Allah'ın zatı ezeli var olandır. Doğmamıştır, doğrulmamıştır. Çocuğu filan da olmaz. Öyle bir şey geçerli değildir. Ruhumuz 19 grup hasletle, nefsimiz 19 grup afetle mücehhezdir. Ama mutlaka ikisinin toplamı aynı rakamı verir. Diyelim ki Allah Teala 19 tane afetimize 10'ar puan verdi. 190 puanlık afet var içimizde, nefsimizin kalbinde. Ruhumuzun kalbinde de gene 190 puanlık haslet var. 10'ar puansa her ikisi de 10'ar puan. Ama iki zıtlardan oluşan nefsimizin afetleriyle ruhumuzun hasletleri bir bütün teşkil ederler. Belki bu açıdan birbirine yakın hissetmiştir bu yanlış teşhislerde bulunanlar. Yani nefsimizin isyan afetiyle ruhumuzun itaat hasletini

Toplamı 20 puandır. Onar puan verdiğini kabul ederek bir hesaplamayı yapıyoruz. 190 puan nefsimizin kalbinde var. 190 puan ruhumuzun kalbinde var. İkisi 380 puan ediyor. Ama ikisinin de kalbinde boşluk yok. Yani birindeki eksiği diğerindeki fazla telafi ediyor. Toplam ikisinde de 190 puan. Öyleyse 190 litrelik bir yer düşünün. Nefsimizin kalbi olsun. 190 litrelik bir başka yer düşünün. O da ruhumuzun kalbi olsun. Ama her bir litre ayrı bir küp olarak, yani 8 köşesi de kare olan, 8 kenarı da kare olan, affedersin 6 kenarı da kare olan küplerden oluşsun. ...190 tane küp nefsimizin afetinde, 190 tane küp de ruhumuzun kalbinde. Şimdi puanları topluyoruz. Afetlerle hasletler toplamı her grupta 20'yi tamamlar. Onar puandan oluşuyorsa ortalama 20'yi puanlar. Yani 8 puan nefsimizde afet var. Öyleyse ruhumuzdaki nefsimizdeki isyan afetinin 8 puanlık isyan afetinin karşılığında ruhumuzun kalbinde 12 puanlık itaat hasreti var. İkisinin toplamı ne etti? 20. Buna karşılık ruhumuzun sevki hasreti 5 puan, 5 tane küpten oluşuyor. Buna karşılık nefsimizin öfke afeti, nefsimizin nefret afeti 15 puan. Toplam gene 20 puan oldu. Ne nefsimizde boş yer var, ne ruhumuzda boş yer var. İkisinin toplamı da 190 tane küpten oluşuyor. 190 puandan oluşuyor. 190 tane puandan oluşuyor. Ama her afetle haslet karşılıklı toplam 20'yi dolduruyor. Biri 5 ise biri 15, biri 8 ise biri 12, biri 7 ise diğeri 13, biri 6 ise diğeri 14. Biri 10 ise diğeri de mutlaka 10. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir durumda ruhumuzun kalbinde de nefsimizin kalbinde de değişiklikler olacaktır. Nasıl olacaktır? Nefsimizin kalbindeki afetler değişmek üzere nefsimize verilmiştir. Ruhumuzun kalbindeki hasletler hiç değişmez. Hep aynı hasletler olarak kalır. Nefsimizin kalbi 190 puanını devamlı değiştirerek faziletlere dönüştürmek mecburiyetindedir. Ruhumuzun kalbinde ise 190 puan aynı standartlarda kalacaktır. Öyleyse isyanın itaate dönüşmesi, nefretin sevgiye dönüşmesi, düşmanlığın dostluğa dönüşmesi, cehaletin alimliğe dönüşmesi, hepsi ayrı ayrı faktörler oluşturur. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerlerini ruhun fazıllarına bırakmışlardır. Nefsinizin kalbi fazılların toplamı olan faziletle tamamen dolmuştur.
Böylece bir güzelliği görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri ruhumuzdadır. Allah-u Teala nefsi için diyor ki, biz nefsi, insanı kelimesini kullanmış, nefsi kastediyor, bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik diyor. Yani bir takvim içerisinde, bir zaman parçası içerisinde afetlerini faziletlere, ahsene döndürebilecek olan bir özellikle yarattık diyor Allah Teala. Ama bunu gerçekleştiremezse biz onu esfeli safiline, cehennemin en alt katına da indiririz diyor Allah Teala. Nefsin esfeli safiline de gitmesi söz konusudur. Cennete de girmesi söz konusudur. Fizik vücudun içinde bir beraberliği yaşayacak. Cennette de cehennemde de nefsimiz. Öyleyse nefsimizin hayatı hiç bitmez. Bu dünyada fizik vücudumuzda yaşar. Her gece de berzah alemine veya başka bir yere gider, vücudumuzdan ayrılır. Fizik vücudumuz ölünce berzah hayatında, berzah aleminde kıyamete kadar hayatını devam ettirir. Kıyamet günü tekrar fizik vücudumuzla birleşecektir. Ama ruhumuz bizden ayrıldıktan sonra, biz öldüğümüz zaman, Allah'a ulaştığı zaman veya ölmeden evvel Allah'a ulaştığında fizik vücudumuzu terk edip ayrılır gider. Bir daha da fizik vücudumuzla birleşmez. Ölüm günü geldiği zaman da fizik vücudumuzun içine giremez. Öyleyse ikisi birbirinden tamamen ayrı fonksiyonlar eda edecektir. Hüviyetleri ayrıdır. Geldikleri yer ayrıdır. Gidecekleri yer ayrıdır. Her şeyleri ayrıdır. Ne olur? Biz nefsimizi tezkiye ettikçe, nefsimizin kalbine Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat nurları, nefsimizin kalbine girip de fazıllar, iman kelimesinin çekim alanı, manyetik alanı, fazlın manyetik alanıyla birbirine ters olduğu için birbirlerini çekerler. Allah'ın katından gelen fazıllar nefsimizin kalbine girdikten sonra iman kelimesinin etrafında, iman kelimesine yapışarak yerleşmeye başlarlar. Yerleştikleri sahayı işgal etmişlerdir. Bir daha o sahanın nefsin afetleri tarafından geri alınması normal şartlar altında mümkün değildir. Peki hiç mi mümkün değildir? Mümkündür. O kişi hidayete erdikten sonra hidayetten düşerse, fıska düşerse nefsin kalbi tekrar afetlerle dolar. Çünkü faziletleri, fazılları nefsin kalbinde tutan iman kelimesini Allah Teala geri alacaktır. Öyleyse nefsle ruh arasındaki ilişkiye baktığımız zaman ruhun hedefi, Allah'tan gelen ruhun hedefi Allah'a geri dönmektir. Nefsin hedefi ise tezkiye ve tasfiye olmaktır. Nefsimiz tezkiye olduğu zaman, yani nefsin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleştiği zaman ruhumuz hedefine ulaşır, Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Böylece ruhumuz Allah'a teslim olur. Ama ruhumuzun Allah'a teslim olabilmesi nefsimizin tezkiye olmasına %100 bağlıdır. Nefsimiz tezkiye olmadıkça ruhumuz Allah'a ulaşamaz. Bu sebeple ruhumuzun da mutlaka Allah'a ulaşması gerektiği cihetle, Allah Teala bunu bize farz kıldığı cihetle,
Nefsimizi tezkiye etmeyi de farz kıldığı cihetle, ruhumuzun Allah'a dönmesinin nefsin tezkiyesinden başka bir yolu olmadığına göre, Allah Teala ruhumuza, nefsimize huzursuzluk vermek, onu zorlamak imkanını vermiştir. Her yaptığımız yanlış davranışta Allah bize azap eder, ruhumuz da nefsimize azap eder. Ruhumuza bu yetki neden veriliyor? Tekamülün son safhasına ulaşmış olan bir varlık hiç kimseye kötü davranmak istemez. Ama Allah'a geri dönmesinin de vazifesi olduğunu bilir. Buna nefs mani olduğu için nefsi o da zorlar. Çünkü dönüşü nefsin tezkiyesine bağlıdır. Bu sebeple Allah Teala ruha nefsi zorlamak imkanını vermiştir. Bunu da ona huzursuzluk vererek yaşatır. Ruh nefse huzursuzluk verir her yaptığı yanlış davranıştan sonra. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'tan 10 tane ihsan alır arda arda ve mürşidine ulaşır. Ruhun Allah'a ulaşma süreci bundan sonra başlayacaktır. Nefsin tezkiyesi de bundan sonra başlayacaktır. Kalbimizde Allah'ın yaptığı değişikliğe bakalım. Göğsümüzden kalbimize nur yolu açmıştır. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. Allah Teala bizi huşu sahibi kılmıştır. Ve mürşidimize ulaşıp da tabi olduğumuz zaman kalbimizin mührünü açmıştır Allah Teala. Kalbimizdeki küfür kelimesini dışarı almıştır. Kalbimizin içine imanı yazmıştır. Neden yapmıştır bunu? Nefsimizi tezkiye edebilelim de ruhumuzu Allah'a ulaştırıp teslim edebilelim diye, arkasından da fizik vücudumuzu Allah'a teslim edebilelim diye, daha sonra da nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim edebilelim diye. Ama biz şu anda ruhla nefs arasındaki ilişkiyi inceliyoruz. Nefs tezkiye olmadan ruhun Allah'a ulaşması mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı isterse ruhunu Allah'a ulaştırmak isteyen birisidir o. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde bu işlem tezahür eder, teşekkür eder. Allah-u Teala'nın nefse verdiği hedef orada tamamlanır. Ne diyordu? Biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Yani bir takvim zaman devresi içerisinde ahsene dönüşebilecek özellikle yarattık diyor Allah-u Teala. Nefsimizin kalbindeki bu değişiklikleri yaptıktan sonra Allah-u Teala kalbimize iman kelimesini yazdıktan sonra zikir yapmaya başlarız. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. O zaman ne olur? Bu aşamadan evvel Allah Teala kalbimizin nur kapısını açmıştı. O zaman zikir yapmaya başladığımızda Allah'ın katından rahmetle fazl gelmişti göğsümüze. Allah'ın göğsümüzü yararak kalbimize açtığı yolu takip edip kalbimize ulaşmıştı. Ama kalbimiz mühürlüydü. Biz zikir yaptığımız zaman kalbimize kadar ulaşan rahmet ve fazl nurları içeriye giremezler çünkü kalbimiz mühürlü. Sızmaya çalışırlar, fazıllar hiç sızamaz. Ama rahmet sızabilir. Rahmetin sızıntısı %2 civarında oluşur. Zikir yaptığımız zaman nefsimizin kalbine giren nurlar, orada kalbimizde, nefsimizin kalbinde bulunan küfür kelimesine rağmen, ki küfür kelimesi devamlı olarak rahmeti kalbin dışına iter, ona rağmen %2 nefsin cidarına, nefsin kalbinin cidarına yapışıp orada kalırlar. Devamlı bir mücadele halindedirler küfür kelimesinin itiş kuvvetiyle.
aynı çekim alanına sahip oldukları için, aynı manyetik alana sahip oldukları için iki kutup birbirini iter. Bu yüzden küfür kelimesi kalbimize Allah-u Teala'nın ulaştırdığı rahmet nurlarını kalbimizden atmaya çalışır. Ama %2 rahmet nuru her şeye rağmen kalbimize, nefsin kalbine girer ve yerleşir. Bunlar rahim esmasının tecellisinin remzidir, işaretidir. Rahim esması tecelliye başlamıştır. %2 nur birikimiyle mürşidimize ulaşırız, rahmet birikimiyle. Ve ondan sonra mürşidimize ulaştığımız zaman, tatbikata baktığımız zaman nefsimizin kalbinin mührü açılıyor. Kalbimizdeki küfür kelimesi dışarı alınıyor. Artık rahmetin dışarı atılma ihtimali sıfırlanıyor. Kalbimize iman kelimesini yazıyor Allah Teala. Niçin yazıyor? Bundan sonra zikir yaptığımızda kalbimize ulaşacak olan fazılları nefsimizin kalbi tutabilsin diye. Nefsimizin kalbinin manyetik alanı fazılların manyetik alanıyla ters manyetik alandır. Zıt kutuplardır. Bu sebeple birbirlerini çekerler. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından rahmetle faz iner, rahmetle salavat iner göğsümüze. Göğsümüzden, göğsümüzü yararak Allah'ın açtığı yolu takip ederek kalbimize ulaşır. Kalbimizin hareketli hale gelmiş olan mührünü üzerine rahmetle faz, rahmetle salavat baskı yaparak nefsin kalbinin alt boyutuna indirir. Zülmani kapıyı bu mühür kapar, kitler, artık mühürlüdür. Şeytani kapı, zülmani kapı. Zikir boyunca şeytanın karanlıkları kalbimize giremez. Ama zikir boyunca nefsimizin kalbi baştan aşağı fazıllarla ve rahmetle ve salavatla dolar. Ve bunlardan fazıllar nefsimizin kalbinin karşıt kutbuna yapışıp nefsimizin kalbindeki iman kelimesinin etrafında birikmeye başlarlar. İşte bu birikimin adı nefs tezkiyesidir. Nefsimizin kalbine %1 fazıllar birikmeye başlar. İlk %7 nur birikiminde ruhumuzla nefsimiz arasındaki bir işlev takip eder. Biliyorsunuz ki ruhumuz içimizde bir rehineydi. Rehineye Allah-u Teala bir yetki vermiş. Ne zaman nefsimizin kalbinde %7 nur birikimi, fazilet birikimi gerçekleşirse rehine birinci gök katındaki kapıyı açabilmek imkanının sahibi remote kontrolla. Ve %7 nur birikimini, fazilet, fazıl birikimini sağlıyoruz nefsimizin kalbinde. Nurlar %7 birikiyor, fazıllar. Ruhumuz birinci gök katına ulaşıyor. Nefse emaredeyiz. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci gök katına ulaşıyor ruhumuz. Remote kontrolla ikinci gök katının kapısı açıldığı için nefsi levamedeyiz, nefsimizi levme diyoruz, kınıyoruz. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mülhimedeyiz. Allah'tan ilham almaya başlamışız. Ruhumuz üçüncü gök katında. Birincisi Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesine dayalı. Ve ma ubarru nefsi inne nefse le emmaretin bisui illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Nefsi emarede birinci gök katına ulaşıyor ruhumuz. Nefsi levamede ikinci defa %7 fazilet birikimi ikinci gök katına ulaşıyor. Nefsimizi levme diyoruz. Ela diyor ki Allah Teala, Mümtehine suresinin Kıyamet suresinin 2. ayet-i kerimesi, o levvame nefse hayır, o levvame nefse kasem olsun diyor Allah Teala. Levm edilen, kınanan nefs. Üçüncü defa %7 nur birikimi, ruhumuz üçüncü katta, nefsimizin kalbinde üçüncü defa %7 fazıl birikmiş. Nefsi mülhime, fe elhamaha fücuraha ve tekvaha.
Şems suresinin 7. ayet-i kerimesi. O nefse Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir diyor Allah Teala. Öyleyse bir ilham müessesesi söz konusu. Dördüncü defa %7 nur birikimi, ruhumuz dördüncü katta, nefsi mutmainne, nefsimiz doyuma ulaşıyor, Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğunu kesin şekilde idrak ediyor, ruhumuz da dördüncü gök katına ulaşıyor. Ve beşinci defa %7 nur birikimi, nefsi radiye, Allah'tan razı oluyoruz. Altıncı defa %7 nur birikimi, nefsi mardiye, Allah da bizden razı oluyor. Yedinci defa %7 nur birikimi, nefsi tezkiye, ruhumuz altıncı kattan sonra yedinci kata da ulaşıyor. Ve beşinci ve altıncı katlar için radiyeten vardiye deyimini kullanıyor Allah-u Teala, Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak. Dördüncü kademe içinde Ela bi zikrullahi tatmainul kulübü diyor. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikrederek mutmain olur. Mutmain kademesi için bunu söylüyor. Radiye kademesi için radiyeten diyor. Mardiye kademesi için mardiyeten diyor. Ve nefsimiz yedinci defa %7 nur birikimiyle, fazilet birikimiyle Allah'ın zatına ulaşıyor. Fatır suresi 18. ayet-i kerime, فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ diyor ki Allah Teala, kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder. Nefsi için tezkiye eder. Çünkü nefsi Allah'a yemin vermiştir. Nefsini tezkiye ve tasfiye edecek diye. Ve ruhu Allah'a döner diyor. Ruh Allah'a dönüyor ve ulaşıyor. Ruhumuzun hidayeti şöyle anlatılıyor. İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 71. Muhakkak ki hidayet, inne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120, inne hüdallahi hüvel hüda, inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el hüda, o hidayettir. İşte ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere, Allah'a tekrar geri döndürülmek üzere bize bir emanet olarak verilmiştir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişi hidayete erer. O kişi Allah'ın bir evliyası olur. Allah'ın dostu olmak şerefini kazanır. Ve böyle insanlara, Allah'ın evliyasına Türkçemizde ermiş deriz. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. İşte ruhla nefsin ayrıldıkları en kesin nokta, ruh Allah'a geri dönecek olan varlığımızdır. Biz istesek de dönecektir, istemesek de dönecektir. Ama Allah-u Teala Allah'a ulaşmamızı istiyor. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir macera, bize mutlak saadete doğru adım adım cennet saadetini kazandırıyor. Ne gördük sevgili kardeşlerim? Ruhumuz Allah'a ulaştı. İşte ruhtan Allah'ın beklediği şey budur. Ruhumuzun biz ölmeden nefsimizin kalbinde %49, 7 defa %7 fazilet, fazıl birikimi bizi fazilet sahibi kılar. %2 de rahmet birikimi, nefsimizin kalbindeki nurlar %51 olmuştur. Unutmayın ki şeytan nefsimizin kalbinde sadece afetlere tesir edebilir. Sadece afetleri kandırabilir. Kandırması gerekmez. Zaten afetler Allah'ın emirlerine mutlaka karşı gelen
yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen bir hüviyettedir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece ruhumuz Allah'a ulaştı. Nefsimiz de tezkiye oldu. Nefsimizle ruhumuz arasındaki ilişki burada tamamlanıyor. Ruhumuzun görevi, Allah'tan gelen ruhumuzun görevi Allah'a dönüp Allah'a teslim olmaktır. Nefsimizin birinci görevi %51 nur birikimiyle ruhumuzu Allah'a teslim etmektir. %81 nur birikimiyle fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmektir. %100 nur birikimiyle kendisinin Allah'a teslim olmasıdır. Nefsimizin Allah'a teslim olmasıdır. 12 defa müzeyyen olmasıyla nefsimizin kalbinin 12 mertebe müzeyyen olmasıyla irademizin de Allah'a teslim edilmesidir. Nefsin görevi ruhu Allah'a teslim etmekle bitmiyor. Daha çok zikrediyoruz. %81 nur birikiminde fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanıyor. Fizik vücudumuzda 25. basamakta Allah'a teslim oluyor. Daimi zikre ulaşıyoruz. 27. basamakta ulleli bak oluyoruz. 28. basamakta nefsimiz de Allah'a teslim oluyor. 27. basamakta da daimi zikrin sahibiyiz. 28. basamakta da daimi zikrin sahibiyiz. Ama nefsimiz 28. basamakta Allah'a teslim oluyor. Neden? Çünkü Allah-u Teala'nın bütün teslimlerde kullandığı bir tabir var. Kur'an-ı Kerim'in şifresi. Bu tabir hanif kelimesi. Hanif olarak ruhumuzu, hanif olarak fizik vücudumuzu, hanif olarak nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz ve hanif olarak irademizi Allah'a teslim ediyoruz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Allah-u Teala'nın hepimiz için vücuda getirdiği muhteva 4 emanetinde Allah'a teslimidir. Bu 4 emanetin birisi ruhtur, ilk teslim olan. İkincisi fizik vücudumuzdur. Üçüncüsü nefsimizdir. Ve bu sohbetimizde nefsimizle ruhumuz arasındaki ilişkileri inceledik. Eğer nefsimiz tezkiye olmasaydı, nefsimizin kalbine fazıllar gelip yerleşemeseydi, ruhumuz asla Allah'a ulaşamazdı. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi nefsimizin tezkiyesine bağlı. Fizik vücudumuzun da Allah'a teslimi nefsimizin daha çok kalbinde faziletlerin birikimine bağlı. Nefsimizin teslimi ise nefsimizin kalbinin tamamen %98 faziletlerle, fazıllarla ve %2 rahmetle dolması hali. İrademizin teslimi içinse bunlar da yetmez. 12 mertebe nefsimizin kalbinin müzeyyen olması da gerekiyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsiniz ve ruhunuz. İki ayrı varlık, iki ayrı hususiyet taşıyor ve birbiriyle kesin bir yakın ilişki içindeler. Allah-u Teala'nın hepinizi, sadece ruhunuzu değil, ruhunuzdan sonra fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de
Allah'a teslim edenlerden kılmasını, sonsuz mutlulukların sizlerin olmasını, hem dünya saadetinin hem cennet saadetinin Yüce Rabbimiz tarafından sizlere nimet buyurulmasını, enam buyurulmasını Allah-u Teala'dan niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlerle beraber olmak muhteşem bir zevk. Bu zevki bize bir defa daha yaşattığınız için Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhterem izleyenler, dinleyenler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Allah-u Teala insanlardan ne istiyor sualinin cevabı gayet açıkça Kur'an-ı Kerim'de verilmiştir. Sadece Allah-u Teala hepimizden mutlu olmamızı istiyor. Bunu da nereden çıkartıyoruz? Çünkü Kur'an'ın yapısını mercek altına aldığımız zaman görüyoruz ki Allah-u Teala evvela Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Bu mutluluğun başlangıç noktası. Ve de bu noktadan itibaren mürşidimize ulaşmamız, tabiyetimiz, ruhumuzun vücudumuzdan ayrılması, yaptığımız zikre paralel olarak Allah'a doğru bir seyri sülük gerçekleştirmesi ve Allah'ın zatına ulaşarak Allah'ın zatında yok olması üç kademe ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilemek, tabiyet ve ruhun Allah'a ulaşması. Bu süreç içerisinde dünyanın en mutlu insanlarından biri oluruz. Allah'ın ilk emrini yerine getirmek, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ama Allah-u Teala buyuruyor ki kim dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Yani kişinin görevi, bizlerin görevi sadece dilemek. Geri kalanı mı? O Allah'a ait. Biz insanlar Allah'a milaki olmayı dilemek gibi bir emirle karşı karşıyayız. Üzerimize farz kılınmış. Minibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah-u Teala Rum 31. Ona yönel, ona ulaşmayı dile ve ona karşı böylece takva sahibi ol Allah'a karşı. Öyle bir dizaynda Allah Teala'nın böyle bir dileğin sahibine ne yapacağını da, nasıl bir yardımda bulunacağına da bakmak lazım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü. Allah kendisine seçer dilediğini. Ona kendisine dilediğini seçer. Ve yehti ileyhi men yunib. Ve münib olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri, münib olmak, Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Münibine ileyhi kelimesi onu ifade ediyor. Münib olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır, ona ulaştırır ve yehdi ulaştırır, ileyhi ona, kendisine, men kişiyi, yeşâü, dileyen kişiyi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın kendisine ulaştırması söz konusu. Zatına ulaştırması söz konusu. O zaman biz insanlar bu dünyadan uçup da Allah'ın zatına ulaşabilir miyiz fizik vücutlarımızla? Bunun bir tek istisnası var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir ikinci istisna Hazreti İsa. Hazreti İsa Allah'ın emriyle babasız olarak yaratıldığı cihetle onun çok özel bir statüde olması tabii. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin annesi de babası da bu dünyadan. Ama Allah Teala onu da Miraç'ta kendisine ulaştırdı. Ve konuştular. Sonra da tekrar dünyaya indi. Allah'ı sadece baş gözüyle görmekle kalmadı. Ruhunun gözleriyle zaten görmüştü. Kalbindeki gözle de, nefsinin kalbindeki gözle de görmüştü. Ama baş gözleriyle de Allah-u Teala'yı gördü. Ve Allah ile karşılıklı konuşmak şerefine nail oldu. Ve de bunu Hazreti Ebubekir'e ulaştırdıkları zaman seninki diyorlar diyor ki Allah'a ulaşmış da Allah'la konuşmuş. O da cevap veriyor. Kimden duydunuz diyor, onu söyleyin siz bana. Kimden duydunuz? Kendisinden mi duydunuz yoksa bir başkasından mı? Ondan duyduk diyorlar, kendisinden duyduk. Öyleyse diyor, bunun yanlış olması hiçbir zaman mümkün olamaz. Mutlak olarak Allah'a ulaşmıştır. Mutlak olarak Allah'la konuşmuştur. İşte o kadar sadık bir bendesiydi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Öylesine ona bağlıydı ki bu bir ömür boyunca onun Sıddik adını almasına sebebiyet verdi. Sıddik hem en sadık manasına geliyor. Hem sadaka veren manasına geliyor. Hem de sözüne en çok güvenilen manasına geliyor. Ebu Bekir Sıddık bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki ilk halife olarak seçildi. Üstün vasıfların sahibiydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaş gerektiğinde herkesi dolaşıyordu. Bana para verin ki silah alalım, askerlerimizi silahlandıralım diyordu. Bir kısmı para vermekten kaçınıyordu. Hazreti Ebubekir geldi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Bir anahtar teslim etti. Bu dedi evimin anahtarı. Evim ve içinde ne varsa hepsi senindir. İşte bu sadakatin en üst nişanesidir. Ondan başka hiç kimse böyle bir şeyi yapamadı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için bir araya geldik. Allah için konuşuyoruz. O bizim Rabbimiz, sahibimiz, her şeyimiz. Bize hayat veren, bizi öldüren, ruhumuzu kendisine ulaştıracak olan her şeyimiz. Her şeyden evvel sahibimiz. Biz onun kölesiyiz. Azatsız bir köle. Ondan hiçbir talebimiz olamaz kendimize ait. O biz istemeden her şeyi bize vermiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile dost olmak Allah'ın bir büyük nimetidir. Şey, işte bu dostluğun seviyelerine göre insanlar mutluluğu yaşarlar. Mutlulukla nefsin afetleri arasında çok ciddi bir ters orantı söz konusudur. Yani nefsimizin kalbindeki afetleri Mürşidimize ulaşıp da tabiyetimizi gerçekleştirdikten sonra zikir adı verilen Allah Allah Allah Allah diye Allah'ın ismini tekrar eden bir sistemle nefsin afetlerini azaltmak nasıl mümkün olabilir? Bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah mutlaka onu mürşidine ulaştırır. Tabi olduğu andan itibaren bu kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları onun göğsüne ulaşır. Göğsünden Allah'ın daha o kişi mürşidine ulaşmadan evvel Allah'ın açtığı göğsünü yararak göğsünden kalbine açtığı nur yolunu takip eden nurlar, rahmet nurları o kişinin kalbine ulaşır. Kalbine ulaşır ama kalpte iman kelimesi henüz yazılmamıştır. Nurlar kalbe sadece girerler. O kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Peki kalbine iman kelimesi ne zaman yazılacaktır? Ne zaman mürşidine tabi olursa. İşte başlangıçta gelen %2 rahmet nuru, o kişinin göğsünden kalbine Allah'ın nur yolunu açmasından sonra tahakkuk eder. Allah-u Teala buyuruyor ki, فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı, yani kimin ruhunu kendi zatına vasıl etmeyi dilerse, onun göğsünü yarar ve İslam'a açar. Yani Allah'a teslim olmak için İslam teslim olmak demektir. Allah'a teslim olmasını sağlamak üzere Allah Teala o kişinin göğsünü yarar, yarar ve teslime açar. O kişinin ruhunu Allah'a teslim etmesi için ilk adım budur. Neden? Olmazsa olmaz şartıdır. Çünkü Allah Teala kişinin göğsünü yarıp kalbine bir yol açmasa nurlar o kalbe ulaşamaz. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden onun kalbi aydınlanamaz. Allah nur yolunu açmayacağı için. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin göğsünü yarar ve göğsünden kalbine nur yolunu açar. Diyor, فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, yeşra, şerh eder, açar. Kalbehu, onun sadrehu, onun göğsünü yarar, açar. Dedi İslami, İslam olması için, yani ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi için, teslimler için. Öyleyse hiç kimse bedavadan İslam olamaz. Herkes göğsünü gere gere dolaşıyor ortalıkta. Ben İslam'ım diyor. Müslümanım diyor. Bütün insanlar İslam fıtratı üzerine yaratılmışlardır. Allah Teala burada bir dini bir başka dinlerin üzerine üstün kılmıyor. Neden? Ne demek istiyoruz? Çünkü dinler yok. Hristiyanlık diye ayrı bir din, Müslümanlık diye ayrı bir din, Musevilik diye ayrı bir din. Daha dünyada 72 çeşit inanç biçimi var. 72 tane inanç biçimi falan yok. İki tane de din yok. Sadece bir tek din olmuş. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Nasıl bir din bu? Hanif dini, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi garanti eden dinin adıdır. Başka bir dinde hiç olmamıştır. Çok ilginç bir standart söz konusu. Şu anda dünya üzerinde üç kitaplı din var. Tevrat birinci kitap, İncil ikinci kitap, Kur'an-ı Kerim üçüncü kitap. İnsanlar henüz bilmiyorlar. Ama biz Tevrat'ı da İncil'i de Kur'an-ı Kerim'i de incelediğimiz zaman muhteşem bir olayı Allah Teala bize gösterdi. Nedir o? Tevrat'ta da Allah Teala bu din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor defaatle. İncil'de de Allah Teala bu din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor defaatle. Kur'an-ı Kerim'de de bu din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ne diyor? Rum suresi 30. ayet-i kerime. Habibim sen hanifsin. Hanif olarak veçhini yani şu fizik vücudunu Allah'a ikame et. Dine ikame et. Din için ayakta tut. Dinin gereklerini yerine getir. O hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları hanif olarak yaratmıştır. Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Bu din ezeli ve ebedi dindir diyor Allah Teala. Bu din ezeli ve ebedi dindir. Yani ne kadar geriye gidersen git Allah'ın koyduğu başka bir din bulamazsın. Gelecekte de zaman ne kadar ileri giderse gitsin Allah'ın koyacağı başka bir din olmayacaktır. Allah'ın din vaz etmesi, ortaya koyması sadece bir tek din olarak tahakkuk etmiştir. Başka bir din hiç olmamıştır. Peki Hazreti İbrahim'den evvel Hazreti Nuh yok muydu? Vardı. Nuh'un dini, Hazreti Nuh'un dini de hanif dinidir. Ondan evvel, en evvele gidelim Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam'ın dini de hanif dinidir. Öyleyse Allah-u Teala din deyince ne anlıyor? Din deyince Allah-u Teala sadece mutluluğu anlıyor. Din yoksa mutluluk yaşanamaz. Hiç kimse din olmadan mutluluğu yaşayamaz. Çünkü mutluluk, birinci etapta yarı yarıya mutluluk, nefsin tezkiyesine yani nefsin kalbinin %51'inin nurlarla kaplanmasına bağlıdır. Herkese verilen bir imtiyazdır bu. Herkes bunu kolayca gerçekleştirebilir. Hiçbir güçlük çekmeden. Geri kalanı dik yokuştur. Fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, daha sonra gelecektir. O dik yokuşu aşmayan kişi nefsini teslim edemez. Ama dik yokuşu aşar da fizik vücudunu Allah'a teslim ederse nefsin teslimine ramak kalmıştır. Hemen arkasından o kişi nefsini de Allah-u Teala'ya teslim eder. Daha sonra da iradesini teslim edecek, irşat makamına, irşada memur ve mezun kılandın diye tayin edilecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte dinin kemalatı insanın mutluluğuyla paralel bir seyir takip eder. Çünkü dinin kemale ermesi, kişinin ruhunu teslim etmesiyle birinci etabını oluşturur. Birinci teslim. Kişi fizik vücudunu teslim edecektir. İkinci teslim, mutluluğu %90'ı aşacaktır. Kişi nefsini teslim edecektir. Mutluluğun bütününü yaşayacaktır. Çünkü onu mutsuz edecek olan nefsindeki afetler artık şeytanın tesir edebileceği afetler artık mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynında her şey en güzeli gösterir. Allah Teala da bütün insanlardan mutlu olmalarını, daha çok mutlu olmalarını, daha çok mutlu olmalarını ister sadece. İşte biz de onun yeryüzündeki vekili olarak size diyoruz ki daha çok mutlu olun. Ruhunuzu Allah'a teslim etmek Allah Teala'nın üzerine aldığı bir vazife. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah da sizi mutlaka sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Hayır, siz ulaştırmayacaksınız. O ulaştıracak. Hiçbir zahmeti yok konunun. Çünkü kişi zikri mi sevmiyor? Allah'ına mutlaka zikri sevdirir. Namazı mı sevmiyor? Allah ona namazı sevdirir. İbadetlerden hangisi o kişiye güç geliyorsa bütün engelleri kaldırır. O kişi namazlarını seve seve kılan, oruçlarını tuttuğu zaman açlık duymayan, 7-8 aylık bir devre boyunca, 8-9 ay diyelim, 12 ay diyelim, 1 yıl diyelim, netice değişmez. O devrenin sonunda Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Allah ulaştıracaktır. Öyleyse bu o kişinin nefsinin kalbinde mutlaka %49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere %51, yani nefsin muhtevasının yarısından fazlasını nurların kaplaması, %51'e ulaşması söz konusu olacaktır. Bu %51 nur tahakkuk ettiği zaman, ki bunu Allah gerçekleştirecektir, kişi o tahakkuka kadar daimi zikre ulaşmış insan nasıl bir mutluluğun içindeyse aynı mutluluğu yaşayacaktır. Neden? Çünkü Allah Teala şeytanın o kişiye tasallutuna kesin olarak mani olacaktır. Şeytan Allah'a ulaşmayı dileyen, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen bir insanın bu konudaki gayretlerini engelleyemediği gibi onu huzursuz da edemez. Allah Teala şeytanla insan arasına bir muhafaza koymuştur. Bir koruyucu şalter, bir koruyucu sistem. Şeytan ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye hiçbir zarar veremez. Ona hiçbir şekilde engel de olamaz. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağına dair söz vermiştir. Mutlaka sözünü tutacaktır. İşte Rad Suresi 27. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, Allah dalalette olanları bırakır.

Allah kendisine ulaştıracaktır. Ne diyor? Ama onlardan kim, o dalalette olanlardan kim bana ulaşmayı dilerse, dilemesi benim için yeterlidir diyor. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bütün insanlara hediye ettiği, kucak kucak verdiği mutluluk bu süreç içerisinde tahakkuk eder. O 7-8 aylık devre içerisinde kişi pencereleri açarak bağırmak gelen birisidir içinden, mutluyum diye. Bunu çoğunuz yaşadınız, biliyorsunuz. Yeni gelenler de mutlaka 7-8 aylık bir devre içinde yaşayacaklardır. Geçirdikten sonra onlar da aynı şeyi söyleyeceklerdir. Mutluyum. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne kadar güzel şeyler nasip etmiş, öyle değil mi? O zaman bizim hepimizin sevinmemiz, huzur içinde bir dünya hayatı yaşamamız gerekmez mi? Gerekir. Ha, neden yaşayamıyoruz öyleyse? Yaşayamıyoruz. Çünkü iblis insanların önüne yüzlerce engel çıkartıyor. Kim Allah'a mülaki olmayı dilemeyi biliyor ki? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize bunu öğretmeseydi, biz de size bunları söylemeseydik, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir talep insanlar tarafından dikkate alınmayacaktı. Kur'an-ı Kerim Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Münip olun diyor. Ama kimse münip olmanın ne manaya geldiğini bilmiyor. Peki arkasında ne var? Arkasında Kur'an'ın unutulması var sadece. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Yani Kur'an'a bakın diyor. Kur'an Allah'ın indirdiği kitaptır. Bütün nesiller için indirilmiştir. İlk insandan kıyamet günü doğacak olan son insana kadar herkesin kitabıdır. Herkesin muhtevasını alır. Bu sebeple herkesin kitabıdır. Orada Allah-u Teala'nın ifadesini kullanalım. Biz bu kitaba her şeyi yerleştirdik. Biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim'e her şeyi yerleştirmiş, hiçbir şeyi eksik bırakmamış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Kur'an bütün ilimleri muhtevidir. Ama onun özel şifrelerine girmek kaydıyla. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bütün insanlardan sadece o tek şeyi istiyor. Onların, bütün insanların mutlu olmalarını. Ve de başlangıçta da insanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse onların ruhlarını Allah'a ulaştırması Allah'ın yardımıyla gerçekleşecektir. Allah Teala o süreç içerisinde şeytanla onların irtibatını kesinlikle yok ediyor. Şeytan hırsından kuduruyor, çatlıyor. Hiçbir şey yapamadığı ve yapamayacağı için. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağı için Allah şeytanın o kişiyi yoldan çıkarmasına hiçbir şekilde müsaade etmez. Sözü var. İki ayet söyledik. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Bitti.

Peki kişi ulaştı. Ruhunu Allah'a ulaştırdı. Söylediğimiz gibi 7-8 aylık bir zaman devresi bu devirde yetiyor. Biz bu yola girdiğimiz zaman mesela bizim seyri sülukumuz 1,5 yıl sürdü. 18 ay. O zaman daha uzun bir süreyi ihata ediyordu. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bu ilimle bizi teçhiz etmiş. Sizlere anlatalım diye, sizleri mutlu kılalım diye, mutluluğu size de ulaştıralım diye. Hepinizin görevi öğrendiğiniz mutluluğu, yaşadığınız mutluluğu başka insanlara ulaştırmaktır. İnsanlar sadece bilmedikleri için mutsuzlar. Huzursuzluk içinde bir dünya hayatı yaşıyorlar. Bir din kültürü alamadan da bu dünyadan gidiyorlar. Ve de tabii hem bu dünyada mutsuz insanlar hem de gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, şeytanın bu kadar duruma hakim olabilmesi çok ilginç bir sonuç. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. İnsanlar mutsuz. Çünkü mutluluğun ne olduğunu, nasıl kazanılacağını, mutlu olabilmek için ne yapılması lazım geldiğini bilmiyor insanlar. %90'dan fazlası bunu öğrenmemişler. Öğrenmemeleri de gayet tabii. Neden tabii? Çünkü onlara öğretilen şey bunlar değil. Onlar ne Allah'a ulaşmayı dilemeyi, ne mürşide tabiyeti, ne de ruhun Allah'a ulaşmasını, ne de fizik vücudun Allah'a teslimini, ne de nefsin Allah'a teslimini, ne de iradenin Allah'a teslimini bir farz olarak görmüyorlar. Ve korkunç bir tuzağın içinde bocalayıp duruyorlar. O korkunç tuzak İslam'ın 5 şartıdır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 tane şartıdır. Ama İslam 5 şarttan ibaret değildir. Allah'a ulaşmayı dilemek 6. şarttır. Allah'ı zikretmek de 7. şarttır. Bu 2 şartı ekleyemezseniz zaten Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki 7'lik kaidesini bozmuş olursunuz. Kur'an-ı Kerim'e dikkatle bakın. 7 tane gök katından bahsediyor Allah Teala. 7 tane yer katından bahsediyor. 7 kat cehennem, 7 kat cennet. Eleğin ve sicin 7 ayrı kademeden oluşuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'da 7 tane safha var. Bir defa daha sayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. 3. basamak. Mürşide tabiyet, 2. 14. basamak. Ruhun Allah'a ulaşması ve teslim olması, 3. 21 ve 22. basamak var. 21'de ulaşıyor, teslim oluyor, 22. basamak. Fizik vücudun teslim olması, 25. basamak. Sonra, nefsin teslim olması, 26. basamak. Kişinin muhlis olması, bundan sonraki basamak. İradesini Allah'a teslim etmesi, 28. basamağın 5. kademesi. Muhlis olmak 6. kademeyi ifade ediyor. İradeyi Allah'a teslim ederek irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin edilmek 7. kademeyi ifade ediyor. Öyleyse
Yedi safa, bu söylediğimiz yedi safadır. Gördüğünüz gibi 22. basamakta ruhun teslimi, 25. basamakta fizik vücudun teslimi, 26. basamakta nefsin teslimi, 28. basamakta iradenin teslimi söz konusudur. Dört tane teslim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikte bir güzelliği yaşadık. Allah'tan bahsetmenin, onun emirlerini ulaştırmanın huzurunu ve mutluluğunu birlikte yaşadık. O Allah ki insanların sadece mutlu olmasını ister. Bütün kaideleri ona göre koymuştur. Yedi safhanın yedisini de üzerimize farz kılmış. Kur'an-ı Kerim'i indiren Allah-u Teala, Kur'an-ı Kerim'de hem yedi safhanın yedisini üzerimize farz kılıyor, hem de bize ibret olmak üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte bütün sahabenin yedi safhanın yedisini de yaşadıklarını gösteriyor. İster Ensar olsun, ister Muhacirin, yani ister Medine'deki yardımcılar, ister Mekke'den Medine'ye göç eden Muhacirler, hicret edenler, hepsi yedi safhanın yedisinde yaşamışlar, irşat makamının ta sahibi olmuşlar. Nereden biliyoruz? Çünkü biliyoruz ki tabi'in onlara tabi olmuş. Öyleyse başkalarına tabiyet vermek yetkisinin sahibi olmuş hepsi. Allah Teala diyor ki tövbe yüzde o sahibi kunel evelin var ya, onlardan bir kısmı Muhacirindendi, bir kısmı da Ensardandı. Bir de Ensara ve Muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte onlar evvelki sabikunlardı. Allah Teala onların çok olduğunu, sonraki sabikunlar olan sizlerin sayısının onlardan daha az olduğunu söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz. Şükrediyoruz ki bu ilmi bize Allah öğretti. Yoksa Kur'an-ı Kerim o unutulmuş haliyle hep kalacaktı. Yedi safa dört teslimden oluşan, demin söylediğimiz yedi safa ve dört teslimden oluşan Kur'an'daki İslam yerini İslam'ın beş şartına terk etmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Demişler ki İslam'ın beş şartı vardır, bu orta yoldur. Bir kısım insanlar bunları da yapmaz. Onlar tefrittir. Gereken seviyede gerçekleşmemektedir onların ibadetleri. Onların gayretleri, bir de tasavvufu yaşayan, tasavvuf dedikleri bir şeyi yaşayanlar var. Onlarınki de ifrattır. O da zor iştir. Siz oraya da girmeyin. Siz orta yolu, İslam'ın beş şartını takip edin. Bu sizi mutlaka cennete götürür. İşte bir de uydurma hadis. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e geliyor. Ve diyor ki ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım? O da ona sözde diyor ki namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Bunları dememesi mi lazım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in? Eğer sormaz, gerçek olsaydı mutlaka bunları diyecekti.
diyecekti. Ama bunlarla kalmayacaktı. Yine diyecekti ki, 6 Allah'a ulaşmayı dile, 7 zikir yap. Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartı zikirdir. Bir insan zikir yapmadıkça ruhunu Allah'a teslim edemez. Ruhunu Allah'a teslim edemeyen bir insanın fizik vücudunu, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmesi, diğerleri daha çok zikre ihtiyaç gösterdiği için hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler ve biz Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki o Kur'an'ın unutulan bütün aktif muhtevasını sizleri cehennemden kurtaracak olan, cennete ulaştıracak olan ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ettirecek olan muhtevasını Allah-u Teala bize öğretmeseydi, biz de size hiçbir şekilde öğretemezdik. Bu derinlikte bir ilmi biliyorsunuz şu anda dünyada hiç kimse veremiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirterek huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah. El Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir İslam tasavvuf, İslam nedir, tasavvuf nedir ve kavramlar konusunun yeni bir bölümünde bir aradayız. Konumuz nefs. Sevgili kardeşlerim, bir insan üç vücuttan oluşur. Ruh, fizik vücut ve nefs. Her ne kadar birçok kişi sadece iki vücut vardır, ruh ve fizik vücut, veç derlerse de Kur'an-ı Kerim'e hiç uymayan bir iddiada bulunmuş olurlar. Kur'an-ı Kerim en açık standartlarda insanın üç ayrı cesetten oluştuğunu ifade eder. Fizik vücut, nefs ve ruh. Öyleyse nefs nedir? Nefs geceleri rüyayı yaşadığımız vücudumuzun adıdır. Nefsimizin elektron devir sayısıyla fizik vücudumuzun elektron devir sayısı birbirinden farklıdır. Gerçek uykuya dalan kişi uykuya daldıktan sonra sistem otomatik olarak çalışır. Nefsin devir sayısı artar. Ruhun, fizik vücudun devir sayısı düşer. Ve ikisinin beraber olduğu noktada nefs fizik vücuttan ayrılır. Adına rüya denilen bir sistemi yaşamaya başlar. Nefs sonsuz hızın sahibidir. Ama bu sonsuz hız da bütün mahluk olan sonsuz hız sahipleri gibi bir başka boyuta daha ihtiyaç gösterir. Bu boyut zamandır. Yani nefs bir yerden bir yere gidebilmek için mutlaka zamandan bir parçayı kullanmak mecburiyetindedir bir yaratık olarak. Kullanmamak sadece Allah'a mahsustur. Allah zamandan hiçbir parçayı kullanmaz. Zamanı sıfırlayacak sonsuz hızın sahibidir. Sadece O yaratan. Allah'a göre geçmiş veya gelecek söz konusu değildir. An her şeyi ifade eder. Yaşanmakta olan an. Sevgili kardeşlerim, Allah öyle bir sonsuz hızla hareket eder ki bu hız zamanı sıfır kılar. Sadece Allah'a ait olan bir özellik. Sizlerin
düşünceniz de sonsuz hızın sahibidir. Ama zamandan bir parçayı mutlaka kullanmak mecburiyetindesiniz. Bu sebeple beş boyutlusunuz. Yükseklik, genişlik ve derinlik olan üç boyutunuzun ötesinde zaman ve hız dördüncü ve beşinci boyutlarınızdır. İşte düşünceniz sonsuz hızı kullanabilmek imkanının sahibidir. Düşündüğünüz noktada düşünceniz oraya aynı anda ulaşır. Bir anda ulaşır. Diyelim ki düşünmek için bir saniyeye ihtiyacınız oldu. Bir yeri düşündünüz ama o yer sizin bulduğunuz yerden çok uzak. Mesela ayda olmayı düşündünüz. Düşünmek için sarf ettiğiniz bir saniyelik bir zaman zarfında düşünceniz oraya ulaşmıştır. Öyleyse uzaklık ne olursa olsun zamandan aynı parçayı almak suretiyle düşünce hareket halinde olur. İşte bu düşünce, bu hız zamanı sıfırlayamaz. Hiçbir mahluk zamanı sıfırlayabilen bir hızın sahibi değildir. Akıl da netice itibariyle bir mahluktur. Onun mahsulü olan düşünce aynı statüye tabidir. Bir mahluk statüsü. Nefsiniz de aynı statüye sahiptir. Sonsuz hızla hareket edebilir. Ama bu hıza ulaşabilmek için düşünme asıldır. Onun için ulaşamayacağınız hiçbir yer yoktur. Hiçbir samanyolu yoktur. Samanyolunda hiçbir gezegen veya güneş sistemi mevcut değildir ki nefsiniz oraya ulaşamasın. Öyleyse her şey sizin için yaratılmış. İşte o vücudunuz geceleri uyuduğunuz zaman rüya görmeye başladığınız anda rüyayı o vücudunuzun, nefsinizin gözleriyle görerek yaşarsınız. Nasıl şu anda ben size fizik vücudumun içinden baş gözlerimle bakıyorsam, nefsiniz de bütün çevresine baş gözleriyle bakar rüyanızda ve aklınız o sırada fizik vücudunuza kumanda etmez, nefsinize kumanda eder. Her gece bu olayı mutlaka yaşarsınız. Ve nefsiniz vücudunuzdan çıkar ve dilediği yere gitmek serbestisinin sahibi olarak her yere ulaşabilir. Sadece zahiri alemin içinde bir yerler değil, berzah alemine de ulaşabilir. Yani sizden evvel, siz hayattasınız, evvelce ölmüş bulunanların hepsi şu anda nefsleriyle berzah aleminde yaşamakta devam ediyorlar. Öyleyse sizler de oraya her an ulaşabilmek imkanının sahibisiniz. Gece uyuduktan sonra ne zaman rüyanızda şartlar fizikse, bir kalemi elinize alabiliyorsanız, masaya dokunabiliyorsanız, orası mutlaka berzah alemidir. Oradaki hayata baktığınız zaman buradan farklı olmadığını göreceksiniz. İşte iki tane hayat yaşarsınız. Birisi fizik vücudunuzun hayatıdır. Sabah uyandığınız andan başlar, uyuduğunuz noktaya kadar devam eder. Ondan sonra aklınız fizik vücudunuza kumanda etmez. Uyuduğunuz andan itibaren aklınız nefsinize kumanda eder. Fizik vücudunuzun aklınızın kumandasına ihtiyacı kalmamıştır. Otomatik sistemler fizik vücudunuzu çalıştırır. Ve nefsiniz elektron devir sayılarının ayarlandığı noktada fizik vücudunuzdan ayrılır. Berzah alemine gidecekse mutlaka bir kara delikten öbür tarafa geçmek mecburiyetindedir. Aslında öbür taraf dediğim gene bu alemin koordinatlarındadır.
Ama başka bir alemdesiniz. Nasıl 6 tane alem iç içeyse, berzah alemi de bunlardan biridir. Siz berzah aleminin tanıtıcı vasfı her şeyin fizik oluşudur nefsinize göre. O nefsinizin alemidir. Sevgili kardeşlerim, nefsiniz öyle bir varlıktır ki muhtevasında sadece afetler vardır. Nefsinizin kalbi kapkaranlıktır. Ve nefsinizin kalbinde sadece afetler, 19 tane afet vardır. Ruhunuz sadece hasletlerden oluşur. Ruhun bütün hasletlerinin negatif karşılıkları nefsinizdedir. İnsan iki vücuttan ibarettir. Birisi fizik vücuttur, öteki de ruh veya nefs adı verilen ikinci varlıktır. Eğer hasletler hakimse ruh adını alır, afetler hakimse nefs adını alır diye asırlardan beri devam ede giren bir yanlış bütün insanlar tarafından, insanların çoğu tarafından, az çok din bilgisine sahip olan büyük çoğunluk tarafından kabul edilmiştir ve yanlıştır. Ruh ayrı bir hüviyet taşır, nefs ayrı bir hüviyet taşır. Ruhunuz Allah'tan gelmiştir, Allah'a geri dönecektir. Nefsiniz Allah-u Teala tarafından yaratılan nefsiniz Allah'tan gelmemiştir, Allah'a geri dönmesi de söz konusu değildir. Sizinle beraber vardır. Öldüğünüz zaman berzah alemine gidecektir. Ruhunuz dilediği an vücudunuzdan ayrılmak yetkisinin sahibidir. Nefsiniz dilediği an vücudunuzdan ayrılamaz. Ancak siz uyuduğunuz zaman 1, bayıldığınız zaman 2, öldüğünüz zaman 3. Bu 3 şart içinde nefsiniz vücudunuzdan ayrılacaktır. Siz isteseniz de istemeseniz de ayrılacaktır. Öyleyse nefsinizle ruhunuzun en büyük farklılığı nefsinizin afetlerle donatılmış olmasıdır. Sadece afetler vardır muhtevasında, tam 19 tane afet. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala nefsi bir ahseni takvim içinde yarattığını söylüyor. En güzele dönüşebilecek olan bir özellikle, ama bir zaman parçasında ulaşabilecek olan bir takvim içinde ahsene, en güzele ulaşabilecek olan bir hüviyette yaratıldığını söylüyor. Ruhun üfürülmesine karşılık nefsiniz sevva edilmiştir, dizayn edilmiştir. Şems suresinin 3. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor: "Ve nefsin ve ma sevvaha ve elhamaha fücuraha ve takvaha." Şems 8, "Kat eflaha men zekaha." Şems 9, Şems 7, 8, 9 da Allah Teala diyor ki o nefse ve onu sevva edene, dizayn edene Allah nefsimizi yaratmış ve sevva etmiş. Sevva etmek suretiyle husule getirmiş, yaratmış, şekillendirmiş.
Ona diyor Allah Teala takvası da fücuru da ilham edilir. Hem Allah'ın takvası hem şeytanın fücuru. Kim onu nefsi tezkiye ederse o felaha erer. Öyleyse nefsiniz son derece önemli bir varlıktır. Dünya mutluluğunuz için mutlaka tezkiye ve tasfiye olunması lazım gelen bir özellik taşır. İnsanlar neden mutsuzdur diye kuduyu incelemeye girdiğimiz zaman şu büyük hakikati görürüz ki mutsuzluğun kökeninde kavga vardır. Kaos vardır. Savaş vardır. Nerede kaos varsa, kargaşa, belirsizlik, zulüm, orada huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır. Nerede sulh ve sükun oluşmuşsa, orada mutluluk söz konusudur. Öyleyse bileceksiniz ki içinizde bir kavga var. Ruhunuzun hasletleriyle nefsinizin afetleri arasında. Peki neden bu kavga? Çünkü yaşıyorsunuz, hayattasınız ve düşüneceksiniz, bir şeyler yapacaksınız. Yaşamak için çalışmaya mecbursunuz. Başka insanlarla beraber olmak üzere yaratılmışsınız ve bir toplumun içinde dünyaya geldiniz. Öyleyse etrafınızda her zaman başka insanlar var olacaktır. Onlarla beraberseniz geçim onlarla iyi geçirmek mecburiyetindesiniz. İşte nefsinizin afetleri buna şiddetle karşı çıkar. Nefsinizin egosu, nefsinizin afetleriyle temsil olunur. Nefsiniz 19 tane afetten oluşur. Nefsimiz bizim kötülükleri ve huzursuzlukları yaşamamıza sebep olan varlığımızdır. Vücudumuzdur. Huzursuzluğu hep nefsimiz yüzünden yaşarız. Huzuru da ruhumuzun hasletleri sebebiyle. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Biz insanlar nefsimizle ruhumuz arasındaki devamlı kavga sebebiyle mutsuzuz. Biz insanlar nefsimizin başka insanlara kötü davranması, nefsimizin tesiri altında başka insanlara kötü davranmamız sebebiyle mutsuzuz. Allah'ın emirlerini yapmamak, yasak ettiği fiilleri işlemek sebebiyle gene arkasında nefsimiz var, mutsuzuz. Ruhumuzla kavga eden nefsimiz afetleri sebebiyle, başkalarına kötü muamele eden nefsimiz gene afetleri sebebiyle, Allah'ın emirlerine karşı gelen yasaklarını işleyen nefsimiz gene kötü afetleri sebebiyle ve nefsimiz biz hayata getirildiğimiz zaman afetlerden başka hiçbir şeye sahip değil. 19 tane afet. Nefsimizin birinci afeti kin ve nefret.
Başkası bize bir kötülük ettiği zaman ondan intikam almak sevdasına düşeriz. Başkası bize kötü davrandığı zaman bundan huzursuz oluruz. Arkadan nefsimizdeki intikam afeti harekete geçer. Ve bizi intikam almaya sevk eder, yöneltir. Ama ya o kişi çok güçlüyse, intikamımızı alamıyorsak, nefs açısından düşünüyoruz meseleyi, o zaman intikam hissi kine düşünür, dönüşür. Kin, alınamamış intikam demektir. Birisine karşı kin beslemenizin mutlaka sebebi vardır. O kişi size sizin ondan intikam almanızı gerektiren bir şeyler yapmıştır. Bu duyguyu, intikam alma duygusunu yaşayıp da bunu tatmin edemeyen bir insan, nefsinin afetlerine, tabii yenik bir insandan bahsediyoruz. Afetleri başlangıçta kontrol altına almak, disipline etmek bir büyük problemdir. Bunu yapamayan kişi alınamamış intikam olan kin sahibi olur. Bir takım insanlara karşı o insan kin besler. İntikamını alabilseydi kin oluşmayacaktı. Alınamamış intikam kine dönüşür. Allah-u Teala kin konusunda Kur'an-ı Kerim'e ayetler koymuş. Mesela Maide Suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki, bir kavme, bir topluluğa olan kininiz sizi adaletsizliğe götürmesin, sürüklemesin. Maide Suresinin 62. ayet-i kerimesinde, onlardan çoğunun günaha, haksızlığa ve haram yemeye koşuştuklarını görürsün, yaptıkları ne kötüdür diyor Allah-u Teala. Burada bir de haksızlığa koşanlar, başkalarından intikam almak sevdasına düşenler, başkalarına özellikle kin duydukları için kötülük yapanlardır. Maide 14'te Allah-u Teala diyor ki, biz kıyamet gününe kadar aralarına düşmanlığı ve olanca kuvvetiyle kini ve nefreti yapıştırdık diyor. Âl-i İmrân 118'de Allah-u Teala diyor ki, size olan kin ve buğuzları dillerinden dökülüyor. Halbuki senelerde sakladıkları buğuz, nefret daha büyüktür diyor Allah-u Teala. Görülüyor ki insanların içerisinde kin denilen bir duygu var. Haşr suresinin 10. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. Ya da biz Allah-u Teala'ya müracaat ediyoruz. Kalbimizde müminler için, müminlere karşı kin bırakma. Öyleyse bir insan kime düşmanlık yapmak istiyorsa, kalbinden bu geliyorsa, kime bir zarar vermek istiyorsa, özel bir kasıtla o kişiye zarar vermek istiyorsa, o kişiye karşı kin duyuyor demektir. Nefsimizin birinci afeti kin ve nefret. Bu görünüyor ki nefret, kişiyi sevmemek, kişiden hoşlanmamak ve sevginin tersi bir duyguyla o kişiye karşı bir şeyler hissetmek. Nefret, hoşlanmamanın da ötesinde düşmanlık etmek ihtiyacını da beraberinde getiren bir müessese. Nefsimizin ikinci afeti küfür.
küfür Allah'ın ayetlerini inkar manasına geliyor. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala onlar ki Rablerinin ayetlerini ve ona Allah'a mülaki olmayı yani ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı ruhlarını Allah'a ulaştırmayı örttüler, küfrettiler. O zaman amelleri boşa gitti diyor Allah Teala. İbrahim 34'te Allah Teala diyor ki innel insane le zalumun keffar. Zalimdir ve inkar edendir, kafirdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, küfür müessesesi kişinin kalbinde bu kelimenin varlığıyla geçerlidir. Bütün insanların kalplerinde başlangıçta küfür kelimesi vardır ve böyle olan kalplerin hepsi mühürlüdür. Böyle olan kişilerin hepsinin kalpleri mühürlüdür.

Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde Allah Teala diyor ki Habibim sen o kafirlere söylesen de söylemesen de netice değişmez. Onlar mümin olmazlar ve küfrün işaretlerini veriyor. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların kulaklarındaki işitme hassası, semi hassası o da mühürlüdür. Onların gözlerindeki basar, görme hassası onun da üzeri gışavet adlı bir perdeyle örtülüdür diyor. Ali İmran suresinin 176. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala küfürde yarışanlar seni üzmesin diyor. Şüphesiz Allah'a bir zarar veremezler. Allah ahirette onlara bir pay vermemek istiyor. Onlara büyük azap vardır diyor Allah-u Teala. Dehr 24'te onlardan kafir ve günahkar olanlara itaat etme buyuruyor. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle baktığımız zaman küfür kelimesinin kalpte o kişi irşat makamına 10 tane insanla ulaşıp da tabi olduğu ana kadar o kişinin kalbinde küfür kelimesinin kaldığını görüyoruz. Küfür kelimesi o kişinin kalbinde. Ne zaman ki bir insan 10 tane insanla irşat makamına ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir, o zaman Allah-u Teala onların kalplerinin mührünü açar, kalpteki küfür kelimesini alır ve yerine iman kelimesini yazar. O zaman kişi küfürden kurtulabilir. Öyleyse küfür bir muhteva olarak bütün insanların müşterek vasfıdır doğumlarından itibaren. İnanmak küfrü yok etmez. Küfrün bir insandan yok olabilmesi, kalbindeki bu kelimenin alınması ve yerine imanın yazılmasıyla mümkündür. Onlar ki diyor Allah-u Teala ağızlarıyla mümin olduklarını söylerler, ağızlarıyla mümindirler ama kalpleri mümin olmamıştır, kalpleri küfürdedir diyor. Öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman güzelliğin bu istikamete tahakkuk edeceğini görüyoruz.

Ve üçüncü afet yalan, tekzip, yalanlama. Yalan birisinin hakikati değiştirmek üzere işlediği bir suçu örtmek üzere hakikati değiştirmesi halidir. Hakikatin dışında söylenen sözler yalandır. Ama iki tür yalanın var olması söz konusudur. Birincisi, suç işleyen bir insanın suçunu örtmek için hakikati değiştirmesi halidir. Gerçek yalan budur. Gerçek yalanın özelliği kişiye derecat kaybettirmesidir. Ama başka insanların nahak yere üzülmelerine mani olmak için, insanların kalplerin arasını birleştirmek için, kişinin bir hakikati insanlara zarar vermek üzere değil, fayda sağlamak üzere değiştirmesi, derecat kaybetmesine sebebiyet vermez. Onun adı yalan değildir. Yalanın özelliği derecat kaybettirmesidir. Öyleyse bir insanın gerek işlediği bir suçu örtmek üzere, gerek başkalarına zarar vermek üzere hakikatleri değiştirmesi, her ikisinde de yalan unsuru vardır. Allah Teala diyor ki Zuhruf suresinin 25. ayet-i kerimesinde, bunun üzerine biz onlardan öç aldık. Yalancıların sonunun nasıl olduğuna bir bak diyor. Yalan kelimesi Arapçada tekzip kelimesidir. Bu kelimenin geçtiği her ayet yalanı ifade eder. Allah Teala Araf suresinin 147. ayet-i kerimesinde vellezine kezebu bi ayatina ve likaeti habitat amaluhum buyuruyor. Onlar ki ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar. Ve Allah'a milaki olmayı, ahirete yani Allah'ın zatına milaki olmayı yalanlarlar. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Habitat amalühüm diyor. Bu ya tekzip etmek, yalan söylemek oluyor. Allah'ın ayetlerini yalanlamak. Allah Teala Nisa 102'de diyor ki kim yanılırsa veya suç işler de sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa şüphesiz ona bühtan etmiş olur, iftira etmiş olur ve günah işlemiş olur diyor. Saf 2'de de ey iman edenler, ey amin olanlar, yapmadığınız şeyin için yaptığınızı söylersiniz. Yapmadığınız şeyi yaptık demeniz Allah katında büyük gazaba sebebiyet verir diyor. Yani burada kasıt olacak kişi kasıtlı olarak yapmadığı bir şeyi yapmış gibi gösterecek. Buradan kendisine bir menfaat temin edecek. Tabii kendi düşüncesine göre bir menfaat. Burada yalan vardır. Nefsin dördüncü ayet-i kerimesi zulüm. Zulüm kelimesi Arapçada da zulüm olarak görünüyor. Başkalarına karşı yapılan bütün haksız davranışlar zulümdür. Her zulmün karşısında kişi derecat kaybeder.
ve aslında böyle olduğu için de kendisine de zulmetmiş olur. Bir insanın derecat kaybettiği bütün olaylar kendisine zulmettiği olaylardır. Ve nefsler zulümde bir hüviyetin sahibidirler. Ahzab 72'de Allah Teala buyuruyor ki muhakkak ki biz emaneti yere, dağlara ve göklere teklif ettik. Ama onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Sonra insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. Çünkü o zalim ve cahildir diyor Allah Teala. İbrahim 34'te de muhakkak ki insan zalim ve nankördür diyor Allah Teala. Nefsin beşinci afeti haset ve düşmanlık. İnsanların birbirinin yaptığını çekememesi ve birbirine zarar vermek istemesi hali düşmanlığı ifade eder. Düşmanlıkta insan o tarafa bir zarar vermek arzusundadır. Haset ve düşmanlık beraberce ifade ediliyor. Hasette kişinin başka birinin yaptığı güzel şeyleri çekememesi ve onun sahip olduğu şeylere sahip olmak istemesi, üstelik de o haset ettiği kişinin sahip olduklarının onda olmamasını dilemesi halidir kişinin. Yani falanca kişi güzel bir şeylerin sahibi ise kişinin Allah-u Teala'ya "Ya Rabbi ona verme, ona verdiğin o güzel şeyleri ondan al, bana ver" tarzında bir ifadesi o kişiye karşı haset duyulduğunu kesin olarak ifade eder. Onun için hasetle gıptayı birbirine karıştırmayın sakın. "Ya Rabbi ona verdiğin güzellikleri bana da ver" demek Allah'ın katında bir kıymetli bir şeydir. Herkes başkasının sahip olduğu güzelliklerden kendisine de verilmesini ister ama bazıları "ona verme ya da ondakileri al, bana ver" tarzında bir ifade kullanır. İşte bunun adı hasettir. Ve Mümtehine 4'te Allah Teala diyor ki sizinle aramızda bir tek Allah'a iman edinceye kadar ebediyen adavet, şiddetli bir nefret aşikar olmuştur. Bedi olmuştur. Apaçık olmuştur. Nisa 4'te de yoksa Allah'ın bol nimetinden verdiği kimseleri mi çekemiyorlar, haset ediyorlar? Nefsin altıncı afeti cehalet. Cehalet bilmemek anlamına gelir. Bilinmesi lazım gelen şeyleri bilmeme hali cehaleti temsil eder. Kimdir cahil? Bilmeyendir, ilimsiz olandır. Öyleyse cehalet ilimsizlik demektir. Öğrenilmesi lazım gelen şeylerin öğrenilmemesi halidir. Allah Teala cehaleti Ahzab 72'de söylüyor. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar emaneti kabulden kaçındılar. Yüklenmekten kaçındılar. Ama insana onu
onu insan yüklendi diyor Allah Teala. Sonra diyor ki çünkü insan zalim ve cahildir. Yani burada Allah Teala insanın cahiliyet vasfını ve zulüm vasfını verdiği zaman bir şey söylemek istiyor Allah Teala. Yani ruh adı verilen emaneti fizik vücut yalnız başına almadı diyor. Bu iki vasıf nefsin afetleri olduğu için fizik vücut ve nefs beraberliği emaneti beraberce aldılar.

Cehalet her açıdan bir şeyle ifade eder. İnsanlar cehaletleri sebebiyle insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağını inkar ediyorlar. Arkasında sadece cehalet var. Faydasız ilmin sahibi olan insanlar da cahiller arasında kabul ediliyor. Allah-u Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki, Habibim, o hevalarını, nefslerin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onlara, onları ilim üzere dalaletten bıraktı. Buradaki ilim faydasız ilimdir, cehaleti temsil eder. O ilimleri sebebiyle dalalette kalıyor insanlar. Yani cehaletleri sebebiyle. İşte

Allah eğer böyleyse kendi ahdinden asla dönmez. Allah'ın ahdinde hilaf olmaz. Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? Yani Allah'ın sözlerine ters olan bir hususu mu gerçekleştiriyorsunuz? Diyor Allah Teala. Yedinci afeti nefsimizin cimrilik. İsra suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Rabbimizin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız tükenir korkusuyla infak etmezdiniz. Zaten insan pek cimridir diyor Allah Teala. Cömertlik insanın elindeki her şeyi başkalarına dağıtma konusunda bir huzursuzluk duymaksızın elindekileri etrafa verebilmesi halidir. Cimrilik de insanın pek çok şeye sahip olmasına rağmen onları başkalarının faydasına özellikle kullanmaması halidir. Kendisi için de kullanmaz, başkaları için de kullanmaz ve faydalı alanlarda kullanmadığı bir imkan sebebiyle hayatı boyunca mutluluğu yaşayamaz. Parası vardır ama onu ne kendisi için ne başka insanları mutlu etmek için harcamayan bir insandır. 8. afeti nefsimizin öfke ve gayz. Öfke bir insanın sinirlenmesi halidir. Kızgınlık hali, başkalarına bir zarar verebilecek bir duruma girmesi halidir. Allah Teala diyor ki Ali İmran 118'de sıkıntıya düşmenizi isterler diyor. Onların öfkesi ağızlarından taşmaktadır. Kalplerinin gizlediği ise daha büyüktür. İdrak ediyorsanız ayetleri açıkladık diyor. Yani sahabeye karşı insanlar, dışarıdakiler öfke duyuyorlardı. Onların Allah'ın yolunda olmaları diğerlerini kıskandırıyordu. Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ey müminler, yani sahabeye hitap edin, siz öyle kimselersiniz ki onlar sizi sevmedikleri halde siz onları seversiniz ve siz kitabın bütününe iman edersiniz. Onlar sizinle karşılaştıkları zaman iman ettik derler ama tenhada kendi başlarına kaldıkları zaman size olan öfkelerinden dolayı parmak uçlarını ısırırlar. De ki öfkenizden ölün. Hiç şüphesiz Allah sinelerde olanı bilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerde nefsiniz birçok afeti taşıyor. Bu afetlerden bir tanesi de isyan. Emirlere itaatsizlik etmek, baş kaldırmak manasına kullanılıyor ve itaat ve isyan birbirinin tersi olan iki tane faktör. İsyanda Allah ne emretmişse onları yerine getirmemek var, yasak tevhileri de işlemek var. Her ikisi de isyan müessesesinin içine giriyor. Nefsimizin afetlerinden önemli bir afet, bir insanı mahva götürebilecek olan bir afet. Meryem 44'te diyor ki, babacığım şeytana tabi olma, çünkü şeytan Rahman'a asi olmuştur. Müzemmil 15.16'da Allah Teala diyor ki, muhakkak ki biz size şahitlik edecek bir Resul gönderdiğimiz gibi Firavun'a da Resul göndermiştik.

Ama Firavun Resul'e asi olmuştu. Hücurat 7'de de Allah Teala diyor ki, bin iki içinizde Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin söylediklerinize itaat etmiş olsaydı, o zaman bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine de uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi ve kalplerinizi bu imanla tezyin etti, müzeyyen kıldı. Ve size küfrü, fıskı, isyanı kerih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala sahabe için. Öyleyse isyan müessesesi önemli bir konu olarak geliyor. Ve Allah'ın en çok önem verdiği kavramlardan birisi, çünkü Allah Kur'an-ı Kerim boyunca hep emirlerini gönderiyor. Bütün kutsal kitaplarda Allah Teala'nın emirleri söz konusu. İsyan eden direkt olarak Allah'a karşı gelmiş olur. 10. afeti nefsimizin sabırsızlık. Sabır, sıkıntılara karşı zamanı kullanmak, üzülmemeye çalışarak dayanma gayretinin adıdır. Sıkıntılara göğüs germe halidir. Sabrın var olabilmesi için sadece sıkıntının var olması yetmez, zamanın da devreye girmesi lazım. Yani sabır, zaman içerisinde, zamanın geçmesine rağmen belli zaman aralıklarının içerisinde sıkıntılara karşı dayanma, tahammül edebilmenin adıdır. Ne kadar uzun zaman kişi tahammül edebilirse o kadar sabırlıdır. Öyleyse Allah Teala buyuruyor ki Enbiya 37'de, insan aceleci olarak yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim. Benden acele istemeyin. Meryem 84. Öyleyse onların acele yok olmalarını isteme. Biz onların günlerini sayıyoruz diyor Allah Teala. Yani Allah'a göre belli bir zaman ölçüsü var. Her şeyi o zaman içerisinde tahakkuk safhasına koyuyor Allah Teala. Onun için de o zaman, Allah'ın tayin ettiği o zaman gelene kadar insanların dayanması lazım. Sabır göstermesi lazım, sabretmesi lazım. Ayrıca sabır müessesesi müzeyyen olmayı da içine alan bir kurum. Sabrın sahibi olmak dediğimiz zaman bir hakkın takvaya mutlaka ulaşmış birini kastediyoruz. Öyleyse Allah Teala Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor: ve cealnâ minhum eymeten yehtûne bi emrina lemmâ sâbiru ve kânû bi âyâtinâ yûkünûn. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık, emrimizle hidayete erdirsinler diye. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Söz konusu olan devrin imamıdır. Öyleyse bir hakkın takvanın mutlaka sahibidir. Çünkü Allah Teala'nın ayetleri dizaynında yakin hasıl etmek konusunda ilmel yakinin, aynel yakinin ve hakkul yakinin sahibidir. Öyleyse böyle bir yakın kademeleri dizisi içerisinde değerlendirmemiz lazım olayı.
Allah Teala sabrın sahibi diyorsa orada bir hakkın takva mutlaka devreye giriyor. Öyleyse bu konu, yani sabır, müzeyyen olmanın unsurlarından aynı zamanda bir tanesi. Sabrın sahibi olan insan 12 kademelik müzeyyen olmayı bitirebilmiş bir insandır. İrşada memur ve mezun kılınmış bir insandır. İrşada ulaşan kişinin kalbinin müzeyyen olduğunu görüyoruz. Sabrın sahibi olanın da aynı hüviyette olması lazım. Öyleyse müzeyyen olmanın unsurlarından bir tanesi de sabrın sahibi olmaktır. 11. afet, gurur afeti, kibir afeti. Bir insanın kendisini başkalarından üstün görmesi, büyüklük taslaması haline kibir denir, gurur denir. Allah Teala Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde diyor ki: Se'asrufu an ayeti ellezine yetekeberune fil ardı bi garil hakkı ve en yerev külle ayetin la yu'mini biha ve en yerev sebiler rüşdi la yettehuzu sebiler ve en yerev sebiler gayye yettehuzuhu sebiler zalike biyennehüm kezebu bi ayatina ve kânü anha gafilin. Allah-u Teala diyor ki o insanları ayetlerimizin manasına varmaktan çevireceğim ki diyor. Ayetlerimizin gerçek anlamına ulaşmaktan çevireceğim ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle, gururla dolaşmaktadırlar. Onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmazlar. İrşad yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul ederler. Yol ittihaz ederler. Bunun sebebi onların ayetlerimizi inkar etmeleri, ayetlerimizi tekzip etmeleri, yalanlamaları ve ayetlerimizden gafil olmalarıdır. Araf 40'ta Allah Teala diyor ki: İnnellezîne kezebû bi âyâtinâ ve istekberû anhâ lâ tufettehû lehum ebvâbü semâi ve lâ yetulûnler cennete hattâ yelicel cemâlu fî semmil hiyât ve kezâlike necil mücrimîn. Ayetlerimizi yalan kabul edenler ve onlara inanmaya tenezzül etmeyenlere ve onlarla kibirlenenlere göğün kapıları açılmaz ve halat iğne deliğinden geçmedikçe bunlar cennete giremezler. Biz günahkarları işte böyle cezalandırırız diyor Allah Teala. 12. nefsin 12. afeti hırs ve şehvet. Hırs da şehvet de nefsin önemli iki afetidir. İnsanın şehveti onun Allah'ın yasak saydığı fiilleri işleme konusunda tahallük sahibi olduğunu gösterir. Kim Allah'ın yasaklarına riayet etmiyorsa o münkeri işleyen, şehvetine düşkün bir insandır. Şehvete düşkün bir insandır. Nefsin afetlerinin bir genel çerçeve içerisinde muhtevasına baktığımız zaman Allah'ın emirlerine hepsinin aykırı olduğunu, yasaklarında mutlaka yapmak istediklerini görüyoruz.
Şehvetin de genel adı zaten budur. Hırs ise bir insanı sahip olması lazım gelenin çok daha ötesine zorlayan bir duygudur. Nefsin afetlerinden biridir. Ölçü tanımaz. Kâr etmek isteyen bir insan, helal hızlarını aşıp da haram paraları kazanmaya başladığı andan itibaren o kişiye hırsı hakim olmuş demektir. Şehvet, cinsiyet açısından da insanları büyük yanlışlar işlemeye yönelten bir nevi bir nefs afetidir. Tekabin 16'da Allah-u Teala diyor ki, kim nefsinin şehvetinden korunursa işte onlar helaha erenlerdir. Burada nefsinin şehvetinden, nefsinin afetlerinden istikametinde kalın çerçeve içerisinde kullanılmış. 13. afet, nankörlük. Diyor ki Allah-u Teala nankörlük konusunda, Allah'ın veya başka insanların sizlere yaptıkları iyiliklere, Allah'ın verdiği nimetlere, manevi ve maddi her şeye karşı insanın duygusuz kalması, Allah'a şükretme gereğini duymaması, kendisini Allah ona hayat verdi, insan olarak getirdi, dünyaya getirdi ve üstün kıldı diye Allah-u Teala şükretmesi gerekirken şükretmeme hali, Allah'ın nimetlerinin bilincinde olmama ve kıymetini bilmeme halidir. Hud suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, tarafımızdan insana bir rahmet tattırdıktan sonra onu geri alsak, o pek yeis içinde ümitsiz olur ve nankör olur diyor Allah-u Teala. Hac 66'da da Allah-u Teala nankörlükten şöyle bahsediyor. Önce size hayat veren, sonra sizi öldürecek olan, daha sonra da sizi yine diriltecek olan odur. İnsan hakikaten nankördür. Zuhruf 15'te İsra 67'de de Allah-u Teala gene insanın nankör olduğunu söylüyor. Muhakkak insan apaçık bir nankördür diyor Zuhruf 15'te. İsra 67'de de insan nankördür diyor. Öyleyse nankörlük müessesesi bir insanın Allah'ın verdiklerinin kıymetini bilmemesi, Allah'a bu istikamette şükretmemesi ve kişinin Allah'ın verdiklerinin kadrini bilmemesi halidir. 14. afet, dedikodu, gıybet, iftira üçle devrededir. İnsanları çekiştirmek, başkaları hakkında birilerine bir şeyler anlatmak, bunun adı dedikodudur. Ama ne zaman böyle bir şeyi yaptığımız zaman, başkası hakkında bir şey anlattığımız zaman, o anlattığımız şey onun bilmemeyi, onun anlattığımız kişinin, kendisinden bahsettiğimiz kişinin başkalarının bilmemesini, öğrenmemesini istediği bir şeyse,
gizlemek istediği bir şeyse ve biz de onu açığa vuruyorsak, yani onu açığa vurmamızdan o kişi üzüntü duyacaksa, ona bir keder vereceksek, onu üzeceksek o konuyu açıklamakla, bunun adı gıybet olur. Burada günah müessesesi başlar. Aslında Allah Teala sadece kendisinden bahsedilmesini ister. Ama biz insanlar da hep başkalarından bahsederiz. Oysa ki söz konusu olan Allah olmalıdır. Her şeyi en güzel standartlarda Allah'ın yardımıyla gerçekleştirebilirsiniz. Allah Teala başkalarından bahsetmenizi istemiyor. Örnek olacak şeyleri söylemenizde fayda olabilir. Başkalarını da aynı hedefe yöneltmek istikametinde. Ama bu sefer de nefslerinde afetler taşıyanlar o kişiyi kıskanacaklardır. Daha ötesi var mı gıybetin ötesi? Yani o kişinin üzülmesinin ötesi, daha ötesi de var. Eğer biz bir başka kişiye, bir kişiye onun işlemediği bir suçu izafe edip de o suçu işlemiş gibi gösterirsek, bunun adı iftira olur. Kişiyi işlemediği bir suçtan dolayı başkalarına suçlu gibi göstermek. Bunların hepsi nefsin afetlerindendir. Allah Teala diyor ki velâ tecessüsü velâ yâteb bâdüküm bâdâ e yuhibbu ehadüküm en yekûle lahme ehîhî meyten fekirühtümü. Gizli olan şeyleri merak edip araştırmayın diyor Allah Teala. Ve tecessüs merak demek. Merak edip araştırmayın. Dedikodu yapmayın. Birbirinize dedikodu yapmayın. Biriniz ölü kardeşinin etini yemek ister mi? Dedikodu yapmak bir kişinin ölü kardeşinin etini yemesi halidir. İşte tiksindiniz diyor Allah Teala. Ölü kardeşinin etini yemek. Hücurat 12 idi bu. Vela kalem 10-11-12'de Allah Teala diyor ki yemin eden, ayıp araştıran, değersiz laf taşıyan, nası hayırdan alıkoyan, hukuka tecavüz eyleyen, günaha danılan kimselere itaat etme. Onlar sana bir şeyler söylese de sakın onlara itaat etme diyor Allah Teala. Nisa 112'de diyor ki Ömen yeksip hatiyeten ev ismen sümme yermi bihi beriyen fakat ihtemele buhtanen ismen mübina. Her kim bir suç işlerse veya bir günah kazanır sonra onu günahsıza atarsa, günahsızın üstüne atarsa, bir iftirada bulunmuş ve apaçık bir günah işlemiş olur. İftira kelimesi bühtan olarak anlatılıyor Arapçada. İftira kelimesini de Araplar kullanıyor ama yalan yerine kullanıyordu. Ve 15. afeti nefsimizin zan. Hücurat 12'de Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine aminu tebnibu kesiran minez zan inne bade zanne ism. Ey iman edenler
zannın çoğundan sakının. Şüphesiz bazı zanlar, suizan, günahtır. Saat 27'de Allah Teala diyor ki bu göğü, yeri ve aralarındakileri boşuna yaratmadık. Bu kafirlerin zannıdır diyor. Veyl olsun o kafir olanlara ki onlar ateşlidirler. Yunus 66. Onların çoğu zanna tabi oluyor. Onlar Yunus 66. Onlar ancak o zanna tabi olurlar. Ancak tahmin ederler. Yunus 36. Onların çoğu zanna tabi oluyor. Şüphesiz zan hiçbir zaman haktan bir şey değildir. Yani hakkın yerini tutamaz. Enam 116. Allah Teala buyuruyor, yeryüzünde olanın ekserisine itaat edersen onlar seni Allah yolundan saptırırlar. Onlar ancak zandan başka bir şeye tabi olmazlar. Sadece zanna tabi olurlar. Onlar tahminde bulunurlar diyor Allah Teala. Zan bir insanın başkalarının yapmadığı bir şeyi yaptığını düşünmesi, bunu kabul etmesi halidir. Bir insan gerçek olmayan şeyleri de gerçekmiş gibi düşündüğü zaman zanna tabi olmuş olur. Birisinin bir suç işlediğini düşünüyor kişi. İki tane alternatif var. Bu kişi o suçu o kişinin işlediğini görmemiş. Ama mutlaka o işlemiştir diye düşünüyor. O kişi böyle bir suçu işlese de bu bir zandır. İşlemese de bu bir zandır. Zanda bulunmak Allah Teala'nın yasak ettiği bir fiildir. Öyle işlediğini, öyle yaptığını tahmin etmek, öyle yaptı diye düşünmek, görmeden bir fiili hakkında bu fiil gerçekleşmiştir diye hüküm vermek zannı ifade eder. On altıncı afet, iptila. Allah'ın yasak ettiği şeyler konusundaki kişinin düşünce sistemi, yasak ettiği şeylere karşı tutkunluk hali, yasak ettiği şeylerin, Allah'ın yasak ettiği şeylerin kişiyi esir alması, alışkanlık feda edilmesi ve öyle bir alışkanlık feda etmesi ki kişinin bu alışkanlıktan her şeye rağmen vazgeçememesi hali. İşte bu iptila. Allah Teala Maide 90'da diyor ki, ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlara tapmak, geleceğin tayininde faloklarını kullanmak, bunlar şeytanın pisliklerindendir, rijslerindendir. Öyleyse ondan sakının. Umulur ki felaha erersiniz. Her biri bir iptiladır burada anlatılanların. Şarap, ona vazgeçemeyeceğiniz bir şekilde tutkun olduğunuz gün iptilaya girdiniz. Kumar, o da bir iptiladır. Fal bakmak, faloklarına tapmak, faloklarına tabi olmak. Bunların her biri ayrı ayrı iptilalar.
17. afet vefasızlık.

verilen bir söz mutlaka yerine getirilmelidir. Vaat edilen şey mutlaka gerçekleştirilmelidir. Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahd mutlaka yerine getirilmelidir. Eğer getirilmezse bu vefasızlıktır. Yani ahde vefa etmemektir. Verilen sözü yerine getirmemektir. Bu vefa, ruhun hasleti, vefasızlık nefsin afetidir. Nefs söz verir, afetleri sebebiyle yerine getirmez. Getirmemek de o kişiye utanç vermez. Bu durumda vefasızlık söz konusudur. Allah Teala ve bi ahdillahi efu diyor Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde, Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin, ahde vefa edin. Allah Teala biliyorsunuz ki bizlerden yemin, misak ve ahd almış. Ayrıca yani ruhumuzu ve içimizi ve nefsimizi Allah'a teslim edeceğimize dair yemin, misak ve ahd aldıktan başka vasiyetinde irademizin de Allah'a teslimini istiyor. Ahdallahi de Allah'ın ahdinde ruhumuzun da ve içimizin de nefsimizin de irademizin de Allah'a teslimi söz konusu. Ve bunları yerine getirmediğimiz, ifa etmediğimiz sürece biz ahdimize vefa etmeyen birisi oluyoruz. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde öyle söylüyor Allah Teala. Ve bi ahdillahi efu. Zalikum vassaküm bihi leallekum tezekkerun. Allah'ın ahdini ifa edin. Bu size Allah Teala'nın vasiyet ettiği bir şeydir. Sizi bağladığı, taahhüt altına koyduğu, size vasiyet ettiği husustur. Umulur ki tezekkür edersiniz diyor Allah Teala. Nisa 155'te febi ma'naktehim misakuhum diyor. Onların misaklerini bozmaları sebebiyle. Misakin bozulması ahde vefa etmemek. Rad 20'de ellezine yufune bi ahdillahi diyor Allah Teala. Onlar Allah ile olan Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Ahdlerine, Allah'ın ahdini yerine getirerek kendi ahdlerine vefa etmiş olurlar. Bakara 27'de Allah Teala diyor ki ellezine yenkudune ahdallahi, onlar Allah'a olan ahdlerini bozarlar. Nakz ederler. İşte bu min ba'di misakihi, misaklerinden sonra Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın ahdini bozarlar. Allah'ın ahdine vefa etmezler. Öyleyse Allah Teala ahde vefayı şart koşar. Mutlaka ahdimizi, Allah'ın ahdini yerine getirmemizi, ruhumuzda ve içimizde, nefsimizde, irademizde Allah'a teslim etmemizi emreder ve vasiyet eder. 18. afeti nefsimizin mürayilik. Mürayilik kişinin göründüğü gibi olmamasıdır. Davranışlarıyla iç dünyasındaki taleplerin eşit olmamasıdır. Bir şeyler gizlemesi,
samimi olmaması halidir kişinin. Kendisini olduğundan başka türlü göstermesi, olduğu gibi değil de başkalarının kendisini görmek istediği gibi göstermesidir. Aslında başkalarının kendisini görmek istediği gibi değildir ama böyle göstermeye çalışırsa, öyle davranmaya çalışırsa, öyle davranırsa bu mürayiliktir, ikiyüzlülüktür ve Allah Teala nefsin afetlerinden bir tanesini de mürayilik olarak değerlendiriyor. Bakara 264'te Allah Teala diyor ki: "Ey iman edenler, ey ameni olanlar, Nas'a insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan, Allah'a ahiret gününe inanmayan kimseler gibi sadakalarınızı başa kalkmak, eziyet vermek ile hükümsüz kılmayın." Yani mürayilik, riya, kendisini olduğundan başka türlü göstermenin adıdır. Kişinin samimi olmaması halidir. Nisa 142'de diyor ki: "Onlar namaza kalkacak olsalar ağır davranırlar. Nasa gösteriş, mürayilik yaparlar ve Allah'ı çok az zikrederler." diyor. Allah Teala bu sebeple ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Hepimize verilmiş olan bir işaret bu. Hep nasılsak öyle olmalıyız. Kendimizi olduğumuz gibi göstermeliyiz. Böyle olan kişiler Allah'ın katında değerli olurlar. 19. afet, fitne fesat. İşte fitne ve fesat, her ikisinde de insanların arasında anlaşmazlık çıkarmak söz konusudur. Allah Teala bütün insanların bir hedefe yürümesini ister. Allah'ın yolunda birlik ve beraberliği emreder. Kim insanları kamplara bölmek istiyorsa, bu konuda bir gayretin sahibi ise, işte o kişi fitnenin sahibidir. Kim insanları Allah'ın yolundan ayırmak istiyorsa, insanların Allah'ın yoluna girmesine mani olmaya çalışıyorsa, o da yeryüzünde fesat çıkaran biridir. Rahat Suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Onlar Allah'a misak verdikten sonra Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, vuslatı keserler ve yeryüzünde fesat çıkarırlar." Ve diyor ki Allah Teala, Allah'ın laneti onların üzerinedir. Anlıyoruz ki bu insanlar kendileri Allah'ın yolunda değiller. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ama başkalarının da Allah'a ulaşmasına mani oluyorlar. Kesin mi bu? İki sebepten kesin. Bir, fesat çıkarıyorlar diyor Allah Teala. Mutlaka başkalarının devreye girmesi, Allah'ın yolundan ayrılması söz konusu. Fesatın ulaşabilmesi için. İkincisi de zaten Allah Teala diyor ki ayet-i kerimede, onlar Allah'ın lanetine muhataptırlar diyor. Sadece başkalarını dalalete düşürenler
başkalarının dalalette kalmasına sebebiyet verenler, onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Allah'ın lanetine muhatap olanlar da onlardır. Yani kim başka birini dalalete düşürmüşse, onun günahlarından bir kısmı o kişiyi dalalette düşürene veya dalalette bırakana da verilir. Kaybettiği dereceler diğeri tarafından da dalalete düşüren veya dalalette bırakan tarafından da kaybedilir. Bir kısmı onun üzerine de yazılır. Öyleyse Allah Teala burada Rad 25'li laneti devreye koyduğuna göre olay kesindir. O kişi Allah'ın lanetine muhataptır. Başkalarına da, başkalarını da Allah'ın yolundan uzaklaştırdığı için. Bakara 60'ta Allah Teala diyor ki, yeryüzünde fesat çıkararak haddi aşmayınız. Fitne için buyuruyor Allah Teala, vel fitneti eşeddü minel katl. Fitne, katilden şiddetlidir. Niçin? Çünkü birini, bir insan katlettiği zaman katleden adam ölür. Ama kendisi katledildiği için derecat kaybetmez, cehenneme gitmez. Katleden kişi için, haksız yere adam öldüren için cehennem söz konusudur diyor Allah Teala. Fitne ise, başka insanları Allah'ın yolundan ayıran kişi ise hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremez. Kendisi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Allah'ın yoluna girmeyi dilemiyor. Ve yetmez, başka insanları da Allah'ın yolundan saptırıyor veya Allah'ın yoluna girmekten men ediyor. Bir, hidayete erdikten sonra insanları saptırmak var. İki, Allah'ın yoluna girmekten men etmek var. Her ikisi de fitneye sebep olmaktır. Her ikisi de fesada sebep olmaktır. Kim başka insanların hidayete ermesine mani oluyorsa, onlar büyük ölçüde derecat kaybedenlerdir. Başkalarının da vebalini yüklenirler. Bu Allah Teala tarafından onların üzerine lanetin verilmesidir. Allah Teala Enfal 73'te diyor ki, kafirler birbirlerinin dostlarıdır. Siz de bunu yapmazsanız, yani birbirinize dost olmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesat hasıl olur. Fitne, lügat manası itibariyle imtihan demek. Fesatta bir nevi kargaşa, tayir müessesesi, yani yapının bozulması. Fesatlı mal, tayir edilmiş maldır. Vasıflarının zedelenmiş olması halidir malın. Kim başka insanların hidayetine mani oluyorsa, o kişi bir fesatçıdır. Yeryüzünde fesat çıkaran bir insandır. Aynı zamanda o kişiye zalim diyor Allah Teala ve böyle insanların aynı zamanda mutlaka kafir olduğunu da söylüyor Allah Teala. Nisa 167, 168, 169 bunları söylüyor. 167'den bahsetmek sadece yeter. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kattâlû dalâlen bâidâ. Onlar kafirlerdir. Muhakkak ki onlar kafirdirler ve onlar Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor Allah Teala. İşte bu insanları Allah Teala fesada sebebiyet verenler olarak vasıflandırıyor.
Gördük ki nefsimizde tam 19 tane afet var. Bu afetlerin muhtevası içerisinde bir insan Allah'ın güzelliklerini yaşamaktan hep şeytan tarafından men edilir. Neden ve nasıl? Bir defa Allah'ın birinci kanunu şu bu konuda. Şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuzun hasletlerine şeytanın hiçbir tesiri mümkün değildir. Nefsinizin afetlerine tesir etmesi de üzerinde bir sultanlık olduğu için değil, onlara tesir yetkisinin sahibi olduğu için değil, teklifte bulunur. Kişiye Allah'ın yasak ettiği fiilleri süslü gösterir, Allah'ın emrettiği fiilleri de çirkin gösterir ve yalanlarıyla insanları Allah'ın emrettiği güzel şeyleri işlemekten, ibadet etmekten alıkoymaya çalışır ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de o kişiye işletmeye çalışır. Böylece şeytan birçok cepheden insanların işleyeceği güzel amellere mani olur, mani olmaya çalışır ve bir taraftan da onları Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmeye çalışır. Şeytanın elinde sizlere herhangi bir şeyi zorla yaptırabilecek olan hiçbir kuvvet mevcut değildir. Nefsin afetlerini yalanlarıyla azdırmaya çalışır sadece. Ama bu onları azdırmak yetkisinin bulunduğuna işaret etmez. Şeytanın insan üzerinde hiçbir sultası, hiçbir emretme kabiliyeti yoktur. Ama insanları kandırarak bütün hataları işlemesine sebebiyet veren hep iblistir. Öyleyse sadece kandırıcılık vasfını kullanmak suretiyle iblis bütün insanlar için korkunç bir işlev yapar. Onları, insanları cehenneme gönderen telkinleriyle, yalanlarıyla, davetleriyle iblistir. Öyleyse nefsimiz afetlerle doludur. Bu afetler Allah'ın emirlerine itaat etmemeyi, yasak ettiği fiilleri ise işlemeyi isterler. Nefsimizin bütün afetleri, demin saydığımız 19 tane afet, Allah neyi emretmişse onları asla yapmak istemezler. Her biri kendi cephesinden. Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka işlemek isterler. Öyleyse nefs bu afetler sebebiyle devamlı hata işlemeye dönüktür. Şeytan da yalanlarıyla ve iki cepheli davranışlarıyla bu afetlere tesir etmeye çalışır. Tesir edecek insanları günaha devamlı olarak itmeye çalışır. Devamlı günah işleyen insanlar, birbirine düşman kılmak istediği insanlar
vücuda getirmeye çalışır. Ve istediği tek şey vardır, bütün insanlar birbirine düşman olmalı. Ve böylece hepsi mutlaka cehenneme gitmeli. İblis kendisi cehennemin en alt katına gidecektir. Ve cehenneme gideceği için bütün insanları da kendisiyle beraber cehenneme götürmek ister. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kulvara eşit şartlar altında giren insan, ruhunun 19 hasletiyle, nefsinin 19 afetiyle bir denge üzerine dünyada şuur sahibi olur. Ve bu insan ruhundaki hasletlere rağmen mutsuzdur. Çünkü Allah'ın emirlerinin işlenmediği, yasaklarınınsa hepsinin işlendiği bir ortamda bir akıl şuurlanırsa, şuur kazanırsa, o toplumdaki bu Allah'ın emirlerinin çiğnenmesi o akıl içinde normal bir dizayn ifade eder. Ve nefsin afetlerinin taleplerini yerine getirir. Şeytan nefsin afetlerini azdırdıkça daha ağır, insanı daha çok günaha sokan talepler tahakkuk eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah'ın nefse verdiği afetleri iblis devamlı kullanır. Ve insanları devamlı mutsuz insanlar olarak yaşatmaya çalışır. Nefsimizin afetleriyle hareket ettiğimiz takdirde neden mutsuz oluruz? Çünkü nefsimizin afetleri Allah'ın emirlerinin karşısındadır. Allah'ın emirlerini asla gerçekleştirmek istemezler. Onları işlediğimiz zaman devamlı derecat kaybederiz. Ve onları işlediğimiz zaman huzursuz oluruz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlersek, arkadan mutlaka Allah bize azap verir. Şeytan da, affedersiniz, ruhumuz da nefsimizi huzursuz kılar. Öyleyse yaptığımız bir günahın bedelini hem biz öderiz hem de nefsimiz öder. Neden nefsimiz öder? Çünkü bunu yapan, akla negatif talebi ulaştıran nefsimizdir. Şeytanın telkiniyle azmıştır. Ama azmasa da, şeytan tesir etmese de nefsin bütün afetleri zaten Allah'ın emirlerine karşı olarak dizayn edilmiştir. Yasak ettiği her fiili işlemeye dönük olarak vücuda getirilmiştir. Öyleyse nefsimizin zaten yapısı bu. Şeytanın fonksiyonu ne? Onu azdırmaya çalışmak ve başarabilirse azdırmak. Yalanlarla insanın nefsini kullanmak. Ve bunu çok ustaca yapar. Bunu yaparken sizin iç sesinizi taklit eder. Ve zannedersiniz ki o kötülüğü, günahı siz istediğinizde işlediniz. Oysa ki şeytan çoktan devreye girmiştir. Nefsinizi o günahı işlemeye istekli kılmıştır. Allah'ın yasak ettiği fiili işlemeye, herhangi bir fiili işlemeye istekli kılmıştır ve o günahı işlemişsinizdir. Yani şeytanın davetine
yeşil ışık yakmışsınızdır. Çanak tutmuşsunuzdur. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek suretiyle. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu muhtevaya dikkatle bakın. Nefsinizin afetleri hayatınızı devamlı mutsuz bir hale getirecek olan bir bütünlüktür. Bir şer bütünlüğüdür. Bütün afetler şeytanla hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde işbirliği yapmaya hazırdır. İnsanların mutsuzluğu bu sebeple oluşur. Mutsuzluğun arkasında sadece nefsiniz vardır. İnsanlar neden mutsuzdurlar? Mutsuzluk üç ayrı cepheden tahakkuk eder. İç dünyanızda mutsuzluk, dış dünyanızda başka insanlarla ilişkilerinizde mutsuzluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutsuzluk. Peki nasıl tahakkuk eder? İç dünyanızdaki mutsuzluğun arkasında nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga vardır. Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemezler. Yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isterler. Şeytan da onları azdırarak buna çanak tutar. Körükler nefsinizin afetlerini. Ruhunuzsa Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği bir fiili, hiçbir fiili işlememek ister. Ve nefsiniz de, ruhunuz da akla devamlı talepler gönderir. Nefsiniz bu taleplerde aklınızın şuur kazandığı ortam aslında manevi bir ortam olmadığı için çoğu zaman nefsinizin afetlerine, büyük çoğunlukla nefsinizin afetlerine yeşil ışık yakar. Böylece ya Allah'ın bir emrini gerçekleştirmezsiniz, yerine getirmezsiniz ya da yasak ettiği bir fiili işlersiniz. Ama evvela nefsinizle ruhunuz arasında devamlı bir kavganın var olduğunu unutmayın. Kavga varsa bunun manası kişi mutsuzdur. Nerede kavga varsa, anlaşmazlık varsa, savaş varsa, kaos varsa orada huzursuzluk vardır. Aslında ruhunuzun ordularıyla nefsinizin orduları devamlı bir savaş halindedir. Kâh biri, kâh diğeri galip gelecektir. Ama çok büyük bir ihtimalle nefsinizin afetleri galip gelecektir. İnsanların huzursuzluğunun arkasında bu vardır. Çevrenizdeki davranış biçimleri aklınızın şuur kazandığı bir ortamı ifade ettiği için orada büyük bir huzursuzluk duyacaksınız. Kavga varsa iç dünyanızda orada huzursuzluk vardır. Sadece kavga mı? Hayır. Kavga huzursuzluğun başlıca sebebidir ve devamlı bir sebebidir. Ama işlediğiniz bütün negatif faktörler, yani Allah'ın emrini yerine getirmemek şeklindeki davranışınız veya Allah'ın emrini pozitif faktörlerin gerçekleşmemesi, Allah'ın emrini yerine getirmemeniz hali, her ikisinde de

şeytan nefsinizin afetlerine kumanda etmekle, tesir etmek suretiyle kumanda edemez. Tesir etmek suretiyle onları ne zaman yanlış şeyler yaptırsa arkasından Allah size azap edecektir. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verecektir. O zaman mutsuz olacaksınız, huzursuz olacaksınız. Sebep nefsinizin afetleridir. Mutsuzluğunuzun arkasında başka bir şey yok. Nefsinizin afetleri var. Peki ya dış dünyanızda, iç dünyanızdaki huzursuzluğun arkasında bu var. Ya dış dünyanızda, dış dünyanızda da başka insanlara kötü davranmanızı şeytan devamlı telkin eder. Onlar da zaten yanlışlar yaparlar. Sizin gerek onların yaptığı yanlışlara verdiğiniz cevap negatif olacağı cihetle sizi üzer, gerek onlar size bir şey yapmadan siz onlara bir kötülükte bulunabilirsiniz. Bu da sizi üzer. Her yapılan yanlış davranışın arkasından Allah-u Teala mutlaka kişiye azap verir. Öyleyse bir kişi etrafında bulunan başkalarının kalbini kırdığı zaman bundan büyük huzursuzluk duyacaktır. Tabiatıyla bununla bitmeyecektir olay. O kişiye yaptığınız hata sebebiyle, kötü davranış sebebiyle ruhunuz nefsinize huzursuzluk verir, Allah da size azap verir. Ama olay bitmez. O kişi sizden intikam almayı isteyecektir. İntikamını alabilirse yeniden huzursuz olacaksınız. Yeniden bir sıkıntının içine gireceksiniz. Ve bununla da kalmayacaktır. O kişi sizden intikam aldığı için siz de ondan intikam almak sevdasına düşeceksiniz. Eğer intikamınızı alabilirseniz yeniden huzursuz olacaksınız. Yeni bir günah işlediğiniz için. Ve Allah size azap verecek, ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verecektir. Eğer bunu başaramazsanız, intikamınızı alamazsanız, alınamamış intikam kine dönüşecektir. Ve bu sefer de bu sebeple huzursuz olacaksınız. Çünkü burada bir stres oluşacaktır. Alınamamış intikam kine dönüşecek ve üzerinize stres vücuda getirecektir. Bu stres de sizi devamlı huzursuz kılacaktır. Öyleyse görüyorsunuz ki huzursuzluğun arkasında hep nefsinizin afetleri var. Ve öbür taraftan dış dünyanızda bu sebeple huzursuz olursunuz. Devamlı bir huzursuzluğu yaşarsınız. Şeytan ve nefsinizin afetleri beraberce sizi devamlı bir huzursuzluğa iterler. Allah'ın emirleri konusunda da aynı huzursuzluğu yaşayacaksınız. Nehileri konusunda da, yasakları konusunda da. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini asla yerine getirmek istemezler. Şeytanın da onları azdırmasıyla mutlaka Allah'ın emirlerine karşı çıkacaklardır, yerine getirmeyeceklerdir. Getirmemek için bütün gayretlerini sarf edeceklerdir. Emirler yerine getirilmeyince Allah'ın üzerimize verdiği bir azap müessesesi var. Bunu yaşarız. Allah'ın yasaklarını işlediğimiz zaman, ki nefsimiz de şeytan da bize devamlı Allah'ın yasaklarını işletmeye çalışır. Bu istikamette yeniden bir huzursuzluğu yaşamamız söz konusu olur. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlediğimiz zaman Allah azap verir, ruhumuzda nefsimize huzursuzluk verir. Gene huzursuz ve sıkıntılı bir insan oluruz. Arkasında hep nefsimizin afetleri, hem şeytanın tesirine açık olarak nefsimizin afetleri, hem de yapıları itibariyle Allah'ın emirlerine karşı gelmeleri, yasakları ise mutlaka işlemek istemeleri. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse mutsuzluğu

Okuduğumuzun muhtevasına baktığımız zaman bunun arkasındaki tek faktörün nefsimiz olduğunu görüyoruz. Nefsimizin afetleri olduğunu görüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir sohbeti inşallah burada tamamlamış oluyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırması dualarımızla ve niyazlarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, Allah'ın sohbetinde birlikteyiz. Biliniz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'ın hepinizden sadece bir tek dileği var. Tek bir dilek. Sizlerin mutluluğunuz. Allah'ın ortaya koyduğu bütün kaideler, kanunlar, emirler, nehiler hep aynı hedefe yöneliktir. Sizin mutluluğunuz. Şu kainatlar var ya, Allah'ın vücuda getirdiği altı alem, zahiri alem, onun zıttı olan berzah alemi, gayb alemi, onun zıttı olan berzah alemi, emr alemi ve zulmani alem ya da gökler alemi ve yerler alemi, altı alem. Peki yedincisi var mı? Var ama alem değil. Allah ilmiyle ve rahmetiyle bütün bu alemleri kaplamış durumda. Sevgili kardeşlerim, sözüme dikkat edin. Zatıyla değil, ilmiyle ve rahmetiyle. Allah Teala Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki, o arşı tutan meleklerle, o meleklerin etrafındaki kişi, yani devrin imamı, Allah'ı tesbih ederek derler ki, ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe edip senin yoluna girmişse, sen onlara mağfiret mi girmişse ve böylece imanı artan bir mümin olmuşsa, sen onlara mağfiret eyle. Onların, yani günahlarını sevaba çevir. İşte bütün arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi hepsi Allah'ı tesbih ederler diyor Allah Teala. Hep bunları söylerler diyor. Kim tövbe eder de senin yoluna girerse sen onlara mağfiret eyle, yani günahlarını sevabı çevir ve onları cehennem ateşinden koru. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın sizden istediği tek bir şey var. Bu tövbeye sebebiyet verecek olan, ruhunuzun vücudunuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmasını temin edecek olan bir başlangıç noktası. İşte o başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemenizdir sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a yönelirse o Allah'a ulaşmayı dilemiş olur. Allah'ın da sözü var, onları mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala'nın size istediği şey sadece sizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine sahip olmanızdır ve bunu garanti ediyor. Ne karşılığı? Üçüncü kat cenneti size garanti ediyor. Dünya mutluluğun mutlak olarak yarısını, %51'ini garanti ediyor. Ne karşılığı? Bir tek dilek karşılığı. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, altını çizerek yüzlerce defa söyledik ki, yüzlerce defa sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz dedik, sizde bir emanet var dedik. Allah'ın ruhu sizde emanet. Her gün yaptığınız yanlış davranışlarla zaten o emanete hep ihanet etmektesiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi ruhunu hayatta olduğu sürece Allah'a geri gönderemez.
Ve emanet kendisindeyken ölür. Oysa ki ruhunuz bir emanettir. Allah-u Teala diyor ki biz emaneti yerlere, dağlara ve göklere teklif ettik. Ve onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Biz emaneti insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. O insan cahildir ve nankördür diyor Allah Teala. İnkar eder. Öyleyse emaneti yüklenen bu iki vasıf sebebiyle sadece fizik vücut değil, şu vücut değil, bunun içinde meknuz bulunan nefsiniz. Nefsinizin iki afetini vererek Allah Teala sadece fizik vücudunuzun, bir mekan olan fizik vücudunuzun ruha sahip çıktığını değil, onunla beraber nefsinizin de emaneti kabul ettiğini söylüyor. Üç vücudunuz var. Ruhunuz, Allah'ın ruhu sizde bir emanettir. Ama aynı zamanda sizde olduğu sürece o sizin ruhunuzdur. Allah'ın ruhu sizde olduğu sürece sizin ruhunuz hüviyetine girer. Ama aslında Allah'ın ruhudur ve Allah emanetini geri ister. Diyor ki Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, yani teslim etmenizi emreder. Emanetin sahibi Allah. Emanet sizdeki ruh, sizin ruhunuz ama aslında Allah'ın nur ruhu. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor, biz insana ruhumuzdan üfürdük. Allah'ın ruhunu Allah size üfürmüş. Bütün insanlara üfürülen Allah'ın ruhudur. Şeytanın da çekemediği en büyük faktör budur. Bu yüzden hepinize devamlı diş biler. Çünkü sizler hiçbir cinde, hiçbir melekte, hiçbir başka yaratıkta mevcut olmayan Allah'ın ruhuna sahipsiniz. Sizde olduğu sürece o sizin ruhunuzdur. Ama sizden bağımsızdır. Dilediği zaman vücudunuza girer, dilediği zaman vücudunuzdan çıkar, ne girdiğini ne çıktığını hissedemezsiniz. Sonra sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki emanetini kendisine istiyor ama bir büyük mükafat karşılığı. Nedir o mükafat? Emaneti kim Allah'ın zatına ulaştırırsa o emanet Allah'ın zatında yok olur. Bunu gerçekleştiren kişi 3. kat cenneti kazanmıştır. 5-6 aylık bir zaman süresi de bunun için yeterlidir. Bunu gerçekleştiren kişi dünya mutluluğunun da %51'ini kazanmıştır. Yarısını, mutluluğu her gün günün yarısından daha fazla yaşar bu kişi. Buraya kadar sevgili kardeşlerim Allah garanti etmiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani o kişi dalalettedir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah da onu dalalette bırakır. Ama onlardan diyor kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse yapmanız lazım gelen bir tek şey var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek.
Yani Allah'ın ruhunu Allah'a teslim etmeyi dilemek. Yani ruhunuzu onun gerçek sahibi olan, sizde bir emanet olarak bulunuyor ruhunuz, onun gerçek sahibi olan Allah'a teslim etmenizi Allah Teala istiyor. Ve sevgili kardeşlerim, siz yapmayacaksınız, merak etmeyin. O yapacak. O sizi öyle bir dizayna sokacak ki hiçbir güçlük çekmeden ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Hiçbir güçlük çekmeyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Neyiniz eksikse onları Allah tamamlayacak. Siz sadece bir dileğin sahibi olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâyü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini, dilediği kişiyi kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisine ulaştırır diyor. Dikkat edin, Allah Teala bu iki ayet-i kerimeyle kendisini sorumluluk altına sokmuş. Allah Teala diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah'ın sözünde değişiklik, onu yerine getirmemek mümkün değildir diyor Allah Teala. Hulf oluşmaz diyor. Hilaf yoktur diyor. Allah söz verdi mi mutlaka yerine getirir diyor. Ne istiyor Allah Teala sizden? Sizin mutluluğunuzu istiyor. Sadece mutluluğunuzu. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir diye sorduğumuz zaman diyorlar ki sen bize mutluluğu soruyorsun ama biz zaten mutluyuz kardeşim diyorlar. Çok güzel, hay Allah razı olsun diyoruz. Ama diyoruz, mesela çok yakınınızdan en yakın olan birisi öldü. Üzülür müsünüz? Üzülmez miyiz diyorlar. Tabii üzülürüz. Yoksa diyorlar sen üzülmez misin? Sevgili kardeşlerim, hasta oldunuz, öleceksiniz. Üzülür müsünüz? Evet diyorlar, elbette üzülürüz. Bu dünya tatlı, kimse bu dünyadan ayrılmayı istemez. Sevgili kardeşlerim, öbür taraflara giderseniz eğer, o zaman bu dünyadan daha güzel yerlerin var olduğunu göreceksiniz. Evvela şu ölü saydıklarınız var ya, onlar ölmüş değiller. Ölen onların fizik vücutları, şu vücutları ölüyor. Toprağın altına giren sadece fizik vücut, o da kıyamet günü zaten fizik vücut olarak da yeniden canlanacak. Hiç kaybedilen bir şey yok sevgili kardeşlerim. Ve her gece nasıl nefsiniz uykuya daldığınızda sizi terk ediyorsa ve rüya adı verilen bir gerçeği yaşıyorsanız, ne dedim? Hı? Rüya adı verilen bir gerçeği yaşıyorsanız dedim. Ne yani, rüya gerçek midir mi diyorsunuz? Evet, gerçektir. Rüyalarınızı nefsinizle yaşarsınız ve her gördüğünüz şey o alemin gerçeğidir. Hangi alemde bulunuyorsanız o sırada onun gerçeğidir. İşte eğer rüyanızda şu fincanı yerinden alabiliyorsanız, buna dokunabiliyorsanız, içindeki çayı içebiliyorsanız, yeşil çay, o zaman berzah alemindesiniz sevgili kardeşlerim. Bunun manası bir harika. Sizden evvel ölmüş olanlarla bir defa mutlaka berabersiniz. Ama onların yanında değilsiniz, başkalarının yanındasınız. Yani sizden evvel hepsi ölmüşler, orada yaşıyorlar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Sizin gibi o gece uykuda, sizin fizik vücudunuz uykudayken oraya giden başka nefsler de var. Gene bu dünyada hayattalar o sırada ama oradalar. Onları da görürsünüz. Ortam
%100 fiziktir. Masaya dokunursunuz, mikrofona dokunursunuz, bardağa dokunursunuz, içindekini içersiniz ve rahmetli olan annenize, babanıza, ablanıza sarılırsınız, konuşursunuz, dünyaya ait olan eski günlerden bahsedersiniz. Hepsi %100 gerçektir, dört dörtlük gerçekler. Hani ölmüşlerdi, ölenler fizik vücutlar. Bir defa daha söyleyeyim, o da öldü sayılmaz. Fizik vücutlar da öldü sayılmaz. Neden? Çünkü kıyamet günü hepsi öldükleri haliyle yeniden dirilecekler. Öyleyse onlara sorulacak. Ey aziz kardeşim, ne kadar kaldın şu yer altında? Yarım saat, belki biraz daha fazla diyecekler. Oysa ki kıyamete kadar ne kadar sürenin geçeceği belli değil. Ama onlara, hepimize öyle gelecek. Kıyamet günü yeniden diriltildiğimiz zaman. Sevgili kardeşlerim, şu dünya yaşamaya değer bir yer. Eğer Allah'ın hakikatlerini öğrenebilirseniz, hele hele hayatınıza tatbik edebilirsiniz, dünya yaşanmaya değer muhteşem bir yerdir. Mutluluğunuzu dört dörtlük olarak yaşadığınız bir dünya hayatı sizi bekliyor. Ama dikkat edin ki sahibiniz Allah'tır. Ve o sahibiniz sizi sadece Allah'a kul olasınız diye yarattı. Bilir misiniz ne demek Allah'a kul olmak? Mutlu olmak demek. Neden kul olmaktan bahsediyor Allah Teala? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'ın kulu olursunuz. Tağutun kulu, şeytanların kulu olmaktan kurtulursunuz. Allah'ın kulu olursunuz. Öyle mi? Gerçekten mi? Peki, işte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ي نَشْتَنَبُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا اَنَابِيْنَ اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَادِي diyor Allah Teala. Sahabeden bahsediyor. Onlar şeytana, tağuta, insan ve cin şeytanlara, şeytanlara kul olmaktan kurtuldular. Niye kurtulmuşlar? Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Allah'a yöneldiler diyor. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onun için şeytana kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır diyor. Kullarımı müjdele diyor. Ne olmuş? Ne olmuş? Şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar. Kullarım diyor Allah Teala. Bütün sahabe tağutun kuluyken, insan ve cin şeytanların, yani şeytanların kuluyken, bütün şeytanlar cin tayfasındandır. Cinler de zaten cindir. Şeytanlar, cinler hepsi aynı statüye tabi. Dumansız ateşten, yani enerjiden yaratılmışlardır. Biz insanlar, biz topraktan yaratıldık sevgili kardeşlerim. Ey benim sevgili kardeşlerim, canlarım, ciğerlerim, aziz dostlarım. Her şey o kadar güzel ki, bunları Allah'ın bize yaşattığı o muhteşem şeyleri dile döküp de kelimelerle size anlatabilmek o kadar zor ki kardeşlerim. Anlatılamaz ki, kelimeler yetmez ki. Ama o gökleri görmelisiniz. Herkese açık kapılar. Belli kademelere ulaştığınız zaman onların mükafatını mutlaka alırsınız sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'la konuşmaya başlayacaksınız. Bu sizin en tabii hakkınızdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki daimi zikrin sahipleri için li ulil elbab yeskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulil elbab kullarım ki diyor Allah Teala, ulil elbablar ki onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Yani daimi zikrin sahipleridir. Eğer bir insan üç halde bulunabilir: şu andaki gibi oturuyor, akşamki gibi yatıyor ve buraya gelirken gibi yürüyor ayakta. Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyordur.
Yatarken yan üstü yatmanızı istiyor Allah Teala. Neden? Sağ kulağınızı yastığa dayayacaksınız ve yastıkta biraz sağa sola oynatacaksınız kulağınızı ve kulağınızdaki basınç sebebiyle kalbinizin atışlarını bu şekilde Allah kelimesi olarak çifteceyle kalbinizin Allah kelimesini tekrar ettiğini duyacaksınız. Onunla uyuyun ve zikrederek uyuyun. O ses kulağınızda çınlarken siz de Allah, Allah, Allah, Allah diye sessiz sesinizle içinizden Allah kelimesini tekrar edin. Bir gün, günlerden bir gün mü? Ne olacak o gün? O gün uyurken zikirle uyuyacaksınız. Uyanırken de o yastığa dayalı kulağınızda hala Allah kelimesinin kalbinizde tekrarlandığını göreceksiniz. İşte o zaman daimi zikre o gece adım attınız demektir. Her gece aynı olayı yaşayacaksınız. Daimi zikir sizin ulul-elbab olmanızı ifade eder. Olsun diyeceksiniz. Ne olmuş ulul-elbab olmuşsam? Ulul-elbab olmuşsanız ne olur biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'la konuşmaya başlarsınız. Diyor ki Enbiya Suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah Teala, biz senden evvel de erkekler gönderdik. Emrimizle emrimizle hareket etsinler diye, emirlerimizi yapsınlar diye. Diyor ki Allah Teala, Fes'elû ehlez zikri in kuntum lâ ta'lemûn. Ayet-i kerimenin sonu böyle bitiyor. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorunuz. Ehli zikir işte onlar daimi zikrin sahipleri. Neden zikir ehline sorunuz? Çünkü onlar Allah ile daimi konuşurlar. Sevgili kardeşlerim, sual istemez misiniz? Siz bu cehalet ehlinin söylediklerine aldırmayın. Onlar derler ki Allah'la konuşmak mı? Bu üşütmüş, hafif tertip oynatmış kafayı. Kafayı yemiş. Allah Teala da onların söylediğini hiç söylemiyor. Tam aksini söylüyor her zaman. Şu işe bakın. Eğer diyor bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki senden evvel de erkekler gönderdik. Kendilerine vahyettiğimiz emirlerimizi yerine getiren erkekler. Kendilerine vahyettiğimiz erkekler gönderdik. Ondan sonra diyor bilmiyorsanız zikir ehlini sorun, zikir ehlini sorun. Biz onlara vahyederiz diyor. Siz de onlardan öğrenirsiniz. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili kardeşlerim, sizleri o kadar çok seviyorum ki hep geride kalanlar olursa aranızdan onlar için üzülüyorum. Herkes mutluluğa ulaşmak için eşit imkanlara sahiptir. Kulvara herkes eşit şartlar altında girer. Hayat bir yarıştır. Ama en azından üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısı Allah Teala tarafından garanti edilmiş. Ama şu ulul-elbab'tan da biraz bahsetmeden geçmeyelim. Kimdir ulul-elbab? Daimi zikrin sahipleri. Özellikleri ne? Tamam. 4, 3 daha 7 tane özellik. 1. Birinci özellik zaten isimlerinin konduğu özellik. Daimi zikrin sahipleri. Onlar uyurken de, uyanıkken de her an işlerindeki sesle, işlerinde bir ses Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kalplerine çift atışında
Allah kelimesini devamlı tekrar eder. Uyurken de, uyanıkken de, yatarken de, yürürken de, koşarken de hep kalp Allah'ı zikreder. Kesintisiz bir zikir söz konusudur. O kişi daimi zikrin sahibidir, birinci özellik. İkinci özellik, bu yüzden daimi zikrin sahibi olduğu için kalbine her an Allah'ın nurları gelmektedir. Kalbin devamlı nur gelimi sebebiyle kararması mümkün değildir. Kalpteki bütün afetler kapı dışarı edilmiştir ve zulmani kapı rahmetin, fazlın ve salavatın üç nur devamlı olarak girer kalbe. Baskısıyla zulmani kapıyı hiçbir zaman terk etmeyecektir. O kişi hayatta olduğu sürece zulmani kapı açılmayacaktır. O kişi zikirsizlik alan noktasına tekrar geriye asla dönmeyecektir. Ve daimi zikirde olan kişi bu sebeple kalbi daima nurlarla dolu olduğu için başlangıçtaki karanlıklardan, yani nefslerin afetlerinden hiçbir şey kalmamıştır nefsinin kalbinde. Afetlerin tümü yok olmuştur nefsin kalbinden, kapı dışarı edilmiştir. O kişi hayattayken bir daha dönmesi de mümkün değildir. Öldükten sonra zaten hiç giremez. Sevgili kardeşlerim, daimi zikrin sahibinin demek ikinci özelliği varmış. Neymiş o? O kişinin kalbinde hiç afet kalmıyormuş. Kalmazsa ne olur? O kişi kesintisiz bir mutluluğun sahibi olur. Ya. Neden? Mutluluk sevgili kardeşlerim kesintisiz bir haldir. Bir sulh ve sükun halidir. Kavganın yok olduğu bir ortamı ifade eder. Ve de sevgili kardeşlerim hem iç aleminizde kavga bitmiş olmalıdır. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga. Hem dış aleminizde kavga bitmelidir. Sizin de başka insanlar arasındaki kavga. Bu sözüme dikkat edin. Kavgayı siz bitiriyorsunuz. Onlar bitirmiyorlar. Onlar ömür boyunca size düşman olmakta devam edeceklerdir. Onlar varsınlar etsinler. Ama siz onlara karşı düşman olamazsınız sevgili kardeşlerim. Hiçbirine kin duyamazsınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah Teala kalbinizdeki kini, öfkeyi, nefreti, düşmanlığı, kıskançlığı hepsini sizden alır. Sevgili kardeşlerim, sizi Allah'a en yakınlardan kılar. En yakınlarda siz olduğunuz için başkalarını kıskanamazsınız. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin afetleri olmadığı için de kıskanamazsınız. İşte onun için diyorum, her şey öyle güzel ki, o güzellikleri yaşamak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Her şey sadece bir dileğinizle başlar. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir niyaz, bir talep, sıcacık bir talep. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ölmeden evvel bu hayattayken ulaştırmak istiyorum. Ölümden sonra biliyorum ki herkesin ruhu sana zaten ulaşacak. Ama ben bu dünyadayken sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Sen diyorsun ki, kim bana ruhunu ulaştırmak isterse, ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Yeter ki o bana ulaşmayı dilesin. Böyle diyorsun, öyle değil mi Yüce Allah'ım? Diyor kişi. Öyleyse ben işte bu kalbimden bir taleple sana yakarıyorum, yalvarıyorum. Ya Rabbi beni de kabul eyle. Ben de sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. İşte sevgili kardeşlerim, bir kişi böyle bir niyazla Allah'a ulaşmayı dilerse
Muhtemeldir ki bu dilek sahihtir. Peki dileği gerçek anlamda mı söylemiştir? Bütün kalbiyle Allah'a ulaşmayı dilemiş midir kişi? Yani gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemiş midir demek daha doğru. Eğer dilemişse netice hemen belli olur. Ne olur? O kişi birdenbire kendinde değişiklikler görür. Namazı doğru dürüst yapamayan, kılamayan, sevemeyen bu kişi ansızın namazı sevmeye başlamıştır. Namaz onun için bir zevk olmuştur. Orucu tutarken büyük ölçüde açlık hisseden ve iftar olmadan orucunu bozmak için çok talepler içinde olan bu kişi birdenbire oruçluyken açlık duymamaya başlar. İftar sofrasında belki olağanüstü bir iştahı açılır. Çok büyük bir zevk alır iftar sofrasında yemek yemekten. Ama oruç boyunca iftara kadar açlığı hissetmez. Büyük bir zevkle iftar saati geldiğinde sofranın başına oturur ve yemek yemekten de büyük zevk alır, iştahla yer. Demek ki bu kişi oruç tuttuğu zaman açlığı hissetmiyor. Demek ki bu kişi namaz kılmaya birdenbire zevkle dalıyor. Namaz kılmak onun için bir zevk haline alıyor. Zikir yapmak da ona büyük zevk vermeye başlıyor. Zekat verirken belki de eskiden hiç vermiyordu. Eğer veriyorsa belki de istemeyerek veriyordu. Aslında bu para bana lazım. Etrafımdaki insanlara onu vermek yerine ben kendim ancak harcasam daha iyi değil mi diye düşünen kişi zekatını ve birini bir an evvel vermek için sebep arar. Bu hale gelir, parası artık onu tutsak edememektedir, onu esir edememektedir. O parasına hakim olmuştur. Bu bana helal değil diyerek %2,5 yani 1/40 zekat, 1/40 o verir kişi. Zevkle verir. Hac onun için bir zevk olur. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir zevktir. Allah'a ulaşmayı dilemek de bir zevktir. Ve özellikle zikir yapmak o kişi için doyulmaz bir zevktir. Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi tağutun kulu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın kulu olmuştur. Sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah'ın kulu olmak ne zaman başlar? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an başlar. İster sesle dileyin Allah-u Teala'dan ama talep kalbinizden olsun. İster sessiz olarak dileyin. Fısıltıyla dileyin. Kalbinizdeki talebi dilinizle de vücuda getirin. Sessiz bir şekilde. Netice hiç değişmez sevgili kardeşlerim. Her ikisinde de Allah-u Teala duyar sizi. Duyar duymaz Allah-u Teala mutlaka harekete geçer. Derhal üzerinizde tesire başlar Allah-u Teala. Size 7 tane Furkan verir. Görmeyen gözlerinizi, gözlerindeki görme hassasını açar. Diyeceksiniz ki ben Allah'a ulaşmayı dilemeden de görüyordum. Hayır, görmüyordunuz. İrşat makamı olarak görmüyordunuz. Herhangi bir insan olarak görüyordunuz. Onun irşada memur ve mezun kılındığını bilmiyordunuz. Herhangi bir kişi olarak görüyordunuz onu. Sağırdınız söylediklerini, anlamıyordunuz.
bu noktadan sonra anlamaya başlayacaksınız. Çünkü o kulaklarınızdaki vakrayı alacak, işitme hasınızın mührünü açacak. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi, gizli perdeyi kaldıracak. Görme hasınızın üzerindeki ikinci bir perdeyi de kaldıracak. İşaret. Bir hicab-ı mestüre var, gözlerinizin üzerindeki perde, uzvun üzerindeki perde. İkincisi bir başka perde, görme hasınızın, basar hasınızın üzerindeki perde. Kulaklarınızda, uzuvlarınızda vakra isimli bir engel var. Onu alıyor Allah-u Teala. İşitme hasınızın, mühürlü olan işitme hasınızın mührünü açıyor. Kalbinizin mührünü açıyor. Kalbinizdeki ekinleti alıyor. Kalbinize ihbatı koyuyor Allah-u Teala. İdrak etmeyi önleyen müessesenin alınması, idrak etmeyi sağlayan yeni bir müessesenin kalbinize konulması, Allah'ın bir lütfu keremi, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde tahakkuk eder. İşte sevgili kardeşlerim, Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunları söylüyor. Allah size Allah'a ulaşmayı dilerseniz furkanlar verir diyor ve sizin günahlarınızı örter. Ne demek yani? Yani ben günahları işleyeceğim, her türlü günahı işleyeceğim. Ondan sonra da gerçekten karar vereceğim ki ben Allah'a ulaşmayı dilemek durumuna derhal girmeliyim. Ve gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyeceğim. Ondan sonra da Allah-u Teala günahım ne olursa olsun onları örtecek ha. Olur mu böyle, olur mu diyor kişi. Biz de diyoruz ki olur, olur. Aynen böyle olur. Allah günahlarınızı örter sevgili kardeşlerim. Bütün günahlarınızı örter. Günahın mahiyeti ne olursa olsun Allah-u Teala bütün günahları örter. Yeter ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilesin. Peki bu Allah'a ulaşmayı dilemek diyorsun. Bu yani üzerimize farz mı bu? Evet, farz sevgili kardeşlerim. Bir, Rum suresi 31. ayet-i kerime ile farz. Münibine ileyhi ve tekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı böylece takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a karşı takva sahibi oluyor. Ve dile emri var olduğu için, Allah'a yönel emri var olduğu için münibin eyleyhi, ona münip ol. Ona ulaşmayı dile diyor Allah Teala. Üzerimize farz. Peki bunu Allah Teala farzın hükmü nedir? Farzın hükmü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hangi konuyu bir emir olarak nitelendirmişse o bir farzdır. Hüküm budur. Öyleyse bunun bir emir olduğu açıklanmış mı Kur'an-ı Kerim'de? Elbette açıklanmış. Allah'a ulaşmayı dilemenin bir emir olduğu kesin açıklanmış. Allah-u Teala Allah'a ulaşmanın bir emir olduğunu söylüyor. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Demek ki ruhumuzun Allah'a ulaştırılması, ölmeden evvel ulaştırılması üzerimize farz. Şimdi biz Allah'a yönelmenin üzerimize farz olduğu ayetleri inceliyoruz. Birincisi Rum suresinin 31. ayet-i kerimesini. Münibine ileyhi ve ettekuhu. Ona yönel, ona ulaşmayı dile ve böylece ona karşı takva sahibi ol.
Peki Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi ne diyor? Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumul azabe. Üzerinize azap gelmeden önce, yani kabir azabı gelmeden önce de deseniz, cehennem azabı gelmeden önce de deseniz, her ikisi de dünya hayatında olduğunu gösteriyor olayın. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yoksa yardım olunmazsınız diyor Allah Teala. Üzerinize azap gelmeden önce, yani bu dünya hayatında diyor, bu dünya hayatını yaşarken diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyin, ikinci defa emroldu. Ve enübü ilâ rabbikum, Rabbinize yönelin, Rabbinize ulaşmayı dileyin diyor Allah Teala. Üçüncü ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebihla men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse sen de onun takip ettiği yolu takip et. Sen de onun yoluna tabi ol diyor Allah Teala. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek üç defa üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından. İşte bu farzı yerine getiren kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden elini eteğini çeker. Artık o kişi cehennemde hiçbir zaman azap çekmeyecektir. Herkes gibi kıyamet günü o da cehenneme gidecektir. Aynı gün cehennemin bütün katlarını görüp Allah'a sonsuz şükürler ve hamdler ederek Allah'ın kendisini cehenneme değil de cennete aldığı sebeple sonsuz hamd ve şükür ederek Allah-u Teala cehennemi aynı gün terk eder. Ve cennetine ulaşır. Dikkat edin ki kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah onu mutlaka üçüncü kat cennetine kadar götürecektir. O kişiye furkanlar verdikten sonra onu mürşidine ulaştıracaktır. O zaman ruhu vücudundan ayrılacaktır. Nefs tezkiyesine başlayacaktır kişi. Nefsi her %7 kademede tezkiye oldukça ruhu ilk %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde birinci gök katına, ikinci defa %7 nur birikiminde ikinci katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimlerinde yedinci gök katına ulaşır ve yedinci gök katında 7 tane alem geçerek Sitretül Münteha'ya kadar yatay bir yolculuk yapar ruh. Sitretül Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. İşte bunun adı seyr-i suluktur. Detaylarını defalarca çok geniş bir şekilde sizlere verdik. Gök katlarında neler olup bittiğini bizim kadar siz de öğrendiniz. Görmediniz ama öğrendiniz ne olduğunu. Biz de öğrendik. Bir küçücük farkımız var. Buradan Allah Teala bize gösterdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Öyleyse ne yapacakmışsınız bakalım? Ne yapacakmışsınız? Allah'a ulaşmayı dileyecekmişsiniz. Eğer dilerseniz o zaman ne demek istediğimi göreceksiniz. Dünyanız birdenbire renkli bir dünya olacak sevgili kardeşlerim. Huzursuzluğunuz bütün boyutlarda sona erecek. Huzura kavuşacaksınız. Mutluluk sizin de hakkınız sevgili kardeşlerim. O hakkınızı kullanın. Allah Teala sizi de seviyor. Kim suçlar işlerse, hangi suçu işlerse işlesin, Allah mutlaka onu da sever. Ama suçun büyüklüğüne göre daha az, daha az, daha az sever. Ama sever. Öyleyse herkesi kurtarmak ister. İstediği şey de atla deve değil yani. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen kişi dilediği anda Allah-u Teala'dan yardım alır. Allah
o kişiye evvela furkanlar verir. Bu furkanlarla o kişiyi irşat makamına karşı onu irşat makamı olarak gören, söylediklerini irşat makamının sözleri olarak dinleyen ve yerli yerine oturtabilen ve kalbine indirdiği zaman da kalbiyle her boyutta idrak eden bir hüviyet kazanır. Ve de bundan sonra Allah-u Teala onun kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir, göğsünü yarar Allah-u Teala, göğsünden kalbine bir nur yolu açar, o kişiyi, o kişinin ruhunu, nefsini ve fizik vücudunu ve nefsini Allah'a teslim etmek için o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. O kişi zikir yaptığında Allah'tan gelen rahmetle fazladan rahmet nurları kalbe ulaşır ve sızar. %2 rahmet oluştuğu zaman o kişi huşu sahibi olur. Bütün bunları yapan Allah'tır. Buradan huşu sahibi olan kişiye Allah Teala mürşid sevgisini verecek, mürşidine ulaştıracaktır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden belki de mürşidlerden nefret eden birisi idi. Ama Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan itibaren o kişi bir mutlu dünyanın sahibi olur. Mürşidine tabi olduğu zaman ne olur? Başının üzerine devrin imamının ruhu gelir yerleşir ve onun ruhuna seslenir. Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk et bakalım şimdi. Ruhunuz sevinçle, zevkle, huşuyla vücudunuzu terk eder. Vücudunuzdan ayrılır. Ana dergaha, evvela tabi olduğu kişinin dergahına, oradan da ana dergaha ulaşır. Yani devrin imamının dergahına. Orada önlerinde Kur'anları olan o nazik sıralarda önde erkekleri, arkada hanımları görür ruhlar olarak. Orada cinleri de görür. Orada yaklaşık bir metre yüksekliğinde bir metreden daha geniş bir yer kaplayan altın paralardan oluşan bir para grubu, kümesi görür, küme. Orada nasıl secde edildiğini, oradan uçarak nasıl zemin kattan birinci kata ulaşıldığını daha sonra görecektir. Daha sonra ikinci katı görecektir. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını görecektir. Gördükçe Allah'a şükrü, hamdi devamlı artacaktır. Yedinci gök katına ulaşınca ruhu oradan yedi tane alemi geçecek ve Sitret-i Münteha'dan ruh Allah'ın zatına, yedinci alemden sonra Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte bu vuslattır. Bir emanet olan, sizde bir emanet olan Allah'a ait ruhun gerçek sahibine dönüşüdür. Allah'a ruhunuz teslim olmuştur. Zaten Allah'ın ruhuydu. Ruh sahibine, emanet sahibine ulaştı. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar olan bütün bu olaylar dizisini Allah Teala sizlere, hepinize garanti ediyor. Sadece siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Göreviniz bu kadar. Geri kalanı ruhunuzun hayattayken Allah'a ulaşması, nefsinizin kalbinin, kalbinizde nurlar sıfırken %51 nura ulaşması. O güne kadar irşat makamına karşı kör olan gözlerinizin, sağır olan kulaklarınızın, idraksız olan kalbinizin körlükten, sağırlıktan ve idraksizlikten kurtulmasıyla birlikte her gün idrakinizin daha çok artışıyla ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız Allah buraya kadarını garanti ediyor.
Ruhunuzun Allah'a ulaşması gerçekleşince Allah'ın zatında ruhunuz kaybolur. Allah'a ait olan ruh, emanet, sahibine ulaşmış ve aslına rücu etmiştir. Onun için Allah Teala Fecr suresinin 29. ayet-i kerimesinde ruh için irci'i ila rabbiki diyor. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruhunuzun Allah'a döndüğü bir ortamda bunu siz mi yaptınız sualini sorun kendinize, bakacaksınız ki hayır, siz yapmadınız. Size zikir sevgisini veren, zikri bir zevk olarak yaşatan o Allah'tı. Size namaz sevgisini veren, namazları zevk haline getiren gene o Allah'tı. Sizin için etrafınızdaki insanları dost kılan, sizi onlara dost kılan gene o Allah'tı. Ve siz mutsuz bir insanken, çeşitli günahlar işleyen bir insanken, o günahlardan sizi, günahlarınızı sevaba çevirerek hem de kurtaran gene o Allah'tı. Başınızın üzerine devrin imamını bir muhafız olarak koyan gene o Allah'tı. Kalbinizi açarak kalbinizin içine iman kelimesini yazan gene o Allah'tı. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sonsuz ihsanlarıyla ve nimetleriyle en güzele ulaştınız. Güzeller güzeli Allah'tır. Diyor ki vallahu indehu hüsnül meab. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor Allah-u Teala.

Davranış biçimleriniz doğruları aksettirecek %51 oranında, yanlışları aksettirecek %49 oranında. Bunun manası mutsuzluğunuzdan daha çok mutlusunuz demektir. Sevgili kardeşlerim, burası sizin için bir mutluluk noktasıdır. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı ve ermiş evliya olduğunuz bir noktadasınız. İşte buraya kadar Allah'ın garantisi altındadır kişi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu noktaya mutlaka ulaştırılır. Mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır ve zatında o ruhu yok eder. Allah'ın ruhu Allah'a tevdi edilmiştir. Emanet sahibine iade ve teslim edilmiştir. Mutluluk da sıfırdan %51'e ulaşmıştır. Şeytanın hakimiyeti kalkmıştır. Nurlar kalbe hakim olmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Anlatılabilir mi bunlar? Yaşanmadan anlatmak neyi ifade eder ki? Ama hepiniz için bütün kapılar ardına kadar açık. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mutlaka Allah sizi kendisine ulaştırır. Bunu garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu kendime mutlaka ulaştırırım. Öyleyse hadi ne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'in dediği, Kur'an-ı Kerim'de dediği gibi hadi koşun. Hepiniz koşun. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşun diyor Allah Teala. 7 kat cennete koşmanızı istiyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda 1. kat cennet garanti edilmiştir. 14. basamakta mürşidinize ulaştınız, tabi oldunuz, 2. kat cennet sizin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız, 3. kat cennet sizin. Dünya saadetinin de %51'i. Aa benim canlarım, sevgili kardeşlerim, gönül dostlarım, can dostlarım. Allah Teala karşılıksız verendir. İşte siz sadece bir dileğin sahibisiniz. O ise sizi günün yarısından daha fazla bir zaman dünya mutluluğuna ulaştırdı. Cennet saadetinin de 3. katına ulaştırdı. Bir hiç sebebiyle, sadece bir dileğin sahibi olduğunuz için siz dilediniz, geri kalan her şeyi Allah yaptı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin bütün bu güzellikleri yaşayarak ama hepinizin Allah'a ulaşmayı dilemesini ve bütün bu güzellikleri yaşamasını, bu güzellikleri yaşayarak mutluluğun ne olduğunu hissetmesini, idrak etmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as salavat Allah ve salallahu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat ala Muhammed teyze billahi mineşşeytanirracim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Konumuz hurafeler. İslam dinine bir hurafe olarak yerleştirilen bir konuda cehenneme girenler cehennemde bir süre kaldıktan sonra eğer kalplerinde zerre kadar iman varsa, onlar mutlaka cehennemden çıkıp cennete gireceklerdir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Bir kişi cehenneme girdikten sonra cehennemde ebediyen kalacaktır. Allah Teala'nın koyduğu kanunlar muvaciyesinde bir insanın cennete veya cehenneme girmesi hükme bağlanmıştır. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları ağır gelirse, sevapları günahlarını aşarsa, kazandığı dereceler, kaybettikleri dereceleri, kaybettiği dereceleri aşarsa, onlar felaha erenlerdir diyor Allah-u Teala. Felaha erenlerin de cennete gireceği kesinlik kazanıyor. Müminin 103'te de diyor ki, kimler de diyor, kıyamet günkü mizanlarında kaybettikleri dereceler, kazandıkları dereceleri aşarsa, onlar hüsranda olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir ve cehennemde ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. İki nevi insanın iki grubu da verilmiş. Müminin 102'de cennete gidecek olanların kazandıkları derecelerin kaybettikleri derecelerden fazla olanlar olduğu ve müminin 103'te de kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olması halinde o insanların hüsranda olduğu ve hüsranda olanların da ebediyen cehennemde kalacağı açıklanıyor. Öyleyse Allah'ın ölçüsü budur. İnsanlar salih amel işlerler, zikir yaparlar, derecat kazanırlar ve de güzel davranışlarda bulunurlar. Allah'ın emrettiği şeyleri yaparlar. Namaz kılarlar, oruç tutarlar, zekat verirler, hacca giderler, kelime-i şehadet getirirler. Başkalarına iyilik ederler. Bunlar hep onlara derecat kazandıran müesseselerdir. Ve derecat kazanırlar. Ama aynı kişiler yaptıkları yanlışlar sebebiyle de derecat kaybederler. Ömür boyunca kiramen katibin melekleri bu derecat kazanma ve kaybetme işlemlerini devamlı olarak üç boyutlu iki tane filme alırlar. Birisi düşüncelerimizin, tasarladıklarımızın filmidir. İkincisi aksiyonlarımızın, davranış biçimlerimizin yani düşüncelerimizden olay haline getirdiklerimizin filmidir. Neden Allah-u Teala düşüncelerimizi de filme alıyor? Filme aldırıyor kiramen katibin meleklerine. Çünkü işlediğimiz bütün günahlarda taammüt miktarımız ortaya çıkar böylece. Hangi kötü davranışı bizler
birbirini hedefe gitmek üzere yerleştirmişiz. Hangi kötü davranış bizim için bir başkasını rahatsız edecek bir davranış şeklinde tecelli etmiş? Biz bunu acaba isteyerek mi yapmışız, yoksa bir kaza eseri mi olmuş? İsteyerek yaparsak cezası başka, kaza eseri yaparsak cezası çok daha az olacaktır. Bir misal verelim, bir kişi tabancasını temizliyor. Temizlerken silah elinden düşüyor, silahta bir tek mermi var, tetik bir yere takılıyor ve de bir kişi yoldan geçerken vurulup ölüyor. Bu kişinin kaybettiği derecatla şimdi anlatacağımız ikinci kişinin kaybettiği derecat eşit değildir. İkinci kişi de gecenin saat 2'sinde pusu kuruyor, bekliyor düşmanını. Oradan o saatte geçeceğini biliyor ve geçerken çekiyor tabancasını, bütün kurşunları adamın kalbine boşaltıyor ve onu öldürüyor. İkincisi tamamen bir cinayet işlemiştir. Birincisi de cinayet işlemiştir. Ama tamamen değil, kazaen bir cinayet işlemiştir. Düşünceleri birincisinde bunun tasarlandığını, ikincisinde tasarlanmadığını ve kişinin elinde olmaksızın gerçekleştiğini ifade ediyor. İşte böyle sevgili kardeşlerim, bunların farkını ancak o mizandaki dereceler, düşüncelerimizin de görünmesi sebebiyle anlarız. Bu sebeple bir mizan vardır ama iki görüntü vardır. Düşüncelerimizin görüntüsü ve kazandığımız veya kaybettiğimiz derecelerin görüntüsü. Öyle bir dikkatle, intizamla ve adalete öyle bir riayet ederek gerçekleştirilmiştir ki bu derecat sistemi, hayat filmlerimizi kıyamet günü hepimiz göreceğiz. Gördüğümüz zaman bize asla kıl kadar bile zulmedilmediğini kesin olarak tespit edeceğiz. Çünkü elimize verdikleri mizanda bizim fiilimize uyan ceza miktarı, kaybettiğimiz derecat miktarı açık bir şekilde görünecektir. Gördüğümüz zaman taahhüt derecesini de elimizdeki mizan vermektedir. O zaman Allah-u Teala'nın kiramen katibi meleklerinin pozitif veya negatif dereceleri amel defterimize, yani o rakamlı kitabımıza birer birer yerleştirirken ne kadar adalete riayet ettikleri, hiçbir yanlış yapmadıkları kesin şekilde ortaya çıkacaktır. Çünkü onlar da dereceleri kendiklerinden vermezler. Ellerindeki o mizana göre verirler. Her fiil, her türlü şart altında hangi miktarda derecat kaybına veya derecat kazancına sebebiyet verecekse o rakamlar aynen rakamlı kitabımızda yer almıştır. Sevgili kardeşlerim, konumuz cehenneme giren insanlar, cehennemde bir süre leblebi gibi kavrulduktan sonra oradan çıkıp cennete girerler mi? Yoksa cehennemde kalacak olanlar cehenneme girdiklerinde ebediyen cehennemde mi kalırlar? Cehennemin yerleri ve gökleri çatlayıncaya kadar, yani kainat yok oluncaya kadar cehennemde mi kalırlar? Yoksa kısa bir süre sonra cehennemde hafif tertip kavrulduktan sonra cehennemden çıkarlar mı? Kur'an-ı Kerim cehenneme girip de cehennemde kalacak olanların ebediyen orada kalacağını söylüyor. Asla çıkamayacağını söylüyor. Öyleyse cehennemin muhtevasına baktığımız zaman iki tür insan görüyoruz cehennemde. Bir, cennete gidecek olanlar cehenneme gelmişlerdir, uçarak içeri girmişlerdir, cehennem katlarını süratle dolaşarak Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek
cehennemden ayrılırlar ve gidecekleri yer cehennemden sonra doğru cennettir. 2. Cehenneme girerken uçarak giremeyenler kapı yerden kaldırılarak bu insanların içeri girişleri burunları yere sürtünerek gerçekleştirilir. Ve de orada kapının yanında dizüstü biraz bekletilirler. İşte Allah Teala Meryem Suresi'nin 70 ve 71. ayetlerinde diyor ki, içinizde kıyamet günü cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur diyor. Hepiniz mutlaka cehenneme uğrayacaksınız. Ama diyor biz cehennemde kalacak olanlar dizüstü çökmüş vaziyetteyken takva sahiplerini cennete göndeririz diyor. Takva sahipleri kimlerdir? Takva sahipleri Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah Teala bunu açık bir şekilde koyuyor ortaya. Takva sahiplerinin Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu. Allah Teala sadece amene olanların yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takva sahibi olduğunu ifade ediyor. Diyor ki Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi vettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Eğer olmazsa ne olur kişi? Olmazsa takva sahibi olamaz. Öyleyse Allah-u Teala sadece takva sahiplerinin cennete girebileceklerini, cehennemde kalanların takva sahibi olmadıklarını söylüyor. İşte Kaf suresinin 31-32 ayetleri. Ve uzdifetül cenneti lil muttakine gayri bayit hâzâ mâ tuâdûne li kulli evvâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Buyurun. Allah Teala cennetin takva sahipleri için hazırlandığını söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu sebeple Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibidir ve cehennemin kapısından burunları sürtünerek girenler dizüstü çökmüş vaziyetteyken Allah cehennemi bir anda dolaşan ve Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederek cehennemden ayrılacak olan takva sahiplerini, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes takva sahibidir, oradan cennetine göndereceğini söylüyor. Bu vesileyle Sırat Köprüsü diye bir köprünün de mevcut olmadığını Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bir defa daha bu konudaki açıklamayı yaparak söyleyelim. Sevgili kardeşlerim, mizanlarımıza baktığımız yer indi ilahidir. Mahşer meydanında toplanırız. Herkes indi ilahiye ulaşır. Allah-u Teala'nın huzurundaki kendisine ait olan amel defterini gösterecek olan üç boyutlu filme ulaşır. Orada bütün hayatını seyreder, görür ve de eğer kazandığı dereceler fazlaysa kitabı, filmi sağ taraftan teslim edilir ve boynuna asılır sağ tarafa. Eğer kaybettiği dereceler fazlaysa rakamlı kitabı yani hayat filmi
bu sefer de sol tarafına asılır. Bu ikinci kişi de, birinci kişi de oradan ayrılarak mutlaka önce cehenneme girerler. Kitabı, rakamlı kitabı yani hayat filmi sağ taraftan verilen cehenneme uçarak girer. Kapıdan geçmek mecburiyeti yoktur. Oradaki şeffaf olan duvar onu iç tarafa geçmesinde engelleyemez. Ve cennetin bütün katlarını gördükten sonra da gene engellenemediği cihetle o şeffaf yüksek duvardan 10 metre 12 metre yüksekliğinde bir şeffaf duvardan bahsediyoruz. Belki 100 metre uzunluğunda. Burada sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın söylediği açık ve kesindir. Hiç kimse cehenneme bir defa girdikten sonra cehennemden çıkamaz. Eğer o kişi cehennemlikse, bir başka ifadeyle kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden çoksa, mutlaka cehennem bekçileri zebaniler ona kapıyı açacaklardır. Kapı biraz yükseltilecektir. O kişi burnu sürtülerek cehenneme girecektir. Ve orada ebediyen kalacaktır. Öyleyse cehennemde bir süre cezasını çektikten sonra hiç kimse cehennemden çıkamaz. Ama hurafelerden birisi bunu ifade eder. Derler ki insanlar biz müminleriz. Kendileri Allah'a inanan kişi Allah'a inanıyor diye cennete girebilecek olan bir mümin olduğunu zannediyor. Cennete girebilecek olan bir mümin sadece Allah'a inanan bir mümin değildir. Hakiki mümindir. Hakiki mümin Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah'a inanan ve Allah'ın mutlaka kendisine ulaştırılmasını ruhumuzun emretmesi cihetiyle ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişidir. Öyleyse iki nevi insan var. Hak müminler, bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dileyen müminlerdir Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'a inananlardır. Diğerleri de Allah'a inanır. Onlar da müminlerdir. Ama hak mümin değildir. Hak mümin olmayanlar Allah'ın cennetine giremez. Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesi hak müminlerden bahseder. O hak müminler Allah Teala'nın dizaynında cennete girebilecek olan özellik taşıyan müminlerdir. Özellikleri ise Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kimler derse ki size biz Allah'a inanıyoruz, bu sebeple müminiz, biliyoruz ki günahkarız, Allah'ın emirlerini yerine getiremedik ama biliyoruz ki gene Allah Teala bizi bir süre levlevi gibi cehennemde kavurduktan sonra oradan çıkaracaktır ve cennetine alacaktır. Onlara deyin ki sevgili kardeşlerim, hayır aziz kardeşim, sen Allah'a ulaşmayı dilemedikçe asla Allah'ın cennetine giremezsin, cehennemde ebediyen kalırsın. Alimler öyle söylemişlermiş. Demişler ki alimler, zerre kadar imanı kalbinde olan kişi cehennemde bir süre yandıktan sonra mutlaka Allah Teala onu cehennemden alır, cennetine koyar. Gerçekten öyle mi? Kur'an-ı Kerim'de tam 29 tane ayet-i kerime cehenneme giren insanların cehennemden bir daha çıkmayacağını söylüyor. Bir ayet-i kerime çıkacağını söylüyor. O da söylediğimiz
ayet-i kerime. Yani cehenneme iki nevi insanın gireceğini, cehenneme gideceklerin dizüstü orada kalacağını, cennete gidebilecek olanlarınsa cehennemi dolaştıktan sonra çıkıp oradan cennete ulaşacağını, takva sahipleri olduğunu onların söylüyor. Takva sahiplerinin cehenneme girmesi cehennemde yanmak için değil sevgili kardeşlerim. Cehennemi görüp Allah-u Teala'ya hamd etmek ve şükretmek için. Onların dışında olanların da cehenneme girmesi söz konusudur. Ama onlar cehennemi terk edene kadar, yani cennete girecek olanlar, takva sahipleri cehennemi terk edene kadar dizüstü vaziyette kalacağını söylüyor Allah-u Teala. Meryem suresinin 70 ve 71. ayetlerinde. İşte 29 ayet-i kerime. Allah Teala şöyle buyuruyor. 1. ayet-i kerime A'raf 36. Diyor ki Allah Teala ve ayetlerimizi yalanlayan kişiler ve onlara karşı kibirlenenler işte onlar ateş ehlidirler. Ve onlar orada devamlı kalacaklardır. Hüm fiha halidun diyor Allah Teala. Devamlı kalmakla alakalı kesin bu hüm. Onlar fiha orada halidun, devamlı kalacaklardır. 2. ayet-i kerime. Ahzab suresinin 64. ayet-i kerimesi. Muhakkak ki Allah kâfirleri lanetlemiş ve onlar için çılgın bir ateş hazırlamıştır. Ahzab 64. Ahzab 65'te de konuya giriyor Allah Teala. Halidine fiha ebeda diyor. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. İlave etmiş. Onlar ne bir veli ne bir yardımcı bulamazlar diyor. Öyleyse 1. ayet-i kerimede Araf 36'da Allah Teala ve ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı kibirlenenler, ayetlere karşı kibirlenenler işte onlar ateş ehlidirler ve onlar orada cehennemde devamlı kalacaklardır diyor. Burada da Halidine fiha ebeda diyerek Allah Teala onlar orada ebedi olarak kalacaklardır diyor. Ashab 64'te kafirlerden bahsediyor. Ashab 65'te de orada devamlı kalacaklarından bahsediyor. 3. ayet-i kerime Ali İmran 116. Diyor ki Allah Teala muhakkak ki o kafirlerin ne malları ne de evlatları onlara Allah'tan bir şeye, bir cezaya, Allah'tan gelecek bir cezaya karşı koymaya yetmez diyor Allah Teala. İşte onlar ateş ehlidirler ve orada devamlı kalacaklardır diyor. Ali İmran suresinin 116. ayet-i kerimesi. Bu 3. ayet-i kerimemizde. Şimdi 4. ayet-i kerimeyi söylüyoruz. Cehenneme giren bir kişinin cehennemden çıkmasının mümkün olmadığına dair 4. ayet-i kerime Bakara suresinin 39. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Bakara 39'da ve bizi inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar ateş halkıdırlar ve orada ebedi kalacaklardır.
Allah'ı inkar edip eden ve Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar. Beşinci ayet-i kerime Bakara 81. Allah Teala buyuruyor. Bela men kesebe seyyiyeten ve ahatat bihi hatiyetuhu fe ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Hayır. Öyle değil diyor Allah Teala. Kim günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmışsa işte onlar ateş halkıdır. Ve orada devamlı kalacaklardır diyor Allah Teala. Altıncı ayet-i kerime Bakara suresinin 217. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki sana haram aydan ve onun içinde yapılan savaştan soruyorlar. De ki o ayın içinde savaşmak büyük bir günahtır. Fakat insanları Allah yolundan saptırmak ve onu inkar etmek, Allah'ı inkar etmek, müminlere Mescid-ül Haram'ı yasaklamak, kendi halkını oradan Mekke'den sürüp çıkarmak ise Allah katında daha da büyük günahtır. Fitne adam öldürmekten daha da büyük bir suç ve günahtır. Eğer onların güçleri yetse, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri durmazlar. Sizden kim dininden döner de bu halde ölürse, o kafir olarak ölmüştür. O takdirde onların amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiştir. İşte onlar ateş halkıdırlar ve onlar orada cehennemde ebedi olarak kalacaklardır. Sekizinci ayet-i kerime Bakara 275. O kimseler ki faiz yerler, onlar kabirlerinden ancak şeytan çarpmış gibi kalkarlar. İşte onların bu duruma düşmeleri, şüphesiz ki alışveriş faiz gibidir demelerindendir. Oysa ki Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Artık, yani bundan sonra, Rabbinden bir öğüt gelir de, faizden vazgeçerse, artık geçmişi kendisine, işi de Allah'a kalmıştır. Yani Allah Teala dilerse onu affeder. Kim de faize döner ise işte onlar ateş ehlidir ve onlar orada ebediyen kalacaklardır. Öyleyse bu 8. ayet-i kerime sevgili kardeşlerim. Cehenneme girenlerin cehennemden bir daha çıkamayacaklarına dair 8. ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime Beyyine suresinin 6. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki: İnnellezîne keferû min ehlil kitâbi vel müşrikîne fîn nâre cehenneme hâlidîne fîhâ. Ülâikehum şerrül beriyye. Şüphesiz ki kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratılmışların en kötüleridir diyor Allah Teala. Bu 9. ayet-i kerimeydi. 10. ayet-i kerime Cin suresinin 23. ayet-i kerimesi.
İlla belagan minallahi ve risalatihi. Ve men yasullâhe ve resûlehu fe inne lehu nâre cehenneme halidine fîhâ ebedâ. Allah tarafından olan tebliğ ve onun verdiği risaleti hariç, her kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, isyan ederse, onun cezası cehennem ateşidir. Orada ebediyen kalırlar diyor Allah Teala. Nar-ı cehenneme, cehennem ateşi. Orada ebediyen kalacaklarını söylüyor Allah Teala. Cehennem ateşinde ebediyen kalmak. 11. ayet-i kerime. Enbiya 99. Levkâne hâulâ'i âliheten ve mâ verâdûhâ ve kullün fîhâ hâlidûn. Eğer onlar gerçekten ilah olsaydılar, oraya, yani cehenneme girmeyeceklerdi. Ve onların hepsi orada ebediyen kalacak olanlardır diyor Allah Teala. 12. ayet-i kerime, Haşr suresinin 17. ayet-i kerimesi. Fekâne akubetehumâ ennehumâ fînnâri hâlideyni fîhâ ve zâlike cezâhüz zâlimîn. Sonunda onların akıbetleri şüphesiz ateşin içinde ikisinin de süresiz olarak kalıcı olmalarıdır. Yani cehenneme girecekler ve ebediyen cehennemde kalacaklar. İşte zalim olanların cezası budur diyor Allah Teala. On üçüncü ayet-i kerime, Mücadele 17. Diyor ki Allah Teala, ne malları ne çocukları onlara Allah'a karşı hiçbir şeyle yarar sağlamaz. Onlar ateş halkıdır, içinde süresiz kalacaklardır. Hüm fîhâ hâlidûn diyor. Ülâike ashabün nârı hüm fîhâ hâlidûn. 14. ayet-i kerime Muhammed 15. Takva sahiplerine vaat edilen cennetin misali şudur. İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenler için lezzet veren şaraptan ırmaklar, yani sarhoşluk yapmayan şarap ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ve orada onlar için meyvelerin her türlüsünden ve Rablerinden bir mağfiret vardır. Hiç ateşin içinde ebedi olarak kalan ve bağırsaklarını parça parça koparan, kaynar sudan içilen kimseler gibi bu kişiler olur mu hiç diyor Allah-u Teala. Ve men hüve halidun fin nari. O kişi ki ateşte devamlı olarak kalandır. Ateşin içinde ebedi olarak kalan. 15. ayet-i kerime Müminin 103 ve men haffet mevazi nuhu fe ulaikellezine hasiru enfisehum fi cehenneme halidun. Ve kimin mizanı sevap tartıları hafif gelirse İşte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar cehennemde ebediyen kalacak olanlardır.
Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi. Mizanı sevap tartıları hafif gelen, günah tartıları ağır gelen kişilerdir. İşte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir diyor Allah Teala. Onlar cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. 16. ayet-i kerime. Müminin 76. Udhulu ebvabe cehenneme halidine fiha ve bise mesvel mütekebbirin. İçinde ebediyen kalıcılar olarak cehennemin kapılarından girin. Artık mütekebbirlerin, kibir sahiplerinin konaklama yeri ne kötüdür diyor Allah Teala. İçinde ebediyen kalıcılar olarak on yedinci ayet-i kerime, cehennemden çıkmanın mümkün olmadığını gösteren 17. ayet-i kerime, Nâr suresinin 29. ayet-i kerimesi bu. Fethulu ebvâbe cehenneme halidine fiha. Haydi orada ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin diyor Allah Teala. Devamında da diyor ki, kibirlenenlerin kaldığı yer ne kötüdür. 18. ayet-i kerime, Nebe suresinin 21. ayet-i kerimesi. İnne cehenneme kânet mirsâda. Gerçekten cehennem bir gözetleme yeridir. Nebe 22. Littâgîne ve âvâ, taşkınlık edip azanlar için son bir varış yeridir. Nebe 23. Lâbisîne fîhâ ahkâbâ, bütün zamanlar boyunca içinde kalacaklardır diyor. Cehennemin içinde kalacaklardır. Bütün zamanlar boyunca. Ne zamana kadar? Cehennemin gökleri ve yeri çatlayıncaya kadar. Aynı zamanda cennetin de gökleri ve yeri aynı zamanda çatlayacaktır. 19. ayet-i kerime, Nisa 14. Kim Allah'a ve peygamberine isyan eder ve onun Allah'ın sınırlarını aşarsa daimi kalmak üzere ateşe atılır. Yuthilhu naren haliden fiha. Daimi kalmak üzere ateşe ithal edilir, ateşin içine sokulur. Ve lehu azabun muhin, onlar için alçaltıcı bir azap vardır. 20. sıradaki ayet-i kerimenin Nisa suresinin 93. ayet-i kerimesi olduğunu görüyoruz. Ve kim bir mümini taammüden, yani kast ederek öldürürse, onun cezası içinden ebediyen kalacağı cehennemdir. Ve Allah'ın gazabı ve laneti onun üzerinedir. Allah onun için büyük azap hazırlamıştır. Nisa 169'da da şöyle söylüyor Allah Teala 21. sıradaki 21. ayet-i kerime. İlâ tarika cehenneme haldine fiha ebeda ve kâne zâlike alâllâhi yesîrâ. Sadece Allah onları cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır ve bu Allah için kolaydır. 22. ayet-i kerime, Ra'd suresinin 5. ayet-i kerimesi. Ve in ta'ceb fe acabun kavluhum e izâ kunnâ turâben. Ayet-i kerime böyle başlıyor. Türkçesi şöyle: eğer acayip buluyorsan, şaşıyorsan, bil ki asıl onların biz toprak olduğumuz zaman mı gerçekten mutlaka o zaman mı yeniden halk edileceğiz?
yaratılacağız sözleri acayiptir. İşte onlar Rablerini inkar eden kimselerdir. Ve işte onlar boyunlarında demir halkalar olanlardır. Ve işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalanlardır. Hüm fiha halidunla bitirmiş Allah-u Teala ayet-i kerimeyi. Onlar orada ebediyen kalanlardır. 23. ayet-i kerime Tegabün suresinin 10. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor ki, وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُلَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. İnkar edip, onlar ki ayetlerimizi yalanlarlar, işte onlar ateş halkıdırlar. Orada ebediyen kalacaklardır. Ne kötü bir dönüş yeridir o. Sıradaki 24. ayet-i kerime Tövbe suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Mâ kâne lil müşrikîne en ya'muru mesâcidallâhi şâhidîne alâ enfüsihim bil küfr. Ulâike habitat amâluhum ve finnâri hum fîhâ hâlidûn." Müşriklerin Allah'ın mescitlerini imar etmeleri olmaz. Kendilerinin küfürlerine şahitler iken. İşte onların amelleri heba olmuştur. Ve onlar ateşte ebediyen kalacak olanlardır. Finnari hum halidun diyor Allah Teala. 25. ayet-i kerime Tövbe suresinin 63. ayet-i kerimesi. Elem ya'lemu ennehu men yuhadidillahi ve resulehu ve enne lehu nare cehenneme haliden fiha zâliket hizyül azim. Allah ve onun Resulüne karşı kim haddi aşarsa artık onun için mutlaka orada ebediyen kalacağı cehennem ateşinin olduğunu bilmiyorlar mı? İşte bu büyük rüsvalıktır, rezilliktir diyor Allah Teala. 26 Tövbe suresinin 68. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara ve kafirlere orada ebedi kalacakları cehennem ateşini vaat etti. Nâre cehenneme hâlidîne fîhâ. Orada ebediyen kalacakları cehennem ateşini vaat etti diyor. O cehennem onlara yeter ve Allah onlara lanet etti ve onlar için ikame edilmiş olan devamlı kılınan bir azap vardır. 27. ayet-i kerime Yunus 27. Seyahat kazanan kimselerin seyahatlerinin cezası onun misli kadardır. Ve onları bir zillet kaplar ve onların Allah'a karşı bir koruyucusu yoktur. Onların yüzleri karanlık geceden bir parçayla kapanmış gibidir. İşte onlar ateş halkıdır. Onlar orada devamlı kalanlardır. İlâike ashabün nâru hüm fîhâ hâlidûn. Devamlı kalanlardır. Yani devamlı kalacak olanlardır diyor Allah Teala. 28. ayet-i kerime Zümer suresinin 72. ayet-i kerimesi. Dediler ki içinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin kapılarından girin. Görünüyor ki gene Allah Teala ebedi kalıcılar olmak üzere diyor. 29. ayet-i kerime
İnnel mücrimine fî azâbi cehenneme hâledûn. Şüphesiz suçlu günahkarlar cehennem azabı içinde süresiz kalacaklardır. Şimdi insanların tereddüdü mucip olan ayet-i kerimeye, Meryem 71'e bakıyoruz. Ve sizden biriniz bile hariç olmak üzere hepiniz, hariç olmamak üzere hepiniz, illa muhakkak ona, yani cehenneme varacaksınız. Bu senin Rabbinin üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Herkes mutlaka cehenneme varacak diyor. Biriniz bile hariç olmayacaksınız diyor. Meryem 72. Sümme nüneccillezînet tekav ve nezerüz zalimîne fîhâ cesîyâ. Sonra takva sahiplerini kurtaracağız ve zalimleri dizüstü çökmüş olarak bırakacağız. Öyle ki zalimler daha yerlerinden kalkmadan evvel cehenneme giren ama cenneti cehennemi görmek üzere giren cennetlikler oradan Allah-u Teala tarafından çıkarılacaktır.

Allah Teala cehennemin de cennetin de sonunda yok olacağını, insanların hepsinin de onunla beraber yok olacağını şu iki ayette anlatıyor. Rahman 26 ve 27. Kullu men aleyha fan. Bütün insanlar, herkes fani olacaktır. Onların üzerine fani olma müessesesi mutlaka oluşacaktır. Rahman 27. Ve yebka ve çurabbüke zülcelali vel ikram. Sadece zülcelali vel ikram olan Allah'ın zatı, Rabbinin zatı baki kalacaktır. Enam suresinin 128. ayet-i kerimesinde de Allah Teala şöyle diyor. Ve onların hepsini bir araya topladığı gün Allah Teala diyecektir ki, en cin topluluğu insanlarla sayınızı arttırdınız. Yani tağutların arasında insanları da kattınız. Onlara dost olan insanlardan bir kısmı şöyle dedi. Rabbimiz, biz birbirimizden faydalandık ve senin bize takdir ettiğin zamanın bitiş noktasına eriştik. Yani öldük. Allah Teala, Allah'ın dilediği şey, yani cehennemin yok olma zamanı gelmesi hali hariç, sizin barınacağınız yer ateştir. Orada ebedi olarak kalacak olanlarsınız. Öyleyse her şeyle beraber, herkesle beraber Allah Teala cehennemi de enerjiye çevirecek ve böylece yok edecektir. Ama Allah Teala'nın cehennemi enerjiye çevirdiği sırada insanları da enerjiye çevirmek söz konusu. Bu ebediyen kalmanın sonunda Allah Teala'nın mutlaka gerçekleştireceği bir olgu. Yani 29 ayet-i kerimedeki cehenneme girenlerin ebediyen Allah Teala'nın bütün kainatı yok ettiği o sonsuz zaman ötesindeki o noktaya kadar ebediyen cehennemde kalması kesinleşmiş bir hüküm olarak çıkıyor karşımıza.

Allah Teala cehennemin semaları ve gök yerleri durdukça ebediyen insanların cehennemde kalacağını Hud 106-107 ve 108'de söylüyor. Şaki olanlara gelince artık onlar ateştedirler, cehennemdedirler. Onlar orada çok zor bir şekilde soluk soluğa nefes alıp verirler. Hud 107. Onlar semalar ve gök yeryüzü durdukça orada ebedi kalanlardır. Yani Rabbinin dilediği şey cehennemin semaları ve arzını yok etmek hariç. Muhakkak ki senin Rabbin dilediği şeyi yapandır diyor Allah-u Teala. Hud 108'de diyor ki, fakat mutlu olanlar, sait olanlar, onlar cennetlidirler. Ve cennetlerin semaları ve arzı durdukça, Rabbinin dilediği şey, yani cenneti yok etmeyi dilemesi hariç, onlar orada ebedi kalanlardır. Öyleyse her şeyin yok olacağı bir güne ulaşılıyor. O gün hariç diyor Allah-u Teala. Ama Allah-u Teala her şeyle beraber cenneti de, cehennemi de, kainatı da yok edecektir. Sadece Allah'ın zatı vaki kalacaktır. Bu sonsuz bir zaman parçasının sonunda gerçekleşecek olan bir olaydır. Ve sonsuza kadar cehenneme giren insanların hepsi cehennemde kalacaklardır. Öyleyse bunca ayetin içerisinde insanların cehennemden çıkıp da cennete bir süre cehennemde yandıktan sonra cehenneme gideceğine dair hiçbir işaret Kur'an-ı Kerim'de mevcut değildir sevgili kardeşlerim. Cehennem yok edildiği zaman, semaları yok edildiği zaman cehennemde kalanların hepsi yok ediliyor. Bu cennetten çıkıp cehenneme gitmek anlamına hiçbir zaman gelmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde cehenneme girenlerin bir daha cehennemden çıkmasının imkansız olduğu bahsinde birlikte olduk. 29 ayet-i kerime ispat etti ki cehenneme giren ve cehennemde kalmak üzere giren hiç kimse cehennemden çıkamaz, ebediyen cehennemde kalmak mecburiyetindedir. Cehenneme, cehennemi görüp de oradan cennete girmek üzere girenlerse, defterleri sağ taraftan verilenlerse, onlar da cehenneme girerler. Ama cehennemi gezip oradaki olayları gördükten sonra cehennemi gezdikten sonra onlar cehennemden ayrılacaklardır. Mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaklardır. Cehenneme uğramayacak olan hiç kimse yoktur. Ama cehennemde kalanlar daha dizüstü çökmüş vaziyettelerken Allah cennete ulaşacaklarını cehennemden uzaklaştırıp cennetine alacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki yanlış bilinen bir konuyu da, bir hurafe olan bir konuyu da Allah Teala'nın 29 ayet-i kerimeyi de açıklamak imkanına ulaştık. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyzebillahi mineşşeytanirracim. Lillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sıratel müstakîm. Sıratel lezîne en'amte aleyhim. Gayril magdûbi aleyhim veled-dâlin. Amin.

Anlarsınız. En azından yaşamak için buradasınız. Yani Allah'ın daha çok sevgilisi olmak için buradasınız. Öyleyse bu dergâhta sizler ahlak kazanacaksınız. Davranış biçimlerinin Allah'ın emrettiği istikamette gelişmesi için gayretlerin sahibi olacaksınız. Allah sizden ne istiyor? Allah sizden cemaat halindeki yaşantınızın, bir toplum oluşunuzun en güzel tatbikatını istiyor. Sahabenin tatbikatını, Osmanlı'nın yükselme dönemindeki tatbikatını, ki ikisi de aynı tatbikattır. Öyleyse insanlar nefslerine tabi olursa ne olur? İnsanlar nefslerine tabi olursa her afet kişiyi başka bir tarafa çeker ve her açıdan Allah'ın yasak ettiği fiilleri kişi işlemeye başlar. Toplu halde yaşadığınıza göre bu beraberlikte her sohbet anlatımında bir aradasınız. Bu beraberlikte sevgili kardeşlerim bir şeye çok dikkat etmek durumundasınız. Eğer kardeşlerinizin size göre yanlış sayılan davranışları varsa bu davranışları başkalarına anlatmayacaksınız. O zaman yaptığınız şeyin adı dedikodu olur. Ve Allah-u Teala bunu hiçbir zaman tasvip etmez. Hele belki farkına bile varmadan o kişinin yapmış olduklarına siz de bir şeyler ilave ediyorsanız o zaman bunda da dedikodudan öteye gider. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, herkes hata yapabilir. Eğer kardeşlerinizde de hata yapanlar var ise bu hata yapanların kendisiyle bu konuyu konuşmalısınız. Hem de onlara haddini bildirmek için değil, ondan taraf olarak bu hatayı bir defa daha yapmaması için ona yardımcı olarak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biliniz ki Allah-u Teala'nın dizayn ettiği her şey en güzeldir. Sizi de en güzel şekilde yaratmış ve dizayn etmiş. Eşit şartlarla kulvara ulaştırmış. Eşit şartlar. Nefsinizde %100 afetle, ruhunuzda %100 hasletle. İki tarafta birbirine eşit. Kötülüğe meyilli olan tarafınızla İyiliğe meyilli olan tarafınız başlangıçta birbirine %100 eşit. Siz bunu 200'de 200 iyiliğe yöneltmek için varsınız. Daimi zikir bunun içindir. Nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok etmek ve yerine ruhunuzun hasletlerini yerleştirmek. O zaman ruhunuz da %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen özelliğini korumakta devam edecektir. Nefsiniz de onun özelliklerine aynen sahip olacaktır. Yani nefsiniz de, afetlerle dolu olan nefsiniz de faziletlerle dolacak ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olacaktır. Sevgili
öğrenciler

İzleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir muhtevada eğer hepiniz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olursanız ne olur? O zaman hiç kimsenin bulunmadığı bir yerde onun negatif taraflarını başka birisine söylemezsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, siz varsınız. Başka insanlar var. Bir de Allah var. Öyleyse hangi kardeşinizde bir yanlış davranış görmüşseniz bunu ya o kardeşinizle konuşacaksınız. Onun aynı hatayı tekrar işlememesi için ona yardımcı olacaksınız. Hiçbiriniz başkalarının hatalarını onların başına kakmak için orada değilsiniz. Hepiniz hatta hangi cepheden bir hata ise o hatanın sahibiyle bunu konuşmalısınız. Daha baştan vaziyetiniz güç. Başka birisinin hatasını söylemek kolay bir iş değildir. Bunu söylerken onu kırabilirsiniz. Allah Teala kırmadan yapmanızı istiyor. Unutmayın ki kardeşiniz de sizin gibi Allah'ın yolunda. Buraya o da bu yolda olan herkes gibi arınmak için nefsinin afetlerini yok etmek, yerine ruhunun hasletlerini yerleştirmek için geldi. Güzel ahlakı kazanmak ve tamamlamak için geldi. Sevgili kardeşlerim, eğer zayıfsanız, nefsinizin afetlerine yenikseniz, o zaman başkalarını çekiştirerek, başkalarını diğer kardeşlerinize şikayet ederek kendinizi yüceltmeye çalışırsınız. Düşünebileceğiniz yüceltmenin en negatif netice vereni bu davranış biçimidir. Yücelmezsiniz, sadece küçülürsünüz. Sevgili kardeşlerim, ne zaman bir kardeşinizi bir başka kardeşinize çekiştiriyorsanız, işte şurada da şöyle yaptı, burada da böyle yaptı, bunlar yanlış değil mi diye karşı tarafı da yani söylediğiniz kişiyi de kendi tarafınıza almaya çalışıyorsanız iki yanlışa birden düştünüz demektir. Bir, başkasını haklı da olsanız zemmetme yetkiniz yok. Kim olursanız olun. Yani başkalarına onun hatalarını söyleme yetkiniz yok. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de hatayı gördüğünüz zaman başkalarına söylemeyin, örtün diyor. Başkasına söylemek zayıflık işaretidir, zaaf işaretidir.
insanların hatalarını arayıp onların hatalarını başkalarına söylemek suretiyle doğruyu bilen birisi hüviyetine girmek nefsinizin en kötü afetlerinden birisidir. Oraya ulaşacağını zanneder. Bak, falancının hatasını da yakaladım. Ben bilirim, insanlar hata yaparlar. Peki, bilirsiniz de neden söylersiniz başkasının hatasını başkalarına? Bunun sizi yücelteceğini mi zannediyorsunuz? Bunun adı dedikodu değil mi sevgili kardeşlerim? Ne zaman dedikodu yaparsanız, o dedikoduyu yaptığınız kardeşiniz sizin için bu falanca hakkında bunları rahat rahat bana söyleyebildiğine göre çok kuvvetli bir ihtimalle benim için de başkalarına benzer şeyleri söyleyebilecektir. Aman ben buna fazla yaklaşmayayım diye düşünmezler mi? Evvela başkasını birisine çekiştiriyorsunuz. Şimdi birinci sualim size. Ne kazanırsınız? Diyelim ki karşı tarafta sizin gibi aynı standartlarda çalışan, kafası aynı standartlarda çalışan birisi. Yani tasavvufun dışında olup da kendisine hiç tasavvufi bilgi verilmemiş olan bir kişi ne yapar? İnsanların en çok sevdikleri şey dedikodudur. İnsanlar bir araya gelirler, başlarlar insanları çekiştirmeye. Falanca şöyle bir yanlış yaptı, feşbeken bunu da yaptı. Bu da yapılır mı yani? Bunu yapmak ne kazandırır size? Kaybetmenin dışında neniz olur? Evvela başkasını çekiştirdiğiniz sürece Allah'ın zamanını siz çalmış olursunuz. Kötüye kullandığınız için çalmış olursunuz. Bir. İkincisi, kime söylüyorsanız onu da meşgul ettiğiniz için onun da zamanı sizin sebebinizde Allah'ın hayrından çalınmıştır. Zamanı negatif istikamette kullanmaya başladınız. Size derecat kaybettiren bir zaman parçası yaşıyorsunuz. Allah'ın katında küçülüyorsunuz. Kim kardeşini başkalarına kötülerse o Allah'ın emrine açık bir şekilde itaat etmemiştir. Allah'ın zamanını çalmanın, negatif istikameti kullanmanın ötesinde söylediği her söz sebebiyle devamlı bu kişi derecat kaybedecektir. Sevgili kardeşlerim, güzel ahlakın sahibi olmak için buradasınız, unuttunuz mu? Öyleyse bu nasıl bir yaşantıdır ki siz rahat rahat başkalarını aranızda çekiştirebiliyorsunuz? Üstelik de bunu bizim duymamızdan da endişe ederek. Sevgili kardeşlerim, duyarsak ne olur? Duymaktan, bizim duymamızdan endişe edebildiğinize göre yaptığınız şeyin kötü bir nesne olduğundan, kötü bir şey olduğundan eminsiniz. Hatayı işleyeceksiniz. Şeytan sizi kullanacak. Başkasını çekiştireceksiniz. Ama bizim bilmememizi isteyeceksiniz. Hata üstüne hata yapıyorsunuz. Her zaman söyleriz ki bizim hakkımızda çok yanlış şeyler düşünüyorsunuz. İblis size, eğer o öğrenirse, o size kırılır, küser, sizi
sözleriyle üzer. Gerçi onun üzmesi bir daha yapmamanız içindir. Ama gene de onun sözleriyle üzülürsünüz diye kandırır. Halbuki sevgili kardeşlerim, yapmanız lazım gelen şey ne biliyor musunuz? Ne zaman bir başkası hakkında dedikodu yaparsanız, o zaman siz bize ulaşın ve yaptığınız hatayı anlatın. Bundan ne kadar hüzün duyduğunuzu söyleyin. Şeytanın elinde bir oyuncak olduğunuzun farkına vardığınızı söyleyin. Biz sizi aşağılayıcı, küçültücü, size hakaret edici bir davranışın içinde hiçbir zaman bulunmadık, bulunmayacağız da. Bununla vazifeli değiliz. Biz sizin o hatayı bir daha yapmamanız için ne yapabiliriz diye Allah-u Teala'ya sorarız hep. Sevgili kardeşlerim, sadece sizler için varız. Tasavvuf bir sanat öğretimidir. Yaşam sanatı. Yaşamın hüviyet kazanabilmesi, onun mutlu bir hayat olmasına bağlıdır. İşte Allah-u Teala nasıl mutlu olacaksınız? Size bu sanatı öğretir. Bu sanatın adı tasavvuftur. Bir başka adıyla İslam'ı yaşamak. Bizi tanımadan evvel İslam'ı yaşamadığınız için buradasınız. Mutluluk sanatını öğrenmek için. Ama görüyorsunuz ki şeytan sizi peşine takmış, götürüyor. Bu anlattığım muhteva içerisinde en kötüsü ne biliyor musunuz? Gizlenmeye çalışmanız. Yaptığınız dedikoduların bize ulaşmasından endişe etmeniz. Neden? Sorun bakalım kendi kendinize. Neden endişe ediyorsunuz? Yaptığınız şeyin bir hata olduğunu, bizim buna kayıtsız kalmayacağımızı biliyorsunuz. Buraya kadar bir doğru düşüncedir, kayıtsız kalmamamız. Yanlışlık bundan sonra başlar. Zannedersiniz ki siz bir hata yaptığınız zaman bizim sizin üzerindeki sevgimiz azalır. Hayır, azalmaz. Sizi o sevgiye daha çok layık kılmak için sizinle konuşmak isteriz. Ki her yaptığınız olayın tahlilini beraberce yapalım. Nerelerde yanlışlık yaptınız? Aynı yanlışlığı bir daha yapmamak için nasıl davranmanız lazım? İşte bizim yaptığımız budur. Öyleyse şeytanın size oynadığı oyunu fark ediyor musunuz? Size başkaları hakkında konuşma yapmanız için devamlı tesir ediyor. Nefsinizin dedikodu konusundaki afetini devamlı kullanıyor. Ve o dedikoduyu yaptığınız zaman, başka birisini karaladığınız zaman bir kardeşinizin nezdinde onu da kendinize ortak yapmaya çalışırsınız. Çalışmazsanız ne olur? Çalışmazsanız haksız olursunuz. Bir haksızlık yapmış olursunuz. Onun için bir de
kendinizi temize çıkarmak için onlara bir şeyler daha katmak zorunluluğunda hissedebilirsiniz kendinizi. Ve burada yalan devreye girer, dedikodu bir yanlış safının daha kötü karanlıklarına yuvarlanır. Sevgili kardeşlerim, evvela şu kanunu çok iyi bileceksiniz. Herkes hata yapabilir. Bütün hatalar insanın o hatayı yaptıktan sonraki devresinde onun bir daha aynı hatayı yapması için bir ders hüviyetinde olmalıdır. Bir hata yapıp onun hüznünü başka birisine bir zarar verdiniz. Misal olarak ona verdiğiniz zararı idrak ettiğiniz zaman bunun hüznünü yaşamanız söz konusu olur. Eğer bundan üzüntü duymuşsanız, hüzün duymuşsanız o üzüntüyü bir daha yaşamak istemeyeceksiniz. O zaman bir ders almış olacaksınız. Aynı hatayı bir daha işlememek üzere. İşte bütün olaylar, size derecat kaybettiren bütün olaylar, eğer o duyduğunuz hüzün sebebiyle bir daha tekrarlanmaması konusunda sizi bir davranış biçimi doğrusuna götürüyorsa, o zaman imtihanı kazandınız. O olay sizin için yanlış bir olaydı, derecat kaybettiniz. Ama onu bir daha işlememek konusunda iradenizi devreye soktuğunuz andan itibaren kazanan siz oldunuz. Başardığınız sürece bu olay, buna benzer olaylar hep karşınıza çıkacaktır. Ama Allah-u Teala her seferinde iradenizin devreye girerek sizin zafere ulaşmanızı ister. Eğer o başlangıçta yaptığınız hata sizi doğrulara ulaştırıyorsa, o zaman bu sizin için hayra götürücü bir unsurdur. Her olay kendisinden ders aldığınız takdirde sizi daha güzele götürebilir. Ders almanızın ötesinde iradenizi aynı hatayı bir daha işlememek üzere devreye sokmanız halinde geçerlidir. Öyleyse biz hep sizi şöyle düşünüyoruz. Tasavvuf erbabı olduğunuz andan itibaren artık siz başkaları hakkında dedikodu yapmayı bitiren birisi olacaksınız. Olmalısınız. Eğer tasavvuf mensubu olduktan sonra bir tekamül kaydedemiyorsanız, hala huzursuz bir insansınız, hala sıkıntı içerisindeyseniz, bunların arkasında sadece yanlışlarınızın devam etmekte olduğunun farkında mısınız? Arkasında olan, hatalarınızın arkasında olan eski alışkanlıklarınızın devam etmesi ve sizin buna hiç aldırmamanız. Böyle de olabilir diye düşünmek gereğini bile duymadan seneler geçmesine rağmen gene de aynı hataları yapmaya devam etmeniz, başkaları hakkında dedikodu etmeniz. Evvela Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki men dakka dukka, yani çalma kapını, çalarlar kapını. Çalma kapıyı, çalarlar kapını. Yani siz başkasına
ne yaparsanız ondan olmasa bile bir başka yerden onun karşılığını aynen geri alırsınız. Toplumun bileşik kapları usulü. Sizinle çevrenizdeki diğer insanlar arasında bir bileşik kaplar kanunu var. Sizden çevrenize ulaşan her yanlış davranış, çevrenizdeki birinden, o yanlışı yaptığınız, hakkında dedikodu yaptığınız kişiden değil. Ama bir başka yerden mutlaka size eşit olarak geri döner. Bu Allah'ın kanunudur. Her davranış onun aksini kendisine çekecektir. Tıpkı manyetik alanlarda karşıt manyetik alanların birbirini çekmesi gibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bir muhteva kazanmak için buradasınız. Düzelmek için buradasınız. Hatalarınızı devam ettirmek için değil. Sorabilir miyim sevgili kardeşlerim sizlere? Hatalarınız nasıl oluyor da sizleri rahatsız etmiyor? O zaman neden tekamül edemediğinizin farkına varmıyor musunuz? Neden benim kalp gözüm açılmıyor? Neden Allah-u Teala bana da bir şeyler söylemiyor? Ben neden Allah-u Teala'yı işitemiyorum? Mürşidimi neden göremiyorum? Neden Allah'ın bana kalp gözüyle gösterdiği bir şeyler bende yok diye hiç düşünmediniz mi? İşte bu dikkat bile etmediğiniz, etmeye ihtiyaç görmediğiniz, belki yanlışlık olarak bile düşünmediğiniz sebeplerden bir tanesi de bu dedikodu illetiniz. Bu bir illet. Ruhunuza işlemiş. İç dünyanıza işlemiş. Ruhunuza işleyemez. Herkes ruhunuza işlemiş falan dediği için biz de bir benzer cümle kullandık ama yanlış bir cümle. Hayır, ruhunuza kötülük işlemez. Kötülük nefsinizin afetlerindedir sadece. Birçok kardeşimiz telefonu açıp soruyor. Acaba neden benim kalp gözüm açılmıyor? Bu benim söylediğim sadece bir tanesi. Bir dedikodu afeti. Bunun gibi ne kadar çok yanlışlarınız var. Eski hayatınızdan kendinizi alamıyorsunuz. Kötü alışkanlıklarınız, çirkin alışkanlıklarınızla savaş veremiyorsunuz. Tasavvuf, nefsinize karşı savaş vermenin Allah'ın katındaki adıdır. Siz bir cihat erisiniz. Nefsinize karşı, nefsinizin afetlerine karşı savaş vermekle mükellefsiniz. Allah-u Teala diyor ki Ankebut suresinin 5 ve 6. ayetlerinde kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse diyor Allah-u Teala, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. O kişi nefsiyle cihat etsin diyor Allah-u Teala. Nefsiyle cihat etsin. Nefsinin afetleriyle cihat etsin demek istiyor. Söylediği o. Bu dedikodu afetinin mensupları başlangıçta tabii hepinizsiniz. Tasavvufa girmeden evvel
en çok uğraştığınız konu budur. Normal standartlar altında insanlar bir araya geldikleri zaman hep konu başkalarıdır. Başkalarını çekiştirip dururlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sadece bir küçücük afet gibi görünen bu dedikodu afetiniz. Size devamlı bir şeyler kaybettirir. Ve tutucu, bağlayıcı bir etkendir. Sizi şeytana ve nefsinizin afetlerinin karanlıklarına bağlayan bir bağdır. Düşmanlarınızı tanımıyorsunuz. Herkesin kalp gözü mevcuttur. Herkesin kalp kulağı mevcuttur. Herkes Allah'ın söylediklerini işitmek konusunda bir vasıtanın sahibidir. Herkes Allah'ın gösterdiklerini görmek konusunda bir vasıtanın sahibidir. Birincisi kalp kulağıdır, ikincisi de kalp gözüdür. Herkeste vardır bunlar. Ama açılmaz. Siz layık olmadıkça açılmaz. Söylediklerimize kulak vermedikçe açılmaz. Birçoklarınız için belki dedikodu vazgeçilmez bir şey. Hayatınızın bir parçası olmuş artık. Onunla beraber doğmuşsunuz, büyümüşsünüz. Tasavvufa girdikten sonra da onunla mücadele etmekten kaçıyorsunuz. Bu ise sizi Allah katında Allah'ın sevgilisi olmaktan men ediyor. Sevgili kardeşlerim, hangi sözünüzle bir başkasını küçültüyorsanız, Allah'ın katında o kişi küçülmez. Siz küçülürsünüz. Belki zemettiğiniz kişi, hakkında kötü şeyler söylediğiniz kişi, o sizi dinleyen ve sizin fikrinize iştirak eden nezdinde küçülür. Nefslerin kibri, kendini büyük görme ihtiyacı dedikoduyla kendisine bir merce kazanır. Doğru olmasa bile başkalarını çekiştirmek suretiyle şeytan insanları kendilerine olduklarından daha ötede göstermeye çalışır. Ki o insanlar bunu bir zevk olarak algılasınlar diye. Kendi karanlık dünyalarında bu dedikoduyla biraz daha yukarıda olsunlar diye. Sevgili kardeşlerim, hem şeytanın üzerinizdeki her türlü tesiri devam edecek, hem de Allah yolunda yüceleceksiniz. Böyle bir şey mümkün değildir. Yücelmek, afetlerinizin azalmasıyla mümkün olur. Başka bir alternatifiniz yok. Bunun için Allah Teala size zikri farz kılmış. Zikir, Allah Teala'nın ismini tekrar etmektir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Bu tekrara dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu tekrarla nefsinizin kalbine rahmet, fazl ve salavat nurları girer. Tasavvuftasınız. Salavat nurları nefsinizin kalbinin içine Allah'ın yazdığı, tabi olduğunuz an yazdığı
iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. İşte onların toplandığı yere, ondan sonraki devrede kalbinize girecek olan karanlıklar nüfuz edemez. Orası işgal edilmiştir. Allah'ın faziletleri tarafından işgal edilmiştir ve faziletler yerlerini asla karanlıklara terk etmezler. Zikriniz çoğaldıkça nefsinizin kalbindeki nurlar artar, artar, artar. Arttıkça afetlerinizin üzerinizdeki tesir sahası da azalacaktır, azalacaktır ve azalacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bu bir sanattır, yücelme sanatı. Ama afetlerinizi devam ettirerek değil, afetlerinizi yok etmenizle gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, kendinizi harcayanlardan olmayın. Tasavvufa girmişsiniz, yeni girmişsiniz veya 10 yıl evvel girmişsiniz, 20 yıl evvel girmişsiniz. Eğer tasavvufun gereklerine riayet etmiyorsanız değişemezsiniz. O muhteşem olayları yaşayamazsınız. Tayyi mekan yapamazsınız. Kalp gözünüz açılmaz. Ve hep sorarsınız kendi kendinize ve bize, neden benim kalp gözüm açılmıyor? Neden ben tasavvufta ilerleyemiyorum? Düşman ta içinizde olduğu için, ona yani şeytana her açıdan teslim olduğunuz için. Oysa ki olmanız lazım gelen neydi? Şeytandan kurtulup, şeytanın kulluğundan kurtulup Allah'a kul olmak. Niçin Allah-u Teala şeytanın kulu diyor insanlara? Son derece basit bir sebep. Şeytanın kulu diyor. Çünkü insanların kalbi doğuşlarından itibaren afetlerle dolu %100. Ve şeytan bütün afetlere tesir etmek gibi, sadece afetlere tesir etmek gibi bir imkanın sahibidir. Ama zor kullanamaz. Size zorla hakim olamaz. Sadece davet eder. Ustaca davetlerde bulunur. Siz de bu davete icabet edersiniz. Şeytan sizin hep başkaları hakkında dedikodu yapmanızı ister. Bazı insanlar bununla da kalmazlar. Öylesine hınç duyarlar ki bazı insanlara, onlar hakkında onların yapmadığı şeyleri de yapmış gibi göstererek başkalarına ifade edenler. Bir kısmı der ki, hamdolsun ki ben hiçbir zaman başkalarının yapmadığı bir şeyi onun üzerinde bir suçmuş gibi göstermedim bugüne kadar. Böyle düşünen insanlar dedikoduyu mübah görenlerdir. Yani ben dedikodu yaparım, herkesin yaptığı yanlışları başkalarına söylerim, bundan da zevk alırım. Ama o kişinin yapmadığı şeyleri yapmış gibi göstermem. Bununla kişi kendisini faziletli birisi zanneder. Oysa ki yaptığı şey dedikodu. Allah'ın yasak ettiği bir fiil. Başkasını çekiştiriyor, küçültüyor başkasının gözünde. Ama doğruyu söylüyormuş. Kendimden bir ilavem yok diyor. Bir defa anlatım bir kabiliyet meselesidir. Anlatırken kelimeleri seçersiniz. Seçtiğiniz kelimelerin o olayı %100 yansıttığını nereden biliyorsunuz? Hangi olay olursa olsun. Herkes olayın seyrini tamamlar, bakar olaya, görür.
Herkese anlattırırsınız, herkes farklı bir cephesine dikkat etmiştir. Aynı olay anlatılmaktadır. Öyleyse doğruyu anlatıyorum zannederken de yanlışlıklar yapabilirsiniz. Ama konumuz bu değil. Bu ikinci sınıf bir konu. Birinci sınıf konu, başkalarını çekiştirmekten vazgeçmenizi istiyorum. Eğer tasavvufu yaşamak istiyorsanız, Allah'ın size özel nimetler vermesini istiyorsanız, herkese vermediği, tasavvufun dışındaki insanlara vermediği nimetler vermesini istiyorsanız, o zaman tasavvufa girmeden evvelki bütün yanlışlarınızdan sıyrılmak mecburiyetindesiniz. Adım adım. İşte bunlardan bir tanesi de dedikodu. Canım, ben başkası hakkında konuşuyorum ama bunun ona ne zararı var ki? Aslına derseniz ona değil, size ne zararı var ki diye sorun ki biz size cevap verelim. Siz başkası hakkında çirkin şeyler söylediğiniz zaman evvela Allah'ın zamanını çalıyorsunuz. Pozitif istikamette kullanılması lazım gelen bir zaman parçası sizin derecat kaybetmeniz olayıyla devam ediyor. Yani negatif alemdesiniz o sırada, şeytanla birliktesiniz. Şeytanın ülkesinde nefsinizin afeti, şeytan ve işlediğiniz şer. Dedikodu bir şerdir. Elbette dedikoduya iştirak eden de aynı ölçüde buradan negatif derecat kazanır. Başkasının dedikodusunu yapan iki insan ikisi de bu dedikoduyu birisi yaparken öteki dinlerken sonra sözü ikinci alır. O başlar söylemeye. Onun da başka birisine karşı bir hıncı vardır. Hepsi şeytanın tuzaklarıdır. Eğer birisinden hoşlanmıyorsanız nefsiniz size hep onun hatalarını gösterir. Size karşı yaptığı yanlış davranışları gösterir. Oysa acaba siz ona karşı ne yaptınız da o size böyle kötü davranıyor diye düşünmek hiç aklınıza gelmez. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Dedikoduya başladığınız andan itibaren dedikoduyu yapan da dinleyen de derecat kaybetmeye başlar. Şeytan ikisiyle de alay eder. İşte der, bunlar benim şu anda kölelerim. Benim istediğim istikametteler. Başka birisi zem ediyor. Onun kötü davranışlarını diğerine açıklıyor. Diğeri de zevkle onu dinliyor. Sonra sıra ikinciye gelecek. O da ya aynı kişinin ya da bir başka kişinin gene bir takım negatif davranışlarını, yanlışlarını aktarmakla bir nevi intikam alacak şu veya bu şekilde kızdığı kişiden. Sevgili kardeşlerim, intikam nefsinizin bir afetidir. İntikamı alacak yerde bir kişiyi bir başkasına zem edecek yerde, o kişiyi Allah'a söyleseniz, ya Rabbi o şöyle şöyle şöyle yaptı, ben bu konuda ne yapabilirim diye ona müracaat etseniz, o zaman sadece kazanırsınız. Hiçbir şey kaybetmediğiniz gibi Allah sizinle meşgul olmaya başlar. Sizin iyiye gitmek üzere bir karar aldığınızı görmüştür.
karar iyiye giden bir karar mıdır? Elbette. Ne zaman başka bir insanı başkalarına çekiştirecek yerde Allah'a çekiştirseniz hiçbir suçunuz olmaz. Allah Teala bunu asla suç kabul etmez. Üstelik de hangi tabiri kullanırsanız kullanın, o kişi hakkında istediğiniz kadar iftira edin, istediğiniz kadar yanlış şeyler söyleyin, yalan söyleyin, Allah Teala bunların hiçbirinde sizi kınamaz. Sizi çok sever. Ve yaptığınız şey bir suç değildir. Çünkü muhatabınız Allah'tır. Sizin doğruyu söylemediğinizi zaten bilmektedir. Söylediğim gibi fazladan o kişiyi kınıyorsanız Allah-u Teala'ya. Sevgili kardeşlerim, Allah bütün problemlerimizin yegane çözüm noktasıdır. O Allah'tır. Onunla mutluluğu yaşayacaksınız. Bir başkasına birisini çekiştirdiğiniz zaman derecat kaybedersiniz. Aynı şeyi Allah'a söylerseniz asla derecat kaybetmezsiniz. Diyelim ki birisi size gerçekten kötü davrandı. Ve onun kötü davranışından siz etkilendiniz negatif, çok üzüldünüz. Ve bunu paylaşacak olan birisine ihtiyaç duydunuz. Hemen gittiniz birisine, işte falanca bana böyle böyle haksız davranışlarda bulundu diyerek anlatmaya başladınız. Niçin bunu yapıyorsunuz? Bir taraftar bulmak için kendinize. O taraftarın kuvveti ne ki? O size kötülük yapmış olan, yanlış davranmış olan kişiye ne yapabilir ki? Üstelik taraftar bulmuş olduğunuzu zannettiğiniz kişi size ya inanır ya da inanmaz. Eğer ikiniz de tanıyorsa inandırmanız biraz daha zayıflayacaktır. Çünkü siz dedikodu yapan birisiyseniz zayıf bir insansınız. Sizin de etrafınızdaki insanlara karşı davranışlarınızda büyük yanlışlıklar vardır ki bu yanlışlıklardan birisi başkalarını kınamak ve suçlamaktır. O dedikoduyu yaptığınız taraftar olmasını istediğiniz, sizin fikirlerinize uymasını istediğiniz, inanmasını istediğiniz, sizden taraf olmasını istediğiniz kişi sizin problemlerinize çözüm getiremez. Çünkü problem iç dünyanızda. Ama ya Allah'a müracaat ederseniz Allah çözümü getirecektir. Allah'a müracaat etmeyi usul haline getirirseniz bir süre sonra onunla konuşabildiğinizi göreceksiniz. O sizin öyle davranmanızı istiyor. Allah'a ulaşmanızı ve içinizi ona boşaltmanızı istiyor. Yetmez. Allah-u Teala şu kainattaki bütün problemlere çözüm getirebilecek olan kainatın sahibidir. Öyleyse bir taşla birçok kuş vurmak istiyorsanız her şeyinizi Allah'a ulaştırın. Öfkeniz var. Falanca kişiye içerlediniz. Size kötü davrandı. Hemen gidip başkalarına şikayet ediyorsunuz. O kişinin sizin düşüncelerinize iştirak etmesini istiyorsunuz. Daha kötüsü, bunu yaparken eğer siz muhatap olduğunuz bir olaydan bahsediyorsanız, ucu size negatif olarak dokunan, sizi üzen bir olaydan bahsediyorsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, böyle bir olayın sizin üzerinizdeki yükünü başkasına bunları anlatmakla hafifletemezsiniz.
O yükü sizden alabilecek olan yegane güç Allah'tır. Ve hangi şartların içinde olursanız olun, başkasına olayları anlatırken karşı tarafı hakaretamiz sözlerle anarak bunu yaptığınız zaman bunu yapmakta zorlanacaksınız. Çünkü karşınızdaki kişi sizin o tarafa hakaret ettiğinizi gördüğünüz zaman nefsinize ne kadar zebun olan birisi olduğunuzu görecektir. O zaman sizin hakkınızdaki onun pozitif fikirleri yara alacaktır. Ama siz Allah-u Teala'yı anlatıyorsanız o dedikodu yapacağınız kişiyi, dedikoduyu Allah'la yapıyorsanız, Allah için bu hiçbir şey manasına gelmez. Yani Allah-u Teala sizi kınamaz. Başka birisini Allah'a şikayet ediyorsunuz diye Allah-u Teala tarafından kınanmazsınız. Onu hangi dille, hangi kelimeleri kullanarak kınarsanız kınayın, Allah ise muhatabınız, Allah'a söylüyorsanız böyle yaptığınız için derecat kaybetmezsiniz. Muhatabınız Allah'tır ve Ya Rabbi bu sıkıntıyı benim kalbimden al derseniz Allah-u Teala'nın o sıkıntıyı kalbinizden aldığını göreceksiniz. Ondan başka kimi anlatırsanız alın, anlatın. Kalbinizdeki sıkıntı beklediğiniz hüviyette azalmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah bütün problemlerinize çözüm getirebilecek olan kainatın en büyük problem halledicisidir. Çünkü size nasıl tesir edebiliyorsa o hakkında şikayet yaptığınız kişiye de tesir etmek imkanının sahibidir Allah-u Teala. İsterse yapar. Sizin probleminize isterse çözüm getirir. Ama kendinize topladığınız taraftarlar başkalarını şikayet ederek, başkaları hakkında dedikodu yaparak, başkalarını çekiştirerek kendinize topladığınız taraftarlar size bir şey kazandıramazlar. Kliklere sebebiyet verirsiniz. Yani insan topluluklarına. Falancayı çekemeyenler, A, B, C, feşmekeni çekemeyenler, D, E, F, bir başkasını çekemeyenler, başkaları. Sevgili kardeşlerim, İblis aranıza fesatlık tohumları atıyor. Kim birisini şikayet ederse, başkasına çekiştirirse, çok açık bir şekilde o bir taraftır. Çekiştirdiği kişinin o sırada karşısındadır. Ve kime çekiştiriyorsa, onu da kendi tarafına alıp diğer kişiye karşı kılmak istiyor. Hedefi bu. Sevgili kardeşlerim, böyle yaptığınız zaman ne kadar çok cepheden yanlış yaptığınızı fark ediyor musunuz? Ne zaman bir başkasını kötülerseniz diğer bir kişiye yapmak istediğiniz şey ayan beyan ortadadır. Siz o çekiştirdiğiniz, anlattığınız kişiyi kendi tarafınıza alıp zemettiğiniz kişiye karşı olmasını istiyorsunuz. Açıkça taraf oluşturuyorsunuz. Birbirine düşman taraflar. İşte böyle başlıyor her şey. İblisin
düşmanlık tohumlarını atması böyle başlıyor. Onun için tasavvufun dışında dedikodu, insanların normal gıdası gibidir. Adeta dedikodu yapmak, yapmayan insan yok gibidir. Yani insanlar bundan kuyruğunu tutmak derler. Buna falancanın, feşmekenin kuyruğunu tutmaktan sıkıntı duymazlar. Belki de gizli gizli zevk alırlar. Falanca ne yapmış biliyor musunuz? Şunlar şunlar şunlar olmuş diyen kişi diğerlerinin ilgisini çekmiştir. İlgi odağı haline gelmiştir. Hele biraz süslü püslü şeyler de söylemeyi becerebiliyorsa daha bir yağlı ballı olur anlattıkları. Ve bundan büyük haz duyar. Herkes kendisiyle meşguldür o sırada. Anlattıklarını can kulağıyla dinlemektedirler. Sevgili kardeşlerim, siz sakın dedikoducuları can kulağıyla dinlemeyin. Ne zaman birisi başka birinin dedikodusunu yapıyorsa ona hissettirin dedikodudan hoşlanmadığınızı. Israr ederse Allah'ın emrinin bu olduğunu, her dedikodu yapan kişinin dedikodu yaptığı süreç içerisinde şeytanla işbirliği içinde olduğunu, Allah'tan mutlaka o sırada uzaklaştığını, Allah'ın ülkesinde değil, şeytanın ülkesinde yaşadığını. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala size bu dünyada hayat bahşettiğine göre sizi seviyor. Onun bu sevgisine layık olmaya çalışın. Ve dedikodu alıverilen bu afetten kurtulmaya çalışın. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: فاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Sevgili kardeşlerim, başka ne var ki? Allah

kitaplar onun için indirilmiş, bütün nebiler, resuller, mürşitler onun için tayin edilmiş ve bütün insanlar mutluluğu yaşayacak bir özellikle yaratılmış. Hanif fıtratıyla. Hanif fıtratı Allah'a teslim olmayı içerir. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi, dört faktörü Allah'a teslim etmek. Hanif fıtratının temelinde teslim vardır. Ve bütün semavi kitaplar, Allah'ın nebileri ne indirdiği şeriat kitapları ve dilediğine indirdiği sohbet kitapları, hepsi teslimler yoluyla mutluluğu esas alırlar. Öyleyse bu açıdan baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim bir mutluluk kitabıdır. Mutluluğu her açıdan kavrayan bir muhteşem Allah yapısı. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim 2 bir saadet rehberidir, reçetesidir. 3 Kur'an-ı Kerim bir saadet yani mutluluk garantisidir. Öyleyse daha ne bekliyoruz ki sevgili kardeşlerim? Davetiyi çıkarmış Allah-u Teala, reçeteyi vermiş, rehber olarak indirmiş Kur'an-ı Kerim'i. Ne yapacağız ve nasıl yapacağız? Ve yetmez, bir de garanti etmiş. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, bir mahluk olduğunuzun bilinci içerisinde Allah'a çok şükretmek gereğini duymalısınız. Çok hamd etmek gereğini duymalısınız. Bizleri insan olarak yarattığı için. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki insan olarak yaratılmışız. Yani kainattaki Allah'ın yarattığı bütün mahlukların içinde en üstünü olan insan. Evvela üstünsünüz diye sevinmeniz gerekmez mi sevgili kardeşlerim? Cinlerden de, meleklerden de, Allah'ın yarattığı ne kadar mahlukat varsa hepsinden üstünsünüz. Neden üstünsünüz? Çünkü Allah-u Teala sizlere ruh verdi. Kendisinde olan, tekrar kendisine dönecek olan ve size emanet olarak verilen bir ruh hepinizde var. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah size ruh verdi. İnsandan başka hiçbir mahluk ruh taşımıyor. Ne cinler, ne melekler ruha sahip değiller. Sadece biz insanlar sahibiz. Adem Aleyhisselam'a secde edilmesi bir üstünlük simgesi değil mi? Öyleyse Adem Aleyhisselam'a niçin secde edilmiş? Ayete baktığımız zaman net olarak görüyoruz. Ben onu düzenledim.

Dedim diyor Allah Teala, sevva ettim, dizayn ettim. Şimdi diyor onu ruhumdan üfürdüm. Artık o benim ona üfürdüğüm bir ruh taşıyor. Yani sadece topraktan yaratılmış bir mahlukum olarak değil. Asıl benim ruhumu taşıdığı için ona secde edin diyor Allah Teala. Allah'a geri dönecek olan bir yaratığını, mahlukunu, ruhu bütün insanlar muhtevalarında taşırlar. Onun için üstündürler bütün başka mahluklardan. Başka hiçbir mahlukta ruh yoktur. Öyleyse sevinmemiz gerekmez mi? Kainatın en üstün varlıkları olarak yaratıldık diye. Ve Allah Teala insanı üstün kılmış. Bütün göklerde ve bütün yerlerde neyi yarattıysam, yarattığım her şeyi ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Bütün gökler, bütün yerler, göklerle yerlerin arasındakiler, bütün yaratıklar, her şey biz insanlar için yaratılmış ve emrimize verilmiş. Gerçek mi? Evet sevgili kardeşlerim. Peki şeytan da mı bunlardan birisi? Evet. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, o zaman şeytan sizin elinizde artık bir oyuncaktır. Çünkü üzerinizde tasarruf edebileceği, kullanabileceği hiçbir varlığa sahip olmaz. Unutmayın, şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Öyleyse o afetlerden kurtulduğunuz gün şeytanın size tesiri sıfırlanmıştır. Sizse onu her zaman ömür boyunca artık hep yenecek olansınız. Böyle olduğunu bile bile, nefsinizde afet kalmadığını bile bile, gene size bir şeyler, yanlış bir şeyler yaptırmak için taleplerde bulunacaktır. Ama onu hemen tanıyacaksınız. Ve her seferinde mağlup olmak mecburiyetinde. O zaman sizin emrinizde değil mi sevgili kardeşlerim? Düşünün, onun dediği mi oluyor? Siz mi onun dediğini yapıyorsunuz? Yoksa o mu sizin dediğinizi yapıyor? O noktada daimi zikre ulaştıktan sonra şeytan artık sizin sadece bir uşağınızdır. Size hiçbir alanda tesir icra etmesi mümkün değildir. Ve sizin gibi insanların çoğalmaması için elinden gelen her şeyi yapar. Mağlubiyet şeytan için çok acı bir sonuçtur. Hep intikam almayı düşler, intikamını da hiçbir zaman alamayacaktır. Çünkü böyle bir fırsatın oluşması mümkün değildir. Nefsini tasfiye etmiş bir insan, nefsindeki bütün afetleri tasfiye etmiş bir insan, şeytanın hakimiyet alanlarını sıfırlamış bir insandır. Buna rağmen şeytan neden o kişinin emrindedir? Çünkü buna rağmen bir hakimiyet alanının artık mevcut olmadığını, size tesir edebilecek hiçbir imkana sahip olmadığını bile bile gene size telkinlerde bulunur. Yanlış bir şeyler yapmanız için.
istisnasız olarak hepsinde yenilmek mecburiyetindedir. Öyleyse o vücut ülkesinde sadece Allah'ın dediği olur. Şeytanın dediği hiçbir zaman artık olmayacaktır. Bu şeytan için o kişinin hayatı boyunca yenilmek, yenilmek ve yenilmektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olun. O dostluk sizi öyle noktalara yükseltir ki insan olmanın haysiyetini, insan olmanın şerefini, insan olmanın Allah katındaki değerini yaşarsınız. Ve Allah'a her an hamd ve şükredersiniz sizi oralara ulaştırdı diye. Biliniz ki siz ulaşmadınız. O ulaştırdı. Ama siz ulaşmanın gayretini gerçekleştirensiniz. Yani bodrum katını inşa edensiniz. Üzerinize 700 katlık sarayı inşa edense odur, Allah'tır. Vardığınız yeri siz elde etmişsiniz gibi sizi mükafatlandırır. 700 katın sahibini mükafatlandırır. Oysa ki o mükafatlandırdığı kişi, insanoğlu, sadece bodrum katı kendi gücüyle inşa edebilmiştir. Geri kalanı hepsi Allah'ındır. İşte bir başka ifadeyle, ne kadar Allah'ınsınız, o kadar kıymetlisiniz. Dikkat edin ki kulvara girdiğiniz anda şeytanınsınız. Neden? Nefsinizde %100 afetler var. Ruhunuzda %100 hasletler var. Ruhunuzda şeytanın hiçbir tesiri yoktur. Nefsinizin ise bütününe tesir etmek imkanının sahibidir. Kolayca tesir edebilir. Hiçbir zorluk çekmez. Bir sultası yoktur ama her dediğini de yaptırır. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri şeytanın talepleriyle paralel bir hissiyatın içindedir. Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar. Muhtevasındaki 19 tane afet sebebiyle öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, düşmanlık, iptinalar, pintilik, bütün negatif faktörler nefsinizin kalbindedir. Hepsi Allah'ın emirlerine mutlak olarak karşıdırlar. Bütün afetler. Bir de nehiler cephesinden inceleyin meseleyi. Yasaklar. Allah neyi yasak etmişse onları da yapmak için can atarlar nefsinizin afetleri. Öyleyse şeytan ne ister? Allah'ın hiçbir emrini yapmamanızı ister. Nefsinizin afetleri ne ister? Aynı şeyi. Şeytan ne ister? Allah'ın yasak ettiği her şeyi yapmanızı, nefsinizin afetleri ne ister? Aynı şeyi isterler. Öyleyse kulvara girdiğiniz başlangıç noktasında şeytan size her istediğini hiç güçlük çekmeden rahatlıkla yaptırabilir. Çünkü nefsinizin afetlerine tesir imkanının sahibi. Sahibi diyoruz ama aslında işlev otomatik olarak gerçekleşiyor. Neden? Çünkü nefsinizin de istediği şeyler şeytanın istediği şeylerden farklı değil ki. Onlar zaten o tarzda bir davranış biçimi için yaratılmış. Nefsinizin afetlerini yaratan Allah-u Teala onları bu vasıfta yaratmış. Ruhunuzun hasletlerini yaratan Allah-u Teala onları da tam karşıt vasıflarda yaratmış. Ruhunuz başta sevgi olmak üzere sadece hasletlerden oluşur.
Öyleyse ruhunuzun hasletleri neleri içerir? Ruhunuzun hasletleri Allah'ın emrettiği ne varsa onları mutlaka yapmak istemek, yapmak isteyecek şekilde programlanmıştır. Allah neyi yasak ettiyse onları da asla yapmak istemeyen, işlemek istemeyen bir hüviyette yaratılmıştır. Öyleyse ruhunuz Allah ile aynı paralelde devreye girer. Nefsiniz de şeytanla aynı paralelde devreye girer. Bir kuvvetler dengesiyle kulvara girersiniz. Şartlar eşittir. Ama kuvvetler dengesi eşit değildir. Çünkü şeytan size doğduğunuz andan itibaren sesini işittirebildiği halde, Allah Teala onu yetkiyle mücehhez kıldığı halde, Allah hak etmediğiniz sürece sizinle direkt olarak konuşmaz. Allah'ın yolunda kat ettiğiniz her mesafeyi hak etmek mecburiyetindesiniz. Şeytanla ilişkiye giren kişi hiçbir şeyi hak etmek mecburiyetinde değildir. Şeytan onu kendisine ne kadar bend ederse o kadar mutluluk duyar. Allah-u Teala ise sizinle olan ilişkilerinde bütün kapıları kapalı olarak vardır. Her kapısı ayrı ayrı kapalıdır. O kapıların kilitlerini açma yetkisi size verilmiştir. Şeytanın bütün kapıları açık, Allah'ın bütün kapıları kapalı olarak hayata gelirsiniz. Burada iradenizin ne kadar önemli bir mahluk olduğu ortaya çıkıyor. Size kararları aldıran, o kararları tatbikinizde ısrar eden, onları mutlaka gerçekleştirmenizi isteyen bir kuvvet iradedir. İrade istemek demektir. Lügat manası itibariyle irade etmek, istemek. İrade isteyen ve istediğini yaptırma konusunda ısrar eden bir kuvvetin adıdır. Allah'a en son teslim olan bir muhteva taşır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kulvara nefsinizin kalbinde %100 afetlerle, ruhunuzun kalbinde %100 hasletlerle girersiniz ama realitede şartlar eşit değildir. Bunun için insanlar huzursuzdur, mutsuzdur. Çünkü Allah Teala sizinle temasa geçmek için sizin talebinizi ister. Talep etmedikçe Allah'la dostluk kuramazsınız. Ama talep ettiğiniz zaman şeytan size mani olamaz. Her şey Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktaya kadar şeytanın hakimiyeti altında cereyan eder. Söylediğim gibi şeytan devamlı sizin iç sesinizi taklit ederek size telkinlerde bulunur ve nefsinizin afetleri de şeytanın taleplerine paralel olarak yaratıldığı için her zaman şeytanın dediklerini yapmak için bir istek duyarsınız iç dünyanızda. Bu nefsinizin afetlerinin talebidir. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle konuşmaya başlamıştır. Üstelik de o içinizdeki sesi tatbik, taklit etmek suretiyle devamlı sizi aldatarak size sizin düşüncenizin sesiymiş gibi kendi sesini yutturur iblis. Tabii aslında yutturmasa ne olur da diyebilirsiniz. Çünkü zaten nefsinizin afetleri
şeytanın isteklerini yapmaya teşne. Ona yönelik olarak yaratılmış. İşte böyle bir dizaynda hep şeytan hakimdir. Çocuklar, insanlar genellikle yanlış şeyler yaparlar. Bunları yaparken de neden öyle yaptıklarının pek farkına varmazlar. Ama nefsler mutlaka bunu gerektirir. Bu sebeple nefsinizin afetlerinin yüzdesiyle dünya hayatındaki mutsuzluğunuz paralellik göstermez. Mutsuzluğunuz nefsinizin afetlerinin ötesinde bir varlık gösterir. Çünkü şeytan sizinle devamlı temastadır. Kainattaki en zeki, en akıllı mahluklardan biridir. Aklınıza gelmeyecek yollardan size isteklerini yaptırmaya çalışır. Ne zaman üzülürseniz bundan büyük memnuniyet, sevinç duyar. Ne zaman mutlu olursanız o zaman da hasetinden çatlar. Ruhu yoktur. Faziletler, hasletler şeytanda bulunmaz. Yalnız afetlerle doludur. Bütün kötülükler içinde kaynar durur. Kainattaki en büyük düşmanınız, size her zaman yere vurmak için elinden geleni ardına koymayacak olan bir varlık, işte o şeytandır. Ve zamanımızda ve bütün daha evvelki devrelerde insanların bir kısmı mutlaka şeytana tapmıştır. Bugün de şeytana tapanlar dünyaya hakim olmak için büyük bir hazırlığın içerisindeler. Okült kültür adeta bugünün modası olmuştur. Okültizm veya okült kültür şeytanın kültürüdür. Büyü kültürüdür, hüddam kültürüdür. İnsanların birbirini yaralaması için vasıtaları öğretir. Maksat bütün insanları birbirine düşman kılmaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte böyle bir standart içinde siz mutlu olmanın aslında bütün imkanlarına sahip olan bir insansınız. Şeytandan bu kadar çok size hakimiyeti alanında bahsettikten sonra bunu söylememizi sakın yadırgamayın. Unutmayın ki Allah'ın en sevgili mahluklarısınız. Öyleyse şeytanı size musallat eden Allah, ondan kurtulma çarelerinde Kur'an-ı Kerim'de net olarak açıklıyor. Peki macera nasıl başlıyor? Ne demiştik? Şartlara dikkatle bakın, her şeyi yerli yerine oturtun. Allah'a açılan bütün kapılar kapalı. Gözlerinizde doğuşunuzdan itibaren hicab-ı mesure var. Gizli bir perde var. İrşat makamını herhangi bir kişiden ayırt etme yeteneği gözlerinizde yok. Bakıyorsunuz ama göremiyorsunuz. Onun irşat kabiliyetini, onun hidayetçi olduğunu, hidayete ehil vasıflarla donatıldığını göremiyorsunuz. Kulaklarınızda vakra var. Onun söylediklerini kulaklarınız duyuyor. Ama siz zihninize ulaştırıldığı zaman kulaklarınızın duyduğu şeyler, siz onu işitemiyorsunuz, manasına varamıyorsunuz. Hidayete müteallik ne varsa hiçbirinin manasına varamıyorsunuz. Size hiçbir şey söylemiyor hidayet kelimesi, irşat kelimesi, tekamül kelimesi, manevi tekamül.
Gelelim kalbinize, kalbiniz de kapalı. Bir defa kalbiniz mühürlü. Birinci kapı, asıl kapı, nurların kalbinize gireceği kapı kapalı, mühürlü. Yetmez. Kalbinizin içinde ekinnet var. Allah'ın irşat makamı vasıtasıyla sizlere ulaştırdığı sözleri anlayabilmenizi, idrak edebilmenizi engelleyen bir engel var nefsinizin kalbinde. Adı ekinnet. Öyleyse gözleriniz Allah'a karşı kapalı, kulaklarınız Allah'a karşı sağır, kalbiniz Allah'a karşı idraksiz, konuşma yeteneğiniz de Allah'a karşı dilsiz hüviyetinde. Neden dilsizsiniz? Söyleyebilmek için öğrenmeniz lazım ama bilmiyorsunuz. Öyleyse Allah'ın lisanını konuşmadığınız için, doğruları söylemediğiniz için Allah-u Teala sizin için onlar kör, sağır ve dilsizdir diyor. Hangi devredeki sizin için? Başlangıçtaki sizler için bunu söylüyor. 28 basamaklık bir skalada, bir yelpazede, bir spektrumda, bir merdivende birinci basamaktaki insanlar olayları yaşarlar. Ama yanlış değerlendirirler. İkinci basamaktaki işler zaten olayları değerlendirmektir ve olaylar karşısındaki tutumlarını isteseler de istemeseler de sergilemektir. İşte Allah-u Teala bütün insanları musibetlerle imtihan eder. Onlara musibetler verir ve musibetlerle onları imtihan eder. Ne olur imtihan ederse? İmtihan ederse o insanların bu imtihanlara karşı davranış biçimlerini dikkate alır. Bir kısım insanların kalpleri marazdır, hastadır. Ne yapar bu insanlar? Allah'ın ayetlerini gizlerler. Özellikle hidayeti gizlerler. Ne yapar bu insanlar? Kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Başkalarını da Allah'ın yolundan saptırmaya, yani zaten Allah'ın yolunda olmayan insanları Allah'ın yolundan men etmeye, Allah'ın yoluna ulaşmaktan, sırat-ı müstakime ulaşmaktan men etmeye çalışırlar. Allah'a ulaşanları da Allah'ın sırat-ı müstakiminden saptırmaya, dalaleti düşürmeye çalışırlar kendileri. Allah'a ulaşmayı dinlemedikleri cihetle dalalettedirler. Bazı insanların kalplerinde zevk vardır. Bunlar daha da öteye geçerler. Allah'ın müteşabih ayetlerini özellikle kullanarak, bazen karşılarındaki her ayeti kullanarak insanları Allah'ın yolundan saptırmaya, eğer yola girmişlerse Allah'ın yolundan saptırmaya, eğer girmemişlerse yola girmelerine engel olmaya çalışırlar. Ve ne yazık ki bunu rahatlıkla başarırlar. Kisveleri buna müsaittir. Öyleyse nereye varıyoruz? Bu insanlar, kalplerinde zevk olan insanlar, kalplerinde maraz olan insanlar, kalpleri sadece kasiyet bağlamış, yani kararmış değil, aynı zamanda sertleşmiş olan insanlardır.
İşte bunlar Allah'ın kendilerini imtihana sokmasıyla, musibetlerle denemesi sırasında hep Allah'ın uygun görmediği davranış biçimlerini sergilerler. O insanlara dikkatle bakın. Onlar kalplerinde Allah'ın hayır görmediği insanlardır. Temel özellikleri Allah'ın yolunda olmamak bir, iki özellikleri var. İkincisi de başka insanları da Allah'ın yolundan men etmek. Eğer o insanlar Allah'ın yoluna girmişse bu sefer de o yoldan ayaklarını kaydırıp saptırmaya çalışmak. Dikkat edin, bütün insanlar dalalette olarak doğarlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri ömür boyunca, dilemezlerse ömür boyunca dalalette kalırlar. Yaptıkları ibadetlerin onları kurtarması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi size mutluluğun, hani şu masallarda geçen sihirli formülünü verelim. Sihirli. Aslında sihir kelimesi şeytani bir kelime. Ama masallarda bir marifetmiş gibi anlatılır. Onun için o tabiri kullandık. Sevgili kardeşlerim, sizi mutlulukla mutsuzluk arasındaki köprüden geçirecek olan bir tek taleptir. Sadece tek bir talep. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o anda Allah Teala onu işittiği, bildiği, gördüğü anda o kişi şeytanın sultasından kurtulmuştur. Şeytan artık ona hiçbir şey yapamaz. Üçüncü basamaktan 21. basamağa kadar Allah Teala onu götürecektir. Şeytanın hırsından ağlamasına, dövünmesine Allah Teala hiç aldırmaz. Şeytanın hırsından kudurmasına Allah Teala hiç aldırmaz. Ve kulunu Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a kul olmak istikametinde harekete geçmiştir. Onu Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka kendisine ulaştırır. Net olarak diyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. İşte kalbinde zevk olmayanlar, kalbinde maraz olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da dilemesine mani olanlar, onların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olanlar, sırat-ı müstakimden insanları düşürmeye çalışanlar, onlar Allah-u Teala tarafından seçilmezler. Onlar kalplerinde her şey olanlardır. Ama kalplerinde hayır olmayanlardır. Aslında kalplerinde Allah-u Teala'nın hayır gördüğü insanlar, başkalarını Allah'ın yoluna ulaştırmaya çalışanlar, çalışmasalar bile başkalarını Allah'ın yolundan saptırmaya çalışmayanlar, hepsi seçilirler. Ne yazık ki seçilenlerin hepsi Allah'a yönelmez. Bir kısmı ömür boyunca Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Başkalarına bir zararları olmayacaktır bu yolda, bilmedikleri için.
Yani Allah'a ulaşmak diye bir şeyi öğrenmek gereğini duymamışlardır. Allah-u Teala mutlaka onlara mürşitleri vasıtasıyla, birileri vasıtasıyla mutlaka duyurmuştur. Ama onlar o duydukları şeye inanmamışlardır, tatbik sahasına almamışlardır ve hedefe yürümeyi istememektedirler. Öyleyse Allah-u Teala onları, o insanları negatif olarak değerlendirmez. Kişilerin bilgisizliği, cehaleti yüzünden hedefe ulaşmamaları söz konusu. Kasıt yok. İradelerini özellikle Allah'ın yoluna girmemek istikametinde kullanan insanlar değil bunlar. İradelerini Allah'ın yoluna girmek istikametinde de kullanmıyorlar. Ama özellikle iradeleriyle, bilerek, isteyerek Allah'ın yoluna girmemekte ısrar eden insanlar değil. Onlar da seçiliyor. İradelerini negatif istikamette Allah'a ulaşmayı dilememek istikametinde özellikle kullanan, başkalarını da Allah'ın yoluna sokmaktan men eden insanların durumuyla bunların durumu bir değil. Bir grup iradesini kullanıyor. Allah'a karşı olarak, şeytana paralel olarak kullanıyor iradesini. Onlar Allah-u Teala tarafından asla seçilmezler. Onlar böyle oldukları sürece hidayete ulaşamazlar. Uzak bir dalalet içindedirler. İşte sevgili kardeşlerim, şeytanın adımlarına uyanlar, uyumuş olanlar onlardır. Allah'a çağıranların düşmanı onlardır. Nerede birisi Allah'a çağırıyorsa, bir takım insanlar da o Allah'a çağıranları kötülüyorsa, bilin ki Allah'ın düşmanları onlardır. Çünkü Allah Teala bütün insanlara hidayeti, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı tam 12 defa farz kılmış. Ve o insanlar bu hidayeti de biliyorlar. Bilmelerine rağmen kibirleri onu onlara kabul ettirmiyor. Şeytanın da telkinleriyle yetmez. Başka insanları da kendileriyle birlikte Allah'a isyan ettirmeye çalışıyorlar. Allah'a ulaşmalarına mani olmaya çalışıyorlar. İşte o insanlar seçilmez. Şimdi Allah Teala ne diyordu? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmak ne demek? Allah'ın evliyası olmak demek. Allah'ın dostu olmak demek. Böylece Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın dostluğunu yaşamak. Hepiniz buna ehilsiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte eğer serbest iradeniz devreye girmişse, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah aynı anda bunu işitir, bilir ve görür. Ve deminki konumuzun ruhuna giriyoruz şimdi, aslına giriyoruz. Ne yapar? Çok önemli bir şey yapar. Allah'ın iradelerini kullanmayan insanlara uyguladığı bütün kapalı kapıları Allah Teala açar. Allah'ın kapıları kapalıdır demiştik. Ne demiştik? Gözlerinde kişinin hicab-ı mestura var. Gözler kör. Kulaklarında vakra var. Kulaklar sağır. Kalplerinde ekinnet var. Kalpler idraksiz. Kapıların hepsi, kalp kapısı da, göz kapısı da, kulak kapısı da
kapalı ve Allah'ın söylediklerini terennüm etmediği için kişi aynı zamanda dilsiz, kör, sağır ve dilsiz bir insanı o kişinin talebi üzerine Allah Teala gözleri gören, kulakları işiten, dili konuşan ve kalbi de idrak eden bir hale getiriyor. Süre mi? Birkaç dakika. 5 dakika. Derhal Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin dilediği anda görmüştür Allah Teala. Artık irade, serbest irade, kişinin cüz'i iradesi devreye girmiştir. O kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Mutluluğun kapısını açmıştır o kişi. Derhal Allah Teala gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kişi görüyor. İrşat makamına baktığı zaman ha diyor, o mürşit. O bana doğruyu anlatacak. Allah'a nasıl ulaşacağımı bana anlatacak. Ben de tatbik edip Allah'a ulaşacağım. Sevinçle, iştiyakla, canla başla Allah'a ulaşmak için koşuyor kişi. İşte Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler onlarsınız. Allah'a koşanlar. Kalplerinizde umutla Allah'ın o büyük zevkini ta yüreğinizde hissederek, yaşayarak Allah'a koşanlarsınız. Ne mutlu sizlere, Allah'a koşanlara, iradelerini Allah yolunda sevk edenlere, Allah'a kavuşmak üzere harekete geçenlere. Neye malik olursunuz? Baş gözleriniz açılır. Artık kör değilsiniz. İrşat makamına irşat makamı olarak bakıyorsunuz. Kulaklarınız açılır. Artık sağır değilsiniz. Sağır değilsiniz bu noktadan itibaren. İrşat makamının söylediklerini işitiyorsunuz, manasına varıyorsunuz. Ve kalbinizdeki ekinleti almıştır Allah Teala, yerine ihbat koymuştur. Niçin yapmıştır bu işi? Ne diyor Allah Teala? O kendilerine ilim verilenler, irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu anlasınlar, idrak etsinler diye, işitsinler diye, idrak etsinler diye, onların kalplerine ihbat konulur diyor Allah Teala. Kalplerindeki ekinnet alınır, yerine ihbat konulur diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne yaptınız? Bir dilekte bulundunuz. Allah'a ulaşmayı dilediniz, serbest iradenizi devreye soktunuz. Bu ne ifade eder? Bu sizin kurtuluşunuzu ifade eder. Çünkü bu dilek sizi evliyalığa mutlaka ulaştıracaktır. O kitaplarda okuduğunuz, menkıbelerini okuduğunuz evliyalardan biri de siz olursunuz. Hangi sebeple? Bir tek sebeple. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. İradenizi ilahi yolda kullandığınız için. O iradeyi kullanmadığınız sürece bu istikamette siz kör, sağır ve dilsiz bir ölü kabul ediyorsunuz Allah-u Teala'dan. O işitmeyenler ölüdürler diyor. Körler ölüdürler diyor. İdrak edemeyenler ölüdürler diyor Allah-u Teala. İşte Allah'a kapalı olan bütün kapıları bir dilekle açtınız. Sevgili kardeşlerim, daha kolay bir şey söyleyebilir misiniz bana? Bir insanın cehennemden kurtulmasını, bir insanın cennete mutlaka gitmesini garanti eden Allah Teala bunu nelere bağlamış? Nelere bağlamamış? Neye bağlamış? Sadece bir dileğe, Allah'a ulaşmayı dilemek. Yapacağınız şey bu kadar. Eğer gerçekten dilemişseniz Allah Teala sizi mutlaka evliya kılar. Bütün kapalı kapıları
açacaktır. Hadi bakalım, bundan sonra ne yapar Allah Teala? Kalbinize ulaşır. Kalbinizdeki nur kapısı, nurların kalbinize gireceği kapı, Allah'a dönmesi lazımken, yukarıya dönmesi lazımken, şeytana dönük, aşağı dönük. Allah Teala hemen o kapıyı Allah'a döndürür. Bir kapalı kapı daha kullanılır hale geldi, açıldı. Kalır mı orada? Kalmaz. Kalbinizin kapısı, nurların girmesi gereken bu kapı, hem şeytana dönük konumda, hem de mühürlü. Allah Teala kalbinizin, göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Çünkü o güne kadar zikir yaptığınız zaman, Allah Allah Allah Allah diye Allah'ı zikrettiğiniz zaman, Allah'ın katından gelen rahmetle fazl nurları göğsünüze kadar geliyordu Allah Allah dediğiniz için. Ama bakıyorlar ki göğsünüzden kalbinize yol yok, açılmamış yol. Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. O kapı da kapalı. Yol açılmamış. Ve Allah Teala bu noktada kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdikten sonra göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Sonra sizi mürşidinize ulaştırdıktan sonra yeni bir kapalı kapıyı daha açar. Kalbinizin mührü. Kalbinizin mührünü açar, içindeki küfür kelimesini dışarı alır ve kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Ne yapmıştır Allah Teala sevgili kardeşlerim? Kapalı olan bütün kapıları açmıştır ardına kadar. Artık siz hani fıtratının bu muhtevasında bir insansınız ki Allah'a ulaşabileceksiniz. Bütün kapalı kapılarınız açılmıştır. Ama bu arada şeytanın kapısı da hala açıktır. Onu kapatmak için ne yapmanız lazım? Zikir yapmanız lazım. Zikir yapılırsa ne olur? Allah Teala gözlerinizi açtı, kulaklarınızı açtı, dilinizi açtı, kalbinizdeki ekinleti aldı, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açtı, kalbinizin mührünü de açtı. Ama şeytanın kapısı da açık. Bu noktadan sonra zikir yapmaya başladığınızda ne olur? Bakınız ne oluyor. Bu noktadan sonra irşat makamına ulaşıp tabi olduktan ve kalbinizin mührünü Allah'a açtıktan sonra zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları göğsünüze gelir. Allah'ın açtığı yoldan kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührü artık açılmıştır, hareketli hale gelmiştir. O mührü Rabbani kapıdan alır, zülvani kapıya kadar bastırır. Rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı o mührü zülvani kapıya kadar bastırır ve zülvani kapıyı kapatır. Burada sonuca gidelim. Ne oldu? Allah'ın bütün kapalı kapıları açıldı. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah sizi ölüyken diriltti. Zikir yaptığınız sürece şeytanın kapısını da kapattı. Durum tamamen tersine döndü. Başlangıçta neydi? Her yeriniz, her şeyiniz kapalıydı Allah'a. Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılar kapalıydı. Ama 14. basamağa geldiğiniz zaman Allah'ın bütün kapıları açıldı.
Şeytanın kapısı da gene açık. Ama zikir yaptığınız zaman şeytanın kapısı kapanıyor. Peki daha ileride şeytanın kapısının tamamen kapandığı bir yere ulaşacak mısınız? Evet. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, o zaman o mührü zulmani kapıya indiren rahmetin, fazlın ve rahmetin, salavatın baskısı kesintisiz olarak devam edeceği için daimi zikirde zikir kesintisi yok. Kesinti yoksa zulmani kapıyı örten mührün üzerine rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı siz hayattayken hep devam edecektir, hiç kesilmeyecektir. O zaman zulmani kapının açılması da mümkün değildir. Şeytanın karanlıklarının kalbinize ulaşıp kalbinizi istila etmesi, işgal etmesi mümkün değildir. Asla o karanlıklar kalbinize giremez. Ne olmuştur? Allah'ın başlangıç noktasında kapalı olan bütün kapıları size açılmıştır. Şeytanın kapısı da açıkken artık bir daha açılmayacak şekilde kapanmıştır. İşte mutluluğun temelinde bunlar var sevgili kardeşlerim. Kapılar. Kulvara girdiğiniz zaman bütün şartlar aleyhinizde görünüyor. Ama sonuca ulaştığınız zaman bütün şartları elbette Allah'ın yardımıyla ama sizin iradenizin de mutlaka devreye girmesiyle lehinize çevirdiniz. Kapalı kapıların hepsini açtınız, devamlı açık hale getirdiniz ve iki defa dirildiniz. Birinci dirilişte baş gözlerinizdeki hicab-ı mestüre, baş kulaklarınızdaki vakra kalbinizdeki ikindet alınır. İkinci defa dirildiğinizde kalbinizdeki göz, kalbinizdeki kulak açılır. Birincisinde bu dünyaya dirilirsiniz, ikincisinde bu alemin dışına dirilirsiniz. Bütün alemler önünüzde ufuk ufuk açılır. Allah'ın bir sevgilisi olursunuz. Mutlu bir insan olursunuz. Ondan sonraki bütün ömrünü şartlar ne olursa olsun huzur içinde geçirecek bir insan olursunuz. Sizi hapislere atarlar, sizi mutsuz kılamazlar. Orada daha da mutlu olursunuz. Size ihtiyaç sahibi olan birçok insanın dertlerine deva olduğunuz için Allah'tan aldığınız ihsanlarla, nimetlerle. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu kadar güzellik içinde Allah Teala'ya nasıl hamd edeceğinizi, nasıl şükredeceğinizi bilemezsiniz. Hep orada eksik bir şeyler hissedersiniz. Kelimeler yetmez, hissiyatınız yetmez ve bir insan olmanın, hudutlu olmanın orada farkına varırsınız. Allah'ın size verdikleri öylesine büyüktür ki, sizin ona verdiğiniz ise öylesine sadece bir sıfırdır ki, ne yaparsanız yapın bu sıfırı biraz daha büyütebilirsiniz. Sonsuzlukla sıfırın mukayesesi. Ona her zaman hayran olursunuz. Şimdi soruyorum size sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: kağıt örüyor.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Rahim elhamdülillahi rabbil alemin Er-Rahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde birlikte kıldı. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak İslam'ı yaşamaktır. İslam'sa sadece teslim hüviyetinde bir ki kainatın tek dinidir. İslam eşittir teslim. Selim kökünden gelen İslam kelimesinin dışında selim kökünden Türkçemizde en çok kullanılan kelime teslimdir. Selam kelimesi, selamet kelimesi, Müslim kelimesi, Müslüman kelimesi, İslam kelimesi hepsi aynı kökten gelir. İşte İslam'dan ya da teslimden geriye ne kaldı diye düşünüyorsanız sevgili kardeşlerim, 14 asır sonra İslam'ın Kur'an'a dayalı yaşantısından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve sahabenin hayatta olduğu devreden sonra sadece 14 asır geçti. 14 asrın sonunda ise İslam tamamen unutulmuş vaziyette. İslam artık yok sevgili kardeşlerim. İslam aleminin %10'undan çok daha azı İslam'ı yaşayabilmekteler. Geri kalanları İslam zannettikleri, kendilerine yarattıkları bir dini yaşıyor. İslam teslim demektir. Yedi safhadan oluşur. Yedi safhada ayrı bir teslim kelimesini Allah Teala devreye sokuyor. 14 asır sonra bugüne geldiğimiz zaman ne görüyoruz? Diyorlar ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Biz de bu 5 şartı evvelallah yerine getiriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız. Yani biz İslam'ız diyorlar. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek acaba hangi teslimi oluşturur? Ruhun teslimini mi? Fizik vücudun teslimini mi? Nefsin teslimini mi? İradenin teslimini mi? Kur'an-ı Kerim'de hepsi sağlam şartlara bağlanmış. Ama yaşadığımız devrede İslam tatbikatında, yani büyük kütlelerin yaşadığı İslami tatbikatta, uygulamada teslimlerin hepsi yok edilmiş durumda.

planda, ikinci standartta bir teslim ifade eder Allah'a. Sonra ruhun Allah'a teslimi gerçek bir teslimdir. Fikir platformunda değil, fiil platformunda, yani fiili olarak ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak 7 tane gök katını aşması ve Allah'ın zatına ulaşmasını ifade eder. Burada reel bir teslim söz konusudur, gerçek bir teslim söz konusudur. Ruhun Allah'ın zatına ulaşması ve teslim oluşu, Hakk'a teslim oluş, Allah'a ulaşmak. Allah'tan gelen ruh, emanet olarak bize verilen ruh, Allah'a döner, Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Emanetin sahibine Allah'ın emri gereği teslim edilmesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İslam'ın 5 tane şartı: ne ruhu Allah'a teslim edebilir, ne fizik vücudu Allah'a teslim edebilir, ne nefsi teslim edebilir, ne iradeyi teslim edebilir, ne de İslam'ı başlattırabilir. İslam bir başlangıç noktasıyla gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer dilemiyorsanız kendinizi İslam zannediyorsunuz. İslam statüsünde değilsiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse için böyle bir teslim söz konusu değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah hepinizin Allah'a teslim olmasını emreder. Bunun için dininin adını İslam koymuştur. Yani Allah'a teslim olma dini. Öyleyse önemli olan bu dini yaşamak, asli ifadesiyle ruhu ve cin, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek, ama 7 safhanın 7 tane teslim adı altında geçen 7 safhayı yaşamak. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu 7 safhanın 7'sini de yaşadılar. Allah Teala evvela ne diyor Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde? Diyor ki: ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe sümme la tünsarun. Üzerinize azap gelmeden önce, yani kabir azabı gelmeden önce, hangi azap derseniz deyin, ister kabir azabı deyin, ister cehennem azabı deyin, hepsi de bu dünya hayatından sonradır. Yani şu dünya hayatındayken Allah'a yönelin diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve ona, Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a teslim olmak. Ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Öyleyse teslim bir farz mıdır? Açık ve kesin bir farzdır. Ruhun Allah'a teslimi söz konusudur. İfade açık, emir açık ve kesin. Öyleyse 28 basamaktan oluşan İslam merdiveni, kainatın tek dinini

ifade eder ve gerçek anlamda teslimleri içerir. Yedi safhada dört tane reel teslim. Bunun dışında üç safhada da Allah-u Teala o safhaların adına da gene teslim diyor. Nem suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْاُمْيِ عَنْ دَلَالَتِهِمْ اِنْ تُسْمِعُوا اِلَّا مَنْ يُؤْمِنُوا بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. Sen körleri bulundukları delaletten hidayete erdiremezsin. Sen ayetlerimizi ancak onlara iman eden ve iman edenlere işittirebilirsin ve onlar teslim olanlardır diyor Allah Teala. Ve onlar teslim olanlardır. Öyleyse bu teslim nasıl bir teslimi içeriyor? Böyle bir teslim fonksiyonuna baktığımız zaman aslında Allah'a bir şeyin teslim olması o noktada söz konusu değil, olmuyor. Ama kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dilediği anda bir karar vardır ortada. Allah'a ruhu ulaştırıp teslim etme kararı. Bu kararın kalpte sağlam bir zemine sahip olması. Ve hep kalbinize bakan Allah'ın bu kararı görmesi. İşte o zaman bu kişi istek hüviyetinde, talep muhtevasında bir teslimin içindedir. Ruhunu Allah'a teslim etme talebinin sahibidir. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemektedir. Bu teslim talebidir. Ve her şey bununla başlar. İslam'ın yani Allah'a teslimin olmazsa olmaz şartıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa o kişi için İslam yoktur. O kişinin gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Öyleyse Allah'ın ayetlerine amini olanlar, iman edenler Allah'a ulaşmayı dileyenler. Enam 125'te Allah Teala diyor ki وَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهِ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرُهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, hidayete erdirmeyi dilerse, kendi zatını ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü İslam için, teslim için açar diyor Allah Teala. Ve men yurid en yudillehu yec'al sadrehu dayyikan haracan. Kimi dalalette bırakmayı dilerse onun göğsünü semada yükseliyormuş gibi daralmış, sıkıntılı yapar. Cennema yasadu fis semai bu konuyu ifade ediyor. Devam ediyor Allah Teala. Kezalike yec'alun la hurritse alellezine la yuminun. Allah amene olmayanların üzerine pislik bırakır. Neyse Allah Teala kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, yani kimi teslim alacaksa, kimi diler? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi bu konuyu açık tutuyor. Allahü yeştebi ileyhi men yeşâhü yehdi ileyhi men yunib.
Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır, buyuruyor Allah Teala. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse muhteva açık olarak görünüyor. Ve bu insanlar eğer Allah'a ulaşmayı dilememişlerse ona bir şey yapmaz ama göğsünü teslime açar Allah-u Teala. İslam'a açar, Allah'a teslim olmaya açar. Ve açarsa ne olur? Zümer 22 anlatıyor onu da. Efemen şerahallahu sadrehu lil-islami fehüve ala nurin min rabi. Allah kimin göğsünü İslam'a açar da açarsa o Rabbinden bir nur üzerinedir. Feveylün lil kasiyeti kulübühüm min zikrullah. O kalpleri zikirden, yani zikretmemekten kasiyet bağlamış, karanlık kararmış ve sertleşmiş olanlara veyl olsun. Yazıklar olsun. İlahike fi dalalin mübin. Onlar apaçık bir dalalet içindedirler. Öyleyse ilk safhada bir olay var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar var. Ve onlar eğer Allah'a ulaşmayı dilememişlerse teslimle bir ilişkileri yok. Biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dileriz. Allah rahim esmasını tecelli eder. 7 tane furkan verir. 7 furkanın sonunda kişi işitir. Birinci davete icabet etmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ve ikinci davet için, Allah'a ulaşmak için hazır hale gelmiştir. İşte böyle olan insanlara Allah Teala onlar teslim olanlardır diyor. Fehüm müslimun. Onlar müslimundur diyor. Teslim olanlardır. Bu başlangıçtaki bir teslim müessesesi. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dileyenler. İkinci safada ne görüyoruz? İkinci safada irşat makamına ulaşıp tabi olanların teslimiyeti söz konusu. Allah Teala Yunus Suresi'nin 25. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Vallahi yedu ila darüsselam." Allah selam yurduna davet eder. Aslında bu teslim yurdudur. Ve yehti men yeşâ'i ilâ sırat-ı müstakim. Ve o kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği muhtevada burada Allah-u Teala selam yurdu demekle ne demek istiyor? Bir sonraki ayet-i kerime aynı ayet-i kerimenin devamı açıklıyor. Allah diyor dilediğini yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır. Kimdir dilediği? Selam yurduna ulaşmayı dileyenler. Selam yurdu demekle Allah Teala teslim yurdu demiş oluyor. Nereden biliyoruz? Çünkü bir sonraki ayet-i kerime aynı surenin bir sonraki ayet-i kerimesi, 26. ayet-i kerimesi Yunus suresinin diyor ki onlara ahsenül hüsna ve ziyadesi vardır. Ahsenül hüsna
Allah'ın zatıdır. Onlara Allah'ın zatına ulaşmak vardır. Ve ziyadesi vardır. Allah'ın zatını görmek vardır. Allah'ın zatına ulaşmak, ruhu Allah'a teslim etmektir. Görmekse iradeyi de Allah'a teslim etmektir. Allah Teala Nisa 175'te diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, Allah onları nezdinden bir rahmetin, kendinden, zatından bir rahmetin ve fazlın içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır, iletir, vasıl eder. Allah'a ulaşmayı dilemek ve ulaştıktan sonra Allah'ın zatında yok etmeyi, yok olmayı dilemek. Vatesemu sarılmak demek. Bu sarılmanın muhtevası Allah'tan gelen ruh ait olduğu yere emanet olarak geri dönüyor ve emanet sahibine ulaşıyor. Sahibinin zatında yok oluyor. Görünüyor ki bir teslim yurdu söz konusu. Ne zaman teslim yurduna gidiş söz konusudur? Kişi mürşidine ulaştığı zaman. Tabiyet teslimin ikinci safhasıdır. Tabiyette de henüz Allah'a teslim yoktur ama mürşide teslim söz konusudur. Allah adına mürşid teslim olur. Allah Teala Maide Suresinin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki, ya eyyüellezine aminüttekullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Nasıl? Ona ulaştıracak, ulaştırmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin. Yani bunun manası ona ulaşın, tabi olun. Allah Teala farz kılıyor bunu. Mürşide ulaşmak farzdır. İsteyin diyor Allah Teala'dan onu. Ve Allah Teala buyuruyor ki alallahi kastü sebili, sebillerin tayini Allah'a aittir. Bu da mürşide teslimin bir işaretini taşır. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. Sahabe ona tabi olanların adı. İhsanla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar, onlar sahabe. Öyleyse tabiyet bir teslim olayıdır. Allah adına irşat makamına teslimdir. Ve kişi teslim olduğu anda başının üzerine devrin imamının ruhu derhal ulaşır. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince ruha vücuttan çıkması emredilir. O ruhun o vücuttaki görevini vücudun içine girmeyen başın üzerinde yer alan devrin imamının ruhu artık tahakkuk ettirmeye başlar. Burada önemli bir olgu var. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ve enna minnel müslimune ve minnel kasitun. Bizden teslim olanlar da var. Kasitun olanlar da var. Ve men esleme feyla ketahara reşeda. Kim teslim olmayı dilerse mürşidini arar. Yani mürşidine ulaştığı zaman teslim olacaktır. Bu
Cin Suresinin 14. ayet-i kerimesi, mürşide ulaşıp da teslim olmanın ikinci safha olduğunu açık ve kesin bir şekilde belirtiyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah demek ki rahim esmasıyla tecelli ediyor ve 7 tane furkan veriyor kişiye ve onun günahları kadar sevabı sevaphanesine yazıyor, böylece günahlarını örtüyor. Kişinin o sevapların dışındaki sevapları sebebiyle kişinin sevapları günahlarından fazla olan birisi hüviyetine girmesi söz konusudur.

Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar. Allah Teala teslim olmayanlardan bahsediyor. Onlar diyor tarikat üzere olsalardı onlara kalacakları kadar maen verirdik, su verirdik, nur gönderirdik manasını kullanıyor. On dördüncü basamakta tabiyet söz konusu. Tabiyetle beraber yedi tane de nimetin gelmesi söz konusu. Ve bu nimetlerin akabinde bir başka olguyu görüyoruz. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla beraber ruhun Allah'a teslimi. İşte Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesindeki reel teslim, gerçek teslim, bu teslimlerden, gerçek teslimlerden birincisi ruhun vücudumuzdan ayrılması, Allah'ın zatına ulaşmak için yedi tane gök katını aşması ve Allah'ın zatına ulaşması. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve ne görüyoruz? Ruhun teslimi, bu dört teslimin birincisidir ve üzerimize farzdır. Nisa 58'de Allah Teala اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا diyor. Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder buyuruyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde bir teslim müessesesi var. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a teslim etmek. Enam suresinin 71. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala de ki bize fayda ve zarar vermeyen Allah'tan başka şeylere mi dua edelim? Bizi Allah'ın hidayete erdirmesinden sonra yeryüzünde şeytanların kandırıp şaşkın bıraktığı arkadaşlarının bize hidayete gel diye çağırdı kimse gibi topuklarımızın üzerinde geriye mi dönelim, döndürülelim? Yani onun gittiği gibi hidayete ulaşıyorum diye şeytanlara teslim olan kişi gibi biz de şeytanlara mı teslim olalım? Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Ve biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunduk. Hidayetin teslim olmak olduğu, ruhun Allah'a ulaşmasıyla teslimin gerçekleştiği ifade ediliyor. Allah Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Yani ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Öyleyse bu bapta bu üçüncü teslim, ama baştaki iki teslim Allah'a teslim olmaksa dediğinde düşünce platformundaydı. Birincisinde Allah'a teslim olmayı planlamak, hedeflemek, kabul etmek, harekete geçmek söz konusuydu. İkincisinde mürşide ulaşıp Allah adına mürşide teslim olmak söz konusuydu. O da bir teslimdir, ruhu Allah'a ulaştırmak için. Başka bir yol yoktur. Mutlaka irşat makamına ulaşılacak. Ancak o zaman ruh vücudu terk edip Allah'a doğru yola çıkacak. Başka türlü bir
olay söz konusu değil. Mutlaka tabiiyet, tabiiyetle beraber ruhun vücuttan ayrılması. Ve üçüncü safhada ruhun Allah'a ulaşması. Enam 71'de Allah'a ulaşmak, işte o muhakkak ki Allah'a ulaşmak, o inne hüdallahi, muhakkak ki Allah'a ulaşmak hüve, işte o el hüda, hidayettir. Ve biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunduk. Yani hidayetin Allah'a teslim olmak olduğu kesinlik kazanıyor. Üçüncü kademe. Üçüncü safha ruhun reel bir teslimle Allah'a doğru yolculuk ederek Allah'ın zatına ulaşması. Sonra ne olacak? Sonra fizik vücudumuz Allah'a teslim olacak. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olması anlatılıyor. Nisa 125'te diyor ki Allah Teala femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır? Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor. Ve o hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmuştur. Ne demek? Hazreti İbrahim'in hanif dini mutlaka ruhun ve fizik vücudun teslimini gerekli tutar. Mutlaka olması gereklidir der. Farz olduğu ifade edilir. Hanif dini Kur'an-ı Kerim'in ta kendisidir. Ve hanif olarak İbrahim'in dinine tabi olmuştur. Ruhunu da ve içini de fizik vücudunda Allah'a teslim eden kişi. Ve bu ne yapar kişiyi? Dost yapar. Allah İbrahim'i kendisine her şeyle teslim olan Hazreti İbrahim'i, teslimi külliyle teslim olan Hazreti İbrahim'i dost ittihaz etmiştir. Ali İmran 20'ye bakıyoruz. Fe in hacuke, eğer seninle tartışırlarsa kul, fe o zaman kul eslemtu veçhiye lillahi, de ki ve men ittebani, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Ve kullezine utul kitabe vel ümmiyine, ve kendilerine kitap verilenlere ve ümmilere de ki eslentüm, siz teslim oldunuz mu? Siz de teslim oldunuz mu? Fe ineslemu, eğer teslim oldularsa fe kat ihtedev, o zaman hidayete ermişlerdir. Ve intevelev, eğer yüz çevirirlerse fe innema aleykel bela, senin görevin sadece tebliğdir. Vallahi basıyorum bilivat, Allah kullarını görür. Öyleyse Ali İmran 20'de bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiğini görüyoruz. Sahabenin ruhlarını da Allah-u Teala'ya teslim ettikleri kesin, hepsi hidayete ermişler. Zümer Suresi 17. ayet-i kerime. Ve dördüncü safa fizik vücudun teslimi, nasıl teslim oluyor fizik vücut? Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlıyor. İşte o zaman fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, teslimler bir bir ardından Allah'ın güzelliklerini ifade ve ihata eder. Ve her güzellik Kur'an'ın temelini oluşturur. Kur'an teslimlerden ibarettir. Yedi kademede ayrı bir cepheden ayrı ayrı, her biri ayrı bir cepheden ayrı ayrı teslimler. Yedi tane
teslim. Beşinci safhada nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Nefsin teslimi 27. basamak. Neml 91'de Allah Teala şöyle buyuruyor: İnnemâ umirtu en abude rabbe hazihil belletillezi harremaha ve kul lehu kullun şeyin ve umirtu en ekune minel müslimin. Ben ancak bu şehrin Rabbine ibadet etmekle emrolundum ki o burasını kutlu ve saygıdeğer kıldı. Her şey onundur. Ve Müslümanlardan olmakla emrolundum ve Allah'a teslim olanlardan olmakla emrolundum. Bu beldenin Rabbi, yani Allah'a teslim olmak. Ankebut suresinin 46. ayet-i kerimesi: Ve la tucadilu ehlel kitabe illa billeti hiye ahsenu illellezine zalemu minhum ve kulu amennâ billezî unzile ileynâ ve unzile ileyküm ve ilahuna ve ilahukum vahidun ve nahnu lehu müslimûn. İşlerinde zulmedenleri hariç olmak üzere kitap ehliyle en güzel olan bir tarzın dışında mücadele etmeyin. Ve deyin ki bize ve size indirilene iman ettik. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir. Yani aynı ilaha ibadet ediyoruz, tapınıyoruz. Sizin ilahınız da Allah'tır, bizim ilahımız da Allah'tır diyoruz. Biz ona teslim olanlarız. Bu da sahabenin fizik vücut teslimini yaptıktan sonraki safhası ve hepsi Allah'a fizik vücutlarını teslim etmişler. Deyin ki diyor Allah Teala, biz ona teslim olanlarız, Allah'a teslim olanlarız deyin diyor. Burada nefsin teslimi var. Teslim olmanın beşinci safhasında nefsin Allah'a teslimi söz konusu. Altıncı safha iradenin teslimden evvelki son safha, yani irşada ulaşma safhası. Felemma ehassa İsa minhumul küfre kalemen ensari ilallah. Onlarda inkar hissedince Hazreti İsa, Allah'a doğru benim yardımcılarım kimlerdir? Yani Allah'a ulaştıran yolda yardımcılarım kimlerdir? Diye sordu. Kalel havariyuna, havaliler dediler ki, nahnu ensarullah. Biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'a yardımcılar biziz. Allah'a, biz Allah'ın yardımcılarıyız. Amenna billahi. Allah'a amin olduk. Allah'a teslim olduk. Allah'a iman ettik. Ve şed şahit ol ki bi enna müslümun. Biz Allah'a teslim olanlarız. Muhakkak ki biz ona, Allah'a teslim olanlarız. Burada beşinci safha var. Nefsin Allah'a teslimi. Kalem 35. Efe neş'alül müslimine kel mücrimin. Bu durumda Müslümanları mücrimler gibi, günah suçlular gibi mi kılarız? Onlara eşit kılar mıyız hiç? Allah'a teslim olanları suçlularla eşit tutar mıyız?
Zümer 54, 6. safha ve enü bila rabbiküm ve eslemunehu min kablen yetiyeküm min azabü sümmelatüm sarun. Allah'a yönel, Allah'a ruhunu ulaştır. Sonra veçini, fizik vücudunun nefsini, iradeni Allah'a teslim et. Böylece Allah'a teslim ol. Teslimi külliyle teslim ol. Bunu da üzerine azap gelmeden önce yap. Yoksa sonra yardım olunmazsın. Zümer 54 bunu ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dile ve diledikten sonra Allah'a teslim ol. Ruhunu da, beçinde, nefsini de, iradeni de Allah'a teslim et. Yedinci safhada ise iradenin de Allah'a teslimi var. Burada altıncı safhada ne oluyordu? İrşada ulaşıyordu. Bakıyoruz ki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişlerdi. Sonra bakıyoruz ki bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Nefsin teslimi neyle mümkün? Daimi zikre ulaşmakla mümkün. Bakıyoruz ki bütün sahabe ullelbap olmuş. Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi. Ve ullelbap olduklarına göre nefslerini Allah'a teslim ettikleri kesin. Peki bütün sahabe irşada da ulaşmışlar mı? Elbette ulaşmışlar. İşte Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ve ey sahabe, biriniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı, şirk gösterdi ve hepinizin kalbinize yazdığı o iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Daha sonra zaten irşat makamına da tayin olmuşlar. 7. safha Fusilet 33-34-35'te dengelenmiş. İrşat makamına tayin olma noktası iradenin de Allah'a teslimi. Fusilet 33'te Allah Teala diyor ki ve men ahsenu kavlen mimmen de'a ilallahi ve amile salihan ve kale inneni minel müslimin. Muhakkak ki ben Allah'a teslim oldum diyerek Allah'a çağırandan ve nefsi ıslah edici ameller işleyenden daha güzel söz söyleyen kimdir? Allah'a çağıranlar sahabe. Bundan sonraki 34-35'te Allah Teala diyor ki seyyiatle hasenat bir olur mu? Sizler seyyiati hasenatla karşılamaya çalışın. Seyyiati hasenatla karşılama yetkisi herkese verilmez. Bu yetkinin sahipleri Hazrul Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Bütün sahabe Hazrul Azim'in sahibi olmuş. Yani irşat makamına tayin olmuşlar, 7. safhaya ulaşmışlar. Ali İmran 102 ya eyyühellezine aminettekullahi hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm Müslümun. Ey amin olanlar, hakka tukatihi takva ile, bir hakkın takva ile Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve siz ölmeyin, Allah'a teslim olun, öyle. Bakara 131 ve 132 Allah Teala diyor ki İskale lehu rabbühü eslim kale eslemtü li rabbil alemin. Hani Rabbi ona teslim ol dediği zaman
alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. Bu Hazreti İbrahim. Bakara 132. Ve vassa biha İbrahim'i benihi ve Yakup. İbrahim de bunu kendi oğlana vasiyet etti. Yakup da vasiyet etti. Ya dedi ki Yakup, ya beniye inna Allah estafa lekumuddine fela temutunne illa ve entüm müslimun. Ey oğullarım, muhakkak ki Allah bu dini sizin için seçti. Artık siz ölmeyin, ancak Allah'a teslim olun, sonra ölün. Bakara burada Allah-u Teala Hazreti İbrahim'in teslimi külliyene teslim olduğunu, Hazreti Yakup'un teslimi külliyene teslim olduğunu ve Hazreti Yakup'un oğullarının da teslim olması söz konusu oldu. Bakara 136. Kulu amennâ billâhi ve mâ unzile ileynâ ve mâ unzile ilâ İbrahim'e ve İsmail'e ve İshâk'a ve Yakub'e ve esfâtı ve mâ utiye Musa ve İsa ve mâ utiye nebiyyûne min Rabbihim lâ nüferrikü beyne ehadin minhum ve nahnu lehu müslimûn. Deyin ki biz Allah'a, bize indirilenlere, İbrahim'e, İsmail'e, İshâk'a, Yakub'a ve torunlarına indirilenlere, Musa ve İsa'ya verilenlere ve nebilere, diğer nebilere verilenlere, Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onların arasında hiçbir ayrım yapmayız. Zaten biz ona teslim olanlarız. Burada da sahabenin teslim hükmüyle teslim oldukları kesinleşiyor. Peki başka bir işaret var mı? Bu teslimin işareti azim kelimesidir. Bakıyoruz sahabe Fusilet 33-34-35'te Hazir Azim'in sahibi olarak ifade ediliyor. Ne yapmışlar? Allah'a teslim olmuşlar kendileri. Teslim hükümlüğüne ve Allah'a çağırıyorlar. Sonra Allah Teala Tövbe 100'de sahabenin Hazir Azim'in sahibi olduklarını söylüyor. Ve diyor ki o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Yani tabi'in. Onlar Hazreti Azim'in sahipleridir diyor. Bütün sahabe Hazreti Azim'in sahibi olmuşlar. Yani ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişler. Bu Bakara 136'da aynı şeyi bir defa daha tekrar ediyor. Bir hakkın takva ile takva sahibi olmuşlar. Allah'a teslim olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikte olduk. İslam teslim demektir ve İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse hiçbir şeyini Allah'a teslim edemez. Gördük ki İslam 7 tane safhadan oluşuyor. Her biri ayrı bir teslim, ayrı bir açıdan Allah'a teslim olmayı içeriyor. Öyleyse reel teslimler olarak ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmekle mükellefsiniz. Tıpkı bundan 14 asır evvel bütün sahabe 4 emaneti de Allah'a teslim ettikleri gibi. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileriz. El-Fatiha ve As-Salavat.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim.

Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde beraber olmayı Yüce Rabbimiz bizlere nasip kıldı. Konumuz mutluluk. Sual: Allah-u Teala bu insanları niçin yarattı acaba? Allah-u Teala insanları bir tek hedefe yönelik olarak yaratmış. İnsanların mutlu olması. Allah-u Teala insandan ne ister? Bir tek şey ister. İnsanın mutlu olmasını. Hem dünya saadetine sahip olmasını, dört dörtlük bir saadet hedefidir Allah-u Teala'nın, hem de cennet saadetine ulaşmasını, o da dört dörtlük bir mutluluktur. Yani yedinci kat cennet, onu hedefliyor Allah-u Teala. Bütün insanların gitmesini istiyor. Ama insanlar gitmiyorlar. Kendilerine düşeni yapmadıkları için. Dört dörtlük bir dünya saadeti, nefsin bütün afetlerinin yok olduğu bir ortamda, kişinin iradesini Allah'ın iradesine bağladığı noktada bir muhteşem mutluluk söz konusu olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala biliyor musunuz hepinizi çok ama çok seviyor. Ucu bucağı yok sevgisini. Üzerinize titriyor. İstiyor ki hepiniz sonsuz mutlulukların sahibi olasınız. Evvela şunu düşüneceksiniz sevgili kardeşlerim. Bizi o yaratmış. Yapımızı belli bir hedefe yönelmek ve gerçekleştirmek üzere dizayn etmiş. Bu dizaynın adına Hanif fıtratı diyor Allah-u Teala. Bizi Allah'a teslim olabilecek fıtratta yaratmış. Ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a teslim edebilecek olan fıtratta yaratmış. Ve bir tek din oluşturmuş, adı Hanif dini. Bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratıyor. Sadece bir tek dini yaşayabilecek olan bir özellikle yaratıyor. Peki muradı ne bu dinin yaşanmasından? Muradı sonsuz bir mutluluk. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde afetler hiç kalmamıştır. Nefsinizin kalbi de ruhunuzun kalbi gibi Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen özelliklerle, güzelliklerle kaplanmıştır. Bunlar faziletlerdir. Ruhunuzun kalbi zaten hasletlerle doluydu. Ruhunuz yaratıldığınız andan itibaren sizde bir ruh var. Bu ruh Allah-u Teala'nın sizlere bir hediyesi ama mutlaka Allah'a geri dönmesi lazım gelen bir varlık. Muhtevasında sadece hasletler var. Yani Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellik taşıyor. Ruhunuzun hasletleri. Nefsiniz mi? Başlangıçta baştan aşağı afetlerle dolu. %100 afet. Yani Allah ne emretmişse asla yapmayan, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemeye can atan, mutlaka işleyen nefsinizin afetleri. Öyleyse birinde 100 ünite hasret, Allah'ın emirleri ve yasakları doğrultusunda hareket eden ruhunuz o. Birinde 100 ünite afet, Allah'ın bütün emirlerine ve nehilerine karşı çıkan bir yaratık. Ama muhtevaları 100 üzerinden 100 ünite. Yani bir eşitlik söz konusu kötülüklerle
iyilikler, karanlıklarla aydınlıklar, zulmetle nur karşı karşıya. Eşit seviyede kulvara sıfırda çıkarsınız. Bir kanadınızda ruhunuz vardır, bir kanadınızda nefsiniz vardır. İkisi de birbirine eşittir denge itibarıyla. Ve dengeli bir uçak gibi pistten havalanacaksınız. Allah Teala mutluluğunuzu ister. Sizi eşit çatlarla yola çıkarmış, doğruyu seçebilirsiniz diye. Doğruyu seçerseniz mutluluk tarafınız her gün biraz daha ağırlık kazanacak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin yanınızda, sizinle beraber hiç vazgeçmez sizden. Şeytansa sizin karşınızda size düşman, o da vazgeçmez. Allah sizi mutlu etmek için sizden vazgeçmez, şeytan da sizi mutsuz etmek için sizden vazgeçmez. Öyleyse şimdi düşünelim, sahneyi kim var? Siz varsınız, iblis var, Allah var. Allah ne istiyor? Mutlu olmanızı. Siz ne istiyorsunuz? Mutlu olmanızı. Sizin dışınızda biz varız, kardeşlerimiz var, başka insanlar var. Biz de mutlu olmanızı istiyoruz. Sizi seven herkes mutlu olmanızı ister. Sadece bir tek varlık var. İblis. O sizin mutsuzluğunuz için var. Kendisi nasıl huzursuzsa, nasıl her zaman stres içindeyse, nasıl her zaman sıkıntı içindeyse, o sıkıntıları üzerinden atması mümkün değilse kıyamete kadar, sizin de kendisi gibi huzursuz, stresli ve sıkıntılı olmanızı ister. Siz mutlu olmak istiyorsunuz, Allah mutlu olmanızı istiyor, biz mutlu olmanızı istiyoruz. Ama insanların çoğu mutsuz. Sevgili kardeşlerim, şeytan tek başına bu işi nasıl yapıyor? Hayır, tek başına değil. Nefsinizle beraber. Nefsinizin bütün afetleri şeytanın ekmeğine yağ sürüyor. Yani şeytan ne ister? Sizin Allah'ın hiçbir emrini uygulamamanızı ister. Bütün emirlere karşı çıkmanızı ister. Nefsinizin afetleri de öyle. Allah neyi emretmişse onları asla yapmak istemez nefsinizin afetleri. Şeytan ne ister? Sizin Allah'ın hiçbir emrini gerçekleştirmemenizi ister. Nefsinizin afetleri de öyle. Allah'ın hiçbir emrini gerçekleştirmek istemezler. Öyleyse şeytan kendi takımının yanında. Allah Teala sizi öyle bir bedenle teçhiz etmiş ki bu nefsinizdir, bütün kötülüklere açıktır. Öyle bir başka bedenle de teçhiz etmiş ki bu ruhunuzdur, bütün güzelliklere açıktır. Fizik vücudunuz bunların dışındaki bu olayları yaşayacak olandır. Tesir sahaları nefsiniz ve ruhunuz. Nefsiniz şeytandan devamlı ilham alan, devamlı şeytanın adımlarını takip etmek isteyen bir varlık. Ruhunuzsa Allah'ın devamlı emrinde olan ve emrinden çıkması hiçbir şekilde mümkün olmayan bir özellik taşıyor. Şimdi Allah'ın yaratılışındaki güzelliğe bakın ki ruhunuz hiçbir zaman şeytana doğru dönemez. Nefsinizin afetleri ruhunuz üzerinde en küçük bir etki yapamaz. Ruhunuzun 100 tane hasletinden 100'ü de, affedersiniz, 19 tane hasletinden hepsi de, bütünü de, bunları 100 ünite kabul ederseniz, parçalar itibariyle, 190 puan kabul ederseniz, 190 puanın bütünü
Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyor. Ve hiçbir zaman bir yanlışa düşmesi mümkün değil. Nefsinizin herhangi bir sebeple ruhunuzu kandırabilmesi hiçbir şekilde mümkün değil. O, tekamülün son mertebesinde yaratılmıştır. Asla değişmez. Ama Allah-u Teala'nın nefsinize verdiği emir, nefsinizin değişmesi ve ruhunuzun hüviyetine bürünüp ahsen olması. Olabilir mi? Bunun için yaratılmış. Elbette olabilir. Bütün afetlerini def edip, yerine ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan, aynı olan, aynı özellikleri taşıyan faziletleri doldurmak. İşte nefsinizin ulaşacağı yer, ulaşması lazım gelen yer burasıdır. O zaman nefsiniz ve ruhunuz aynı paralelde olur. Birbirine eşit olurlar. İkisi de %100 Allah'ın emirlerini uygulamak ister. İkisi de %100 Allah'ın yasaklarını yapmaz. İşlemez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne demiş Allah-u Teala nefsiniz için? Biz onu diyor Allah-u Teala bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Ahsen-i takvim bir takvim içinde, bir zaman parçası içinde ahsen olabilecek özellikleri taşımak manasına geliyor. Öyleyse nefsiniz aslında esfel-i safiline, yani cehennemin en alt katına gidebilecek olan bütün

işlerse, yaparsa. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir tarafta ruhunuz var, bir tarafta nefsiniz var ve bir tarafta Allah var, ruhunuzla beraber, bir tarafta iblis var, nefsinizle beraber. Allah devamlı ruhunuzla beraber olacaktır. Hiçbir zaman ayrılmaları söz konusu olmaz. Ama şeytan nefsinize ila nihaya eşlik edemez. Eğer siz zikre başlarsanız, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman şeytan sizinle beraber olamaz. Nefsinize tesir etmek imkanı kalmamıştır. Sizi kandırabilmesi artık mümkün değildir. Çalışmaz mı kandırmaya? Çalışır. Ama artık başarması mümkün değildir. Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu ve yerine nefsinizin kalbi faziletlerle tamamen dolduğu zaman şeytan size hiçbir şey yapamaz. Böylece nefsiniz de aynı ruhunuz gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili ise asla işlemek istemeyen bir özelliğin sahibi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Neden şeytan insanların %90'dan fazlasını tuzağına düşürüyor da o kadar çok insanı cehenneme almayı başarıyor? Çünkü nefsinize tesir etmek imkanının sahibi. Neden? Nefsin üzerinde bir sultası mı var? Emretme gücü mü var? Hayır, yok. Aslında buna ihtiyacı da yok. Çünkü nefsinizin afetleri zaten şeytanın istediklerini istiyor. Şeytanın buradaki fonksiyonu sadece onları birazcık azdırmak ve Allah'ın yasaklarına daha çok dadandırmak, Allah'ın emirlerine ise daha çok isyan ettirmek. İşte şeytanın yaptığı bu. Ama kendisine müsait bir zemin bulmuş durumda. Zaten nefsinizin bütün afetleri Allah'ın emirlerine karşı çıkan ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen bir özelliğe sahip, yani şeytan ruhu olmayan, nefsi olan bu varlık, yani bu cin tayfesinden olan iblis, sizi sadece yere vurmak ister. Ve şartlar, nefsinizin şartları onun lehine ve nefsinizi devamlı kullanır. Nasıl kullanır? Çok kurnaz bir metodu var. Sevgili kardeşlerim, o metodun ne olduğunu söylemek için size birkaç saniyelik bir önerim var. Şimdi dilinizi hiç kımıldatmayacaksınız. Ses de çıkarmayacaksınız. Ve içinizdeki sesle Allah, Allah, Allah demeye başlayacaksınız. Birkaç saniye. Hadi beraberce yapalım. Dilimizi kımıldatmıyoruz ve başlıyoruz.

Tamam. İçinizdeki sesi duydunuz mu? O Allah diyen sessiz ses, yani bizim kulağımıza giren ses dalgalarıyla oluşmayan ama bir ses. Allah dediğinizi içinizden duyuyorsunuz. Sesiniz çıkmıyor, dilinizi de kımıldatmıyorsunuz ama Allah kelimesini tekrar ediyorsunuz. İşte iblis o sesinizi taklit eder. Taklit ederse ne olur?

taklit ederse size düşüncelerini sizi Allah'ın yolundan koparacak olan, Allah'ın yoluna ulaştırmayacak olan, şeytana uyduracak olan, şeytana uymanızı sağlayan, şeytanın adımlarına tabi olmanızı sağlayan bir sahtekarlıktır bu. Zaten hayatı hep sahtekarlıklarla geçmiştir. Hala dünyadaki insanların bir kısmına transandantal meditasyon diye bir sahtekarlık öğretiyor. Zikir sahtekarlığı. Kıyamete kadar yaşayacak. Gayesi bütün insanlığı cehenneme götürmek ama %90'dan fazlasını götürmeyi de başarıyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse böyle bir dizaynda gelin muhtevaya beraberce bakalım. Şeytan neyin sahibi? Sizi kandırma imkanının sahibi. O içinizdeki düşüncenizin sesi var ya, demin duyduğunuz o ses, iç dünyanızdan duyduğunuz ses, işte o sesinizi rahatlıkla taklit edebilir. Farkı anlayamazsınız. İnsan düşüncelerinde hep konuşur. İçinizde iki tane ses duyarsınız. Birisi Allah'ın emrine çağırır ve Allah ne emrettiyse onu yapmanızı ister. İkincisi ise Allah ne emrettiyse onu yapmamanızı ister. İkinci ses Allah'a aittir. Ruhunuzun size ulaşan sesidir. İkincisi ise şeytana aittir. Direkt olarak şeytan konuşur. Ve şeytan bütün insanlara fısıldar, bütün insanlara vahyeder. Onların iç seslerini taklit ederek kendi düşünceleri olduğunu zannettirir. İblis sesinin. İnsanlar da öyle düşündüklerini zannederek olayları gerçekleştirirler. Oysa ki her zaman iblis onların kılavuzudur. Onlara devamlı tesir eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir durumda bütün insanlar şeytanın sahtekarlığıyla karşı karşıyadır. Şeytan onların hepsine böyle bir hile ile yaklaşır ve dediklerini onlara kabul ettirir. Sorgulanmasına gerek yoktur çünkü nefsin afetleri zaten bunları yapmak üzere programlanmıştır. Nefsin afetleri şeytanın dediklerini yapmak üzere programlanmıştır. Yani Allah'ın bütün emirlerine isyan etmek, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek üzere programlanmıştır. Şeytanın da yaptırmak istediği zaten aynı şey. Bu yüzden şeytanın nefsimize tesir etmesi zor değildir. Bunun için bir gayret sarf etmesi bile gerekmez. Kişiyi kandırarak kendi düşüncesinin sesiymiş gibi nefsinin taleplerini yerine getirir ya da nefs şeytanın taleplerini yerine getirir demek daha doğru. Allah Teala diyor ki biz şeytanı mümin olmayanlara dost kılarız. Biz şeytanı mümin olmayanlara musallat ederiz diyor. Kimdir mümin olmayanlar? Kalplerine iman yazılmayanlar. Yani Allah'a ulaşmayı dinemeyip de Allah'ın mürşitlerine ulaştırmadığı kişiler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda demek ki iblis nefsinizin afetlerine tesir edebilecek olan bir özelliğin sahibi. Ve buna tevessül ettikçe ve bu konuda başarı kazandıkça
muvaffak oldukça iblisin bu muvaffakiyeti, başarısı size hep huzursuz eder. İş dünyanızda bir şeylerin cız ettiğini duyarsınız. Her yaptığınız yanlışların arkasından huzursuz olursunuz. Çünkü Allah size azap eder. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa biz onların üzerine azap bırakırız diyor Allah-u Teala. Mutlaka onlara azap ederiz diyor Allah-u Teala. Allah'ın bu olaydan sonra, şeytana tabi olmanızdan sonra size verdiği azabın adına riçs diyor Allah-u Teala. Aslında bir nevi pislik manasına giriyor riçs. Sevgili kardeşlerim, bu mutsuz olmanın simgesidir. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, şeytanın emirlerini yerine getirirse, o kişi şeytana tabidir. Ve o kişi mutsuzdur. Şeytan bütün insanlarla devamlı bir diyalog içerisindedir. Bu onun iç dünyasındaki sesin taklidiyle tahakkuk eder. İşte Allah Teala biz insanlara sadece mutluluk hedefiyle hedeflenmemizi emrediyor. Hem dünyada saadeti emrediyor, hem de ahirette saadeti emrediyor. Ve ikisi de Allah-u Teala'nın yardımıyla devamlı kazanılabilen, hüküm ferma olabilen sistemler. Öyleyse ne yapmamız lazım? Mutlu olmak için ne yapmamız lazım? Cennet mutluluğu için ne yapmamız lazım? Dünya mutluluğu için ne yapmamız lazım? İkisi için birden, hem cennet saadeti için hem dünya saadeti için bir tek şey yapmamız lazım sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek tek başına bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, o kişiyi mutlaka dünya saadetinin yarısından öteye taşır. O kişiyi mutlaka cennet saadetinin üçüncü katına kadar ulaştırır. Yedi katta yedi tane cennet. Yedi tane gök katında yedi tane cennet. Bir insan sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle üçüncü gök katındaki cennete kadar ulaşabilir. Aslında o ulaşmaz, Allah onu ulaştırır. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ve o kişi ruhu Allah'a ulaştığı zaman nefsinin kalbinde %50'den fazla %51 nur birikimi, fazilet birikimi gerçekleşir. Bu noktada kişinin Allah'ın emirlerine itaat eden toplam kesimi 200'de 151'dir. Nefsinin kalbindeki afetlerin %49'u kalmıştır. %51'i fazilete dönüşmüştür. Afetler kapı dışarı edilmiş, yerlerini faziletler almıştır. Öyleyse 200 üniteden 100 ünitesi ruha aittir. Hepsi Allah'ın emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen özelliğin sahibidir. Nefsin kalbindeki sistem ise başlangıçta %100 Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, emirleri çiğneyen ve yasaklara asla riayet etmeyen, yasakları da işleyen özellikte idiler. %100'ü nefsin afetlerinin. Ama bu noktada 21. basamakta nefsin afetleri %49'a düştü. %100'e tamamlamak için gerekli olan 51, %51 ise faziletlerden oluştu. Faziletler ruhun hasletlerinin eşididir. Öyleyse
davranış biçimlerimizin temelini teşkil eden faktörlerin %51'i Allah'ın emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik taşıyor. 200'de sadece 49'u Allah'ın bütün emirlerine itaat etmeyen, bütün emirlerini çiğneyen, yasak ettiği fiilleri ise her zaman işleyen, işlemeye çalışan bir özellik taşıyor. 200'de 49. 250 olsaydı, ki yaklaşık olarak öyle sayılabilir, o zaman %75 demektir. Sizi güzelliklere çağıran, Allah'ın emirlerini işlemeye çağıran, yasaklarını işlememeye davet eden faktörler, yani faziletlerle hasletler toplamı %151. Afetlerse %49. Yani %75'i, iç dünyanızın %75'i Allah'ın emirlerini yapmaya çağırıyor sizi, yasak ettiği fiilleri işlememeye. Sadece %25'i Allah'ın yasaklarını işlemeye, emrettiklerini yapmamaya çağırıyor. Öyleyse 3/4'ü iç dünyanızın, nefs ve ruh toplamının 3/4'ü Allah'ın istikametinde. İşte bu rakam 3/4'tür. 200'de 151'dir. Ama tatbikat aynı olmuyor. Bu seviyede iblisin devamlı sesiyle insanları aldatması sebebiyle insan bu seviyede %50 bir noktaya ancak gelebiliyor dünya tatbikatı açısından. Yani hayatının her gün yaklaşık olarak %50'si mutlulukla, %50'si mutsuzlukla geçiyor. Aslında hasletler ve faziletler toplamı %75. Ama iblisin devamlı aldatmaları, sizin iç sesinizi taklit ederek sizi kendi düşündüğünüz gibi kandırmayı başarabilmesi, onu burada da %50'lik bir sonuca yaklaşık olarak ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, ne zaman ki daimi zikrin sahibi olursunuz, o zaman sizin için %100 dünya saadeti söz konusudur. Bu noktada şeytan artık sizi kandıramaz. Bütün hileleri tarafınızdan tespit edilir. Ve şeytan asla sizi kandırabilecek olan bir zemini yakalayamaz bu noktadan itibaren. Bu noktadan itibaren şeytan size yenilmek mahkumiyetindedir. Elinde hiçbir şey bırakmamış olursunuz. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen müesseseyi 28 basamaklık bir dizayn içerisinde ortaya koyduğumuz zaman, bunun panoramasını çizdiğimiz zaman, bütünün parça parça oluştuğunu görüyorsunuz. Kurtuluş nerede başlar? 28 basamağın 3.sünde. 1. basamak, olayları yaşarsınız. 2. basamak, değerlendirirsiniz. Eğer Allah'ın emirlerine bilerek itaat etmiyorsanız, ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel göndermediğiniz gibi başka insanların da göndermesine mani oluyorsanız, Allah Teala tarafından seçilmezsiniz. Böyle değilseniz mutlaka seçilirsiniz. Yılda bir iki defa mutlaka Allah Teala tarafından imtihan edilirsiniz ve musibetlerle imtihan edilirsiniz
ve musibetlere bakış açınız Allah-u Teala tarafından değerlendirilir. Seçildiğiniz takdirde siz Allah'a ulaşmayı dileyebileceklerden birisiniz demektir. Eğer dilerseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'ın cenneti mutlaka sizindir. Dilemeyen insan ebediyen ikinci basamakta kalacaktır. Gideceği yer cehennemdir. Ve derecelere göre 7 kat cehennemden birisine mutlaka gidecektir. Ama ya diliyorsa, dilediği andan itibaren kurtulmuştur. Öyleyse cennet saadetinin birinci katı, dilediğiniz anda, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda tamamdır. Dilediğiniz anda Allah rahim esmasına tecelliye başlar. Evvela kalbinizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Derhal rahim esmasına tecelliye başlar. Bu tecellinin arkasından sonuçlar birer birer elde edilir. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. İrşat makamını herhangi bir kişi olmaktan ayırabilirsiniz. Onun bir mürşit olduğunu, hidayetçi olduğunu yakalarsınız. Sonra mı? Sonra Allah Teala kulaklarınızdan vakrayı alır. O zaman irşat makamının, hidayetçinin sözlerini işitmeye başlarsınız. Manasına varmaya başlarsınız. Sonra Allah kalbinizden ekinleti alır ve yerine ihmat koyar ve o manasını aldığınız sözleri kalbinize indirdiğiniz zaman idrak edersiniz, onları sahiplenirsiniz. Yani başka birisi aksini söylediği zaman müdafaa etmek mecburiyetini duyarsınız. Bu onları sahiplendiniz, olayı idrak ettiniz demektir. Sonra ne yapar Allah-u Teala? Sonra kalbinize ulaşır. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Hep birinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra ne yapar? Göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Sonra zikre başlarsınız. Rahmet nurları kalbinize sızmaya başlar. Sonra huşu sahibi olursunuz. Sonra da Allah size kime tabi olacağınızı gösterir. Böylece 10 tane ihsan almış olursunuz Allah-u Teala'dan. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar olan noktada bir kişi ölürse, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşamadan, hidayetçiye ulaşamadan ölürse, o kişinin gideceği yer birinci kat cennettir. Hidayetçiye ulaşır da tabiyetten sonra ölürse, o zaman o kişinin cenneti ikinci kat cennettir. Dünya mutluluğu burada da orada da başkalarından farklı değildir. Dünya mutluluğu herkes gibi günahlarla, sevaplarla devam eder gider. Yani dünyada kişi mutlu değildir. Mürşidine ulaştığı zaman ne olur? 10 tane ihsan almıştır Allah-u Teala'dan. 10 ihsanla mürşidine ulaşmıştır. Tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibidir kişi. Ne olur tabi olduğu anda? Tabi olduğu anda o kişinin başının üzerine Allah devrinin imamının ruhunu ulaştırır. Sonra o kişinin kalbinin mührünü açar. Kalbindeki küfür kelimesini dışarı alır ve nefsin kalbinin içine iman kelimesini yazar. İşlemler hep nefsin kalbindedir.

Öyle bir dizaynda başka ne yapar Allah-u Teala başka? O kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Başka? O kişinin ruhu vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşır. O kişinin nefsi zikirle nefs tezkiyesine başlar. Ne demek nefs tezkiyesi? Kişi zikir yapar. Nefsinin kalbindeki işlemler tamamlandığı için, yani nefsinin kalbinin mührü açılıp, kalbinin içine Allah imanı yazdığı için, o kişi bir güzel dizaynın sahibi olur. Nefs tezkiyesi başlar. Nefsinin kalbindeki iman kelimesi, bir manyetik alan sahibidir. Nefsinizin kalbine ulaşan nurlardan, fazıllar, faziletler, o manyetik alanın ters kutbunu oluşturur. Ve iki kutup birbirine zıt oldukları için birbirini çekecekleri cihetle, iman kelimesinin etrafında faziletler toplanmaya başlar. İşte bunun adına Allah-u Teala nefsin tezkiyesi, temizlenmesi, arınması diyor. Nefsin tezkiyesi, temizlenmesi, arınması. Nefsin kalbinde böylece kişi zikir yaptıkça kalbine giren faziletler kalpte toplanmaya başlayınca %1, %2, %3 derken %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman o kişinin vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşmış olan ruhu zemin kattan birinci kata ulaşır. Nefsin kalbinde bir defa daha %7 nur birikimi, kişi nefsi emareyi aşmıştır o zaman, nefsi levvameye ulaşmıştır. Nefsini kınayan bir kişi bu, ruhu ikinci gök katına ulaşır. Bir defa daha %7 nur birikimi, nefsi mülhime, Allah'tan ilham almaya başlar, üçüncü gök katına ulaşır ruh. Bir daha %7 nur birikimi, nefsi dördüncü defa faziletle, %7 faziletle dolmuştur ve ruhu dördüncü katına ulaşır göklerin. Nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşır. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğu bir hüviyet kazanır kişi. Öyleyse daha sonra beşinci gök katına ulaşır. Beşinci %7'de Allah'tan razı olur kişi. Altıncı %7'de göklerin altıncı katına ulaşır ruh. Allah da ondan razı olur. Mardiye kademesi. Daha sonra 7. defa %7'nin birikimiyle, fazilet birikimiyle kişinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşır. 7 tane 7 %49 fazilet birikimi ve mürşidine ulaşmadan evvel kalbine giren %2 rahmet nuruyla bu rakam %51'i bulur. Nefsin kalbi böylece pırıl pırıl aydınlanır. Ya da alacakaranlık olur demek daha doğru. Karanlıklar kadar neredeyse aydınlık vardır. Aydınlıklar kadar karanlık vardır neredeyse. Çünkü aydınlıklar karanlıkları %1 aşmıştır. Nefsin kalbinde %51 nur vardır. %49 karanlık kalmıştır. Bu noktada fizik vücut şeytana kul olmaktan %51 kurtulmuştur. Şeytana kul olması %100'den %49'a düşmüştür. Ve bu noktadan itibaren Allah'ın kulu olma tarafı ağır bastığı için artık o kul, o kişi Allah'ın kulu sayılır. Allah'ın kulu olmanın gerçi başlangıcındadır ama Allah'ın kulu olmayı başarmıştır. Şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuştur. İşte burası o kişinin fizik vücudu için
hidayete erme noktasıdır. Şeytana kul olmaktan kurtulduğu, Allah'a kul olduğu, kul olmayı şeytana kul olmaktan daha çok Allah'a kul olduğu nokta. Ama olay tamamlanmamıştır. Fizik vücut için sonuç alınmamıştır. Sadece şeytana kul olmaktan daha çok Allah'a kul olduğu için Allah'ın kulları arasına girmiştir. Ama henüz fizik vücudunu Allah'a teslim edememiştir. Sonra ne olur? Sonra o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar giderek artar. %61'i bulur fena makamının sonunda, %71'i bulur beka makamının sonunda, %81'i bulur züht makamının sonunda kişi burada fizik vücudunu Allah'a teslim edecek bir noktaya ulaşmıştır. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman fizik vücudu da Allah'a kul olma şerefine ermiştir. Önce ruh Allah'ın zatına ulaşarak kul olur, yani Allah'a teslim olur. Sonra fizik vücut Allah'ın zatına ulaşarak değil, ahsen olarak Allah'a kul olur. Sonra kişi daimi zikre ulaşır ve arkadan 27. basamakta nefsi Allah'a teslim olur. 21. basamakta Allah'a ulaşan ruh, 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Ruhun hidayetidir. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur. Fizik vücut hidayete erer. ...21. basamağa ulaşan bir kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Ve bu noktaya kadar Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Çünkü söylediğimiz gibi Allah'ın sözü var. Diyor ki Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ ve yehti İleyhi men yuni. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor. Allah ulaştırır. Allah'ın sözü olduğu için, insanoğlunun Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah için yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi Allah mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buraya kadar gelmek dünya saadetinin %50'sinden daha fazlasını sağlar kişiye. Aslında nefsinin kalbindeki aydınlanan kesim %50'yi aşmış %51'dir. Ruhu da zaten tamamen aydınlıktır kişinin. Böylece aydınlıklar %71, %51 olur. Ki %151 olur. Yani ruhun muhtevasını da aydınlık saymak mecburiyetindeyiz. Nefsin kalbindeki %51 nur birikimi de %151 nur birikimi. Yani yuvarlak bir rakamla
%75, aydınlık %25, karanlık. Burası Allah'ın garantisi altındadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar mutlaka böylece cennetlerden 3. kat cennetin sahibi olur otomatik olarak. Buraya kadar sevgili kardeşlerim hiçbir güçlüğünüz yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dileğiniz sizi mutlaka 3. kat cennetin sahibi kılar. Eğer 3-4 aylık bir ömrünüz varsa Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen birisine o kişinin ömrü 3-4 ay devam edecekse mutlaka 3. kat cenneti bağışlar. Mutlaka o kişinin dünya saadetinin de %50'den fazlasına ulaşmasını sağlar. Kalpteki temizlik %51 değil %75'tir. Bunun davranışlara yansımasında şeytanın tesiri büyüktür. Bu hedefi eksiltecektir. Ama her halükarda kişinin dünya mutluluğu %50'yi aşar. Ödise neymiş? Cennet mutluluğu mu? Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek ve kişinin 3-4 aylık, 5-6 aylık ömrü varsa mutlaka 3. kat cennete ulaşmak. Dünya saadeti mi? Dünya saadetinin de %50'den daha fazlasına ulaşmak. Bu Allah'ın nimeti sevgili kardeşlerim. İnsanları o kadar çok seviyor ki sizleri, o kadar çok seviyor ki bir dileğiniz size mutlaka cennetin kapılarını açar. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Cennet sonsuz bir ömürdür. 50 yıl, 100 yıl, 200 yıl değil. Milyarlarca yıl orada cennette kalmak söz konusu. Öyleyse Allah'ın ne kadar büyük lütfuna muhatapsınız. Torpillisiniz sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala sizi seviyor, çok seviyor. Bu sevgisinin karşılığı olarak da diyor ki ben kulumu o kadar severim ki bir dileği bana yeter. O dilekle onu mutlaka 3. kat cennetin sahibi kılarım ve evliya yaparım onu diyor. Evliyaullah'tan birisi yaparım diyor. Veliyullah yaparım diyor. Allah'ın dostu yaparım, dostum yaparım diyor. Söz verdim mutlaka yaparım diyor. Benim sözümde hulf olmaz diyor. Peki dünya mutluluğunun durumu ne burada? Söylediğimiz gibi %50 civarında. Ama ne zaman ki fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz, dünya mutluluğunuz o zaman %80'i aşar. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirsiniz ama nefsinizde hala %19 afet vardır. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman nefsinizin kalbinde hala %19 afet vardır. Affedersiniz. Yani nefsinizin kalbinde %19 afet. Ama bütünüyle alırsanız ruhunuzu ve nefsinizi %10'un altına düşmüştür karanlıklar. %90'dan fazlası aydınlanmıştır nefsinizin kalbinin. %100 ruhunuzun hasretleri, %81 de nefsinizin hasretleri, %181 yani yaklaşık olarak %90'dan daha fazla ama %90 mutlu bir insansınız. Artık iblisin size tesiri olmaz. Çünkü söylediğim gibi fizik vücudunuz şeytanın telkinlerine artık kulaklarını tamamen tıkamıştır. Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirir ve yasak ettiği fiilleri işlemez. Ama şeytan da ona tesir etmeye çalıştığı için tesir altında kaldığı olur ama yenilmez. Tesir altında kalması sebebiyle de
%100 mutluluğu yaşayamaz. Nefsin afetleri bazen kişiye tesir edecektir. Bu sebeple kişi şeytanın bu tesiri dolayısıyla %100 mutluluğu yaşayamaz. Yoksa emirler ve nehiler açısından görevlerini tam olarak yerine getiriyor kişi fizik vücudun teslimi noktasında. Öyleyse burada mutluluğunuz, dünya mutluluğunuz %90'ı artık aşmıştır. Cennet mi? 4. kat cennettesiniz. Daha sonra daimi zikrin sahibi olacaksınız. O zaman cennetin 5. katı sizin olur. Dünya mutluluğunuz mu? O artık %100'dür. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Şeytan size tesir edebilecek hiçbir sahanın sahibi değildir. Fizik vücudunuzun tesliminde dediğini yaptıramaz ama sizi rahatsız eder. Davranışlarıyla rahatsızlığı hissedersiniz. Fizik vücudunuz şeytanın dediklerine aldırmaz. Onun dediğini yapmaz. Yasak ettiğini işler. Yani Allah-u Teala'nın emrini şeytan yasak etmeye çalışır. Onu işler kişi. Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri işlemez. Ama şeytan tesirini hissettirmek için devamlı ona tesir etmeye çalışacaktır. Devamlı sesiyle onu rahatsız etmeye çalışır. Ve burada kişide %100 mutluluk bu sebeple oluşamaz. Ama daimi zikre ulaştığı zaman kişi nefsinde hiç afet kalmamıştır. Artık şeytanın tesir edebileceği hiçbir alan yoktur. Ve dünya saadeti kişinin nefsini Allah'a teslim ettiği 27. basamakta dünya saadeti %100 olmuştur. Cennetlerdense 5. katın sahibi olmuştur. Daha sonra bu kişi daha üst bir noktaya ulaşacak, irşada ulaşacaktır. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşacaktır. 6. kat cennetin sahibi olacaktır. Dünya saadeti gene %100'dür. Ve sonra da iradesini de Allah'a teslim edecektir. Son teslim tamamlanacaktır. 3. sırat-ı müstakim, 4. sırat-ı müstakim de tamamlanmış olacaktır. Ve kişi burada dünya saadetinin de cennet saadetinin de zirvesine ulaşır. İşte hayat bu sevgili kardeşlerim. O Allah'ın kendisini cennetine almayacağını zanneden bütün insanlara Allah-u Teala ne kadar kolay şeyler söylemiş. Bugün bütün bu anlattığım hakikatler din ilmini tahsil eden üniversitelerde hiç okutulmuyor sevgili kardeşlerim. Bizim Allah'ın üniversitesi hariç. İnsanlar o üniversitelerde Allah'ın Kur'an ilmini değil, kitaplardaki, emaniye kitaplardaki din ilmini tatbik ediyorlar. Yani Allah'ın indirdiği din değil, insanların kendi yarattıkları bir din. Farzların bir kısmı tatbik edilmiyor. Allah'ın hakikatlerinden insanların haberi yok. Ve insanlar mutsuz ve yanlış yollara sevk edilmiş durumdalar. İşte sevgili kardeşlerim, bırakınız bu neticelere ulaşmayı ama şunu özetle söylemek istiyorum. Bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşma talebiniz sizi mutlak olarak Allah'ın 3. kat cennetinin sahibi kılar. Çünkü oraya kadar olan işlevleri siz yapmıyorsunuz. Sizin yaptığınız şey sadece birinci hamleyi yapmak, yani Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu noktada Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada Allah tarafından teslim olunursunuz ve Allah sizi mutlaka kendi zatına ulaştırır. 4-5 aylık bir ömrünüz varsa.
garanti altındasınız. Mutluluğunuz Allah-u Teala tarafından garanti altına alınıyor. Sonra da adım adım söylediğim gibi daha üstün mutluluklar. Ama buraya kadar olanı o kadar kolay bir şey ki hiç kimse Allah beni cehennemine attı diyemez. Allah onları cehennemine atmadı, atmayacak. Onlar kendilerini cehenneme mahkum edecekler. Sevgili kardeşlerim, siz kendinizi mutluluğa mahkum edin. İşte Allah'ın sizden istediği şey budur. Mutlulukla hüküm giymek. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Allah bizlerden sadece bir tek şey ister. Tek bir şey. Bizlerin, hepimizin mutlu olmamızı. Allah'ın bunun dışında hiçbir talebi yoktur.
2: Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Hiç unutmayacaksınız ki Allah Teala hepinizi, ama hepinizi sadece mutluluğu yaşayasınız da Allah'a şükredesiniz, hamd edesiniz diye yarattı.
1: Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah hedef olarak mutluluğu göstermiştir. İster ki insan adı verilen bütün mahluklar mutlu olsunlar. Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Ve mutluluğu oluşturacak temel faktör her zaman dünyanın her yerinde sevgidir. Mutluluğun temel kaynağı ise nefrettir.
3: Allah'ın istediği şey herkesin mutluluğudur. Bunun için insanları seviniz diyor Allah Teala. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse görevimiz ne? Görevimiz insanları sevmek ve sevdirmek. Sevmeyenlere de bunu anlatmaya çalışmak.
1: Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve bize mülaki olmayı, ulaşmayı dilemeyenler, bize de melekler indirilmesi veya Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi, dediler. Andolsun ki onlar, kendi nefslerinde kibirlendiler ve büyük taşkınlık ederek haddi aştılar. O gün melekleri görecekler. İzin günü mücrimlere müjde yoktur. Ve melekler onlara, size müjde yasak edilerek haram kılınmıştır, diyecekler. Ve onların yaptığı amellerin önüne geçtik. Amellerini boşa çıkardık. Böylece onu, onların amellerini savrulmuş toz zerresi kıldık, değersiz kıldık. İzin günü cennet ehlinin kalacağı yer, en hayırlı ve en güzel dinlenme yeridir. Ve semanın bulutlarla yarıldığı gün, melekler sırayla indirildi. Mülk, izin günü Rahman için haktır ve o gün kafirler için zor bir gündür. Ve o gün zalim ellerini ısırır, keşke Resul'le beraber Allah'a giden bir yol ittihaz etseydim der. Yazıklar olsun, keşke ben filanı o kişiyi dost edinmeseydim. Andolsun ki bana zikir, Kur'an'daki ilim geldikten sonra beni zikirden saptırdı ve şeytan insana yardımı engelleyendir. Ve Resul, ey Rabbim, muhakkak ki benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı, Kur'an'ı terk etti, dedi. Ve işte böylece nebilerin hepsine mücrimlerden düşman kıldık. Ve senin Rabbin hidayete erdiren ve yardımcı olarak kafidir. Ve kafirler, Kur'an ona bir defada bütün toplu olarak indirilmeli değil miydi, dediler. İşte bu, onu Kur'an'ı senin idrakine tespit etmemiz, sabitlememiz içindir. Ve onu kısım kısım tertipleyerek beyan ettik, okuduk. Ve sana hak ile ve en güzel ahsen tefsirle ulaştırdığımızdan meselelerden başka bir meseleyi sana getirmediler. Cehenneme yüzleri üstü haşredilenler, toplananlar, işte onlar, gideceği mekanı şerli olanlar ve sebilden sapanlar, dalalette kalanlardır. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitabı Tevrat'ı verdik. Ve onunla beraber kardeşi Harun'u ona vezir, yardımcı kıldık. Bundan sonra ayetlerimizi yalanlayan kavme gidin, dedik. Sonra da onları helak ederek yok ettik. Ve Nuh aleyhisselamın kavmi, Resulleri tekzip ettiği, yalanladığı zaman onları suda boğduk. Ve onları insanlara ayet, ibret kıldık. Ve zalimler için elim azap hazırladık. Ve Ad ve Semud kavmini ve Res ashabını, Hazreti Şuayb'ın kavmini ve bunların arasındaki sürede yaşayan birçok nesilleri helak ettik. Ve onların hepsine misaller verdik ve hepsini mahvederek helak ettik. Ve andolsun ki onlar felaket yağmuru yağdırılmış olan kasabaya geldiler. Onu görmediler mi? Hayır, onlar yeniden dirilmeyi ümit etmiyorlardı. Ve seni gördükleri zaman Allah'ın Resul olarak gönderdiği bu mu, diyerek seni ancak alay konusu edinirler. Ona sabretmemiş olsaydık, gerçekten neredeyse bizi ilahlarımızdan saptırıyordu. Azabı gördükleri zaman, kimin yoldan daha çok saptığını öğrenecekler. Hevasını ilah edinen kişiyi gördün mü? Yoksa sen mi ona vekil olacaksın? Yoksa onların çoğunun işittiğini veya böylece akıl ettiğini mi sanıyorsun? Onlar sadece hayvanlar gibidir. Hayır, onlar sebilden, yoldan daha çok sapanlardır. Görmedin mi Rabbin gölgeyi nasıl uzattı? Eğer dileseydi elbette onu sakin, sabit kılardı. Sonra da güneşi ona, gölgeye delil, yol gösteren kıldık. Sonra da onu yavaş yavaş kısaltarak bize, kendimize çektik. Ve geceyi size libas, örtü yapan ve uykuyu dinlenme zamanı kılan O'dur.
ve gündüzü de yayılma, çalışma zamanı yaptı. Ve rüzgarı müjdeleyici olarak rahmetinin önünde gönderen O'dur. Ve biz semadan tertemiz su indirdik. Bu, onunla ölü beldeyi canlandırmamız ve yarattığımız hayvanlardan ve insanlardan çoğunu sulamamız içindir. Ve andolsun ki tezekkür etmeleri için onu, suyu, rahmet, fazl ve salavatı onların aralarında paylaştırdık, açıkladık. Fakat insanların çoğu sadece inkar ederek direndiler. Eğer dileseydik, elbette bütün kasabalara da nezir, uyarıcı gönderirdik. Artık kafirlere itaat etme ve onunla, bu Kur'an ile onlarla büyük cihatla savaş. Ve iki denizi serbest bırakan O'dur. Biri lezzetli ve tatlı, diğeri tuzlu ve acı. İkisinin arasına berzah engel kıldı. Böylece onları engelleyerek birbirine karışmalarına mani oldu. Ve sudan beşeri, insanı yaratan O'dur. Sonra ona nesep ve sıhriyet kıldı, verdi. Ve senin Rabbin kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve onlara fayda ve zarar vermeyen Allah'tan başka şeylere tapıyorlar. Ve kafir, Rabbine karşı zahir oldu, şeytana arka çıktı. Ve biz seni sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki, ben sizden onun için tebliğ için dileyen kimsenin Rabbine ulaştıran bir yol edinmesinden başka bir ecir, karşılık istemiyorum. Ve ölümsüz olup daima hay, hayatta olana Allah'a tevekkül et, güven ve onu vekil tayin et. Ve onu hamd ile tesbih et. Ve kullarının günahlarından haberdar olması ona kafidir. Gökleri ve arzı, yeryüzünü ve ikisi arasındakileri 6 günde yaratan O'dur. Sonra Rahman arşa istiva etti. Öyleyse onu bundan haberdar olana Cebrail aleyhisselama sor. Ve onlara Rahman'a secde edin dendiği zaman, Rahman nedir? Senin bize emrettiğin şeye mi secde edeceğiz? Dediler. Ve bu emir sadece onların nefretlerini arttırdı. Gökte burçlar kılan o Allah mübarektir, şanı yücedir. Ve orada bir kandil ve aydınlatıcı olarak ayı kıldı. Ve tezekkür etmek veya şükretmek isteyenler için gece ve gündüzü karşılıklı ard arda kılan, birbirini takip ettiren O'dur. Ve Rahman'ın kulları yeryüzünde tevazuyla yürür. Ve onlara cahiller hitap ettiği, laf attığı zaman selam derler. Ve onlar geceyi Rablerine secde ve kıyam ederek ayakta durarak geçirirler. Ve onlar, Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzaklaştır. Muhakkak ki onun azabı daimi helak edicidir derler. Muhakkak ki o kötü bir karargah, kötü bir ikamet yeridir. Ve onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve kısmazlar, cimrilik etmezler. Ve bu ikisi arasında orta bir yol tutarlar. Ve onlar Allah ile beraber başka bir ilahı tapmazlar. Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı kişiyi haklı olmadıkça öldürmezler ve zina yapmazlar. Ve kim bunları yaparsa günah cezasıyla karşılaşır. Kıyamet günü onun azabı kat kat artar ve orada alçaltılmış olarak ebediyen kalır. Ancak kim mürşidi önünde tövbe eder, böylece kalbine iman yazılıp imanı artan mümin olur ve salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde işte onların Allah seyyiatlerini, günahlarını hasenata, sevaba çevirir. Ve Allah gafurdur, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve kim mürşidi önünde tövbe eder ve salih amel, nefs tezkiyesi işlerse, o takdirde muhakkak ki o, tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a ulaşır, hayattayken ruhu Allah'a ulaşır. Ve onlar
yalancı şahitlik yapmazlar. Ve boş sözle karşılaştıkları zaman vakarla, kerim olarak geçip giderler. Ve onlara Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara ayetlere karşı kör ve sağır olmazlar. Ve onlar, Rabbimiz, eşlerimizden ve zürriyetimizden bize göz aydınlığı bağışla ve bizi muttakilere, takva sahiplerine imam kıl derler. İşte onlar sabırlarından dolayı cennette yüksek makamlarla mükafatlandırılırlar. Ve orada tahiyyet, selamet dilekleriyle ve selamla karşılanırlar. Orada ebedi kalıcılardır. Ne güzel bir karargah ve ne güzel ikamet yeridir. Onlara, Rabbim, dualarınız olmasa size değer vermez. Oysa siz yalanlamıştınız. Fakat azap kaçınılmaz olacak, de.

ederlerdi. Ve Rahman'dan hiçbir yeni zikir, emir gelmez ki ondan yüz çevirmiş olmasınlar. Böylece onlar yalanladılar. Fakat alay etmiş oldukları şeyin haberleri onlara yakında gelecek. Onlar yeryüzünü görmediler mi? Orada çeşit çeşit çiftlerin hepsinden nicelerini nice bitkiler yetiştirdik. Muhakkak ki bunda elbette ayet vardır. Ve fakat onların çoğu mümin olmadılar. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve Rabbin Musa aleyhisselama zalimler kavmine gitmesi için nida etmişti. Firavun kavmi hala takva sahibi olmuyorlar mı? Musa aleyhisselam, Rabbim, muhakkak ki ben beni tekzip etmelerinden, yalanlamalarından korkuyorum dedi. Ve göğsüm daralıyor ve dilim dönmüyor. Bunun için Harun'a gönder ve onlara göre ben günahkarım. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum. Allahü Teala, hayır, haydi ayetlerimizle ikiniz birden gidin. Muhakkak ki biz sizinle beraber işitenleriz dedi. Haydi, Firavun'a ikiniz gidin ve böylece ona muhakkak ki biz alemlerin Rabbinin Resulleriyiz deyin. Beni İsrail'i, İsrailoğullarını bizimle beraber gönder. Seni biz çocukken içimizde himaye edip yetiştirmedik mi? Ve ömrünün birçok yılında içimizde kalmadın mı? Dedi. Ve sen yapacağın işi yaptın, cinayet işledin. Ve sen kafirlerdensin. Musa aleyhisselam, onu yaptığım zaman ben dalalette olanlardandım dedi. O zaman sizden korktuğumdan dolayı kaçtım. Fakat Rabbim bana hikmet bağışladı. Ve beni mürselinlerden, gönderilen elçilerden kıldı. Ve bu bana lütufta bulunduğun nimet, beni İsrail'i, İsrailoğullarını senin köle yapmandır. Firavun, alemlerin Rabbi nedir, ne demektir dedi. Musa aleyhisselam, eğer yakîn hasıl ederek inananlarsanız, o göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir dedi. Firavun etrafındakilere, işitmiyor musunuz dedi. Musa aleyhisselam, sizin ve sizden evvelki atalarınızın da Rabbidir dedi. Firavun, muhakkak ki size gönderilmiş olan Resulünüz mutlaka mecnundur, delidir dedi. Musa aleyhisselam, eğer akletmiş olsanız, şarkın ve garbın, doğunun ve batının ve ikisi arasındakilerin de Rabbidir dedi. Firavun, eğer gerçekten benden başka bir ilah edinirsen, seni mutlaka zindana atılanlardan kılarım. Musa aleyhisselam, sana apaçık bir şey getirsem de mi? Dedi. Firavun, öyleyse sen sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen onu getir, dedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam asasını attı. O zaman o apaçık gerçek bir yılan oldu. Ve elini çıkardı, işte o zaman onu seyredenler için o bembeyaz nurlu oldu. Firavun etrafındaki ileri gelenlere, muhakkak ki bu gerçekten bilgin bir sihirbazdır dedi. Sizi sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Bu takdirde ne emredersiniz? Onu ve kardeşini beklet ve şehirlere toplayıcılar gönder dediler. Bilgin, alim sihirbazların hepsini sana getirsinler. Böylece sihirbazlar bilinen bir günün belli bir vaktinde bir araya getirildiler. Ve insanlara siz toplandınız mı denildi. Eğer onlar galip gelirlerse o zaman biz sihirbazlara tabi oluruz. Sihirbazlar Firavun'a geldikleri zaman eğer biz galip gelirsek gerçekten bize mutlaka bir ecir, mükafat var mı dediler. Firavun, evet, muhakkak ki siz o zaman bana yakınlardan olacaksınız, dedi. Musa aleyhisselam onlara, atacağınız şeyi atın, dedi. Böylece iplerini ve asalarını attılar. Ve Firavun'un

izzeti için muhakkak ki galip gelenler elbette bizleriz dediler. Sonra Musa aleyhisselam asasını attı. İşte o zaman o Musa aleyhisselamın asası onların uydurdukları şeyleri yutuyordu. O zaman sihirbazlar hemen secde ederek yere kapandılar. Alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamın Rabbine iman ettik. Firavun, benim size izin vermemden evvel siz ona iman ettiniz. Muhakkak ki o size sihri öğreten büyüğünüz, ustanız. Artık yakında elbette bileceksiniz. Ellerinizi ve ayaklarınızı mutlaka çaprazlama kestireceğim ve sizin hepinizi mutlaka astıracağım dedi. Önemli değil. Muhakkak ki biz Rabbimize dönücüleriz, dönecek olanlarız dediler. Muhakkak ki biz müminlerin ilki olduk diye Rabbimizin hatalarımızı mağfiret etmesini umuyoruz, istiyoruz. Ve Musa aleyhisselama, kullarımla gece yola çık. Muhakkak ki siz takip edilecek olanlarsınız diye vahyettik. Bunun üzerine Firavun şehirlere toplayıcılar gönderdi. Ve muhakkak ki bunlar gerçekten sayıları az olan küçük bir grup. Ve muhakkak ki onlar gerçekten bizi çok öfkelendiren, bize karşı çok öfke duyan bir toplum. Ve muhakkak ki biz gerçekten sakınılan, korkulan bir topluluğuz. Böylece biz onları Firavun ve kavmini bahçelerden ve pınarlardan çıkardık. Ve hazinelerden ve kerim, ikram edilmiş yüksek makamlardan çıkardık. İşte böylece onlara, onların ülkesine İsrailoğullarını varis kıldık. Böylece doğuya doğru, Kızıldeniz'e doğru onların peşine düştüler. İki topluluk birbirini gördüğü zaman Musa aleyhisselamın ashabı gerçekten bize yetiştiler dediler. Musa aleyhisselam, hayır, muhakkak ki Rabbim benimle beraber. O beni hidayete, kurtuluşa ulaştıracaktır dedi. O zaman Musa aleyhisselama asanı denize vur diye vahyettik. Hemen deniz infilak etti, patlayarak yarıldı ve ikiye ayrıldı. Böylece her parça büyük ve yüksek dağ gibi oldu. Ve diğerlerini de oraya yaklaştırdık. Ve Musa aleyhisselamı ve onunla beraber olanların hepsini kurtardık. Sonra diğerlerini denizde boğduk. Muhakkak ki bunda gerçekten ayet, ibret vardır. Fakat onların çoğu mümin olmadılar. Ve muhakkak ki senin Rabbin, işte o elbette azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve onlara İbrahim aleyhisselamın haberini tilavet et, oku. Babasına ve onun kavmine, taptığınız şey nedir demişti. Biz putlara tapıyoruz. Böylece onlara devamlı ibadet edeceğiz dediler. İbrahim aleyhisselam, dua ettiğiniz zaman sizi işitiyorlar mı dedi. Yoksa size fayda veya zarar veriyorlar mı? Hayır, babalarımızı böyle yapıyor, ibadet ediyor bulduk dediler. İbrahim aleyhisselam, öyleyse taptığınız şeylerin ne olduğunu gördünüz mü dedi. Siz ve sizin geçmişteki babalarınızın taptığı şeyleri. Muhakkak ki onlar benim için düşmandır ama alemlerin Rabbi hariç. Beni yaratan da, hidayete erdiren de O'dur. Ve beni yediren ve içiren O'dur. Ve hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Ve beni öldürecek, sonra da beni diriltecek olan O'dur. Ve din günü, benim hatalarımı mağfiret etmesini umduğum O'dur. Rabbim, bana hikmet bağışla ve beni salihlere dahil et. Ve beni sonrakilerin lisanlarında sadık kıl, sonraki nesiller arasında benim anılmamı sağla. Ve beni nimetlendirmiş cennetinin, naim cennetinin varislerinden kıl. Ve babamı mağfiret et. Muhakkak ki o, dalalette kalanlardan oldu. Ve beyaz günü, yeniden dirilme günü
kıyamet günü beni mahzun etme. Çocukların ve malın fayda vermediği gün beni utandırma. Allah'a selim, selamete ermiş kalple gelenler hariç. Ve cennet takva sahiplerine yaklaştırıldı. Ve cehennem azgınlara, azgınlar için bariz olarak gösterildi. Ve onlara tapmakta olduğunuz şeyler nerede denildi. Allah'tan başka ilahlarınız size yardım ediyorlar mı? Edebiliyorlar mı veya kendilerine yardım edebiliyorlar mı? Onlar putperestler ve azgınlar oraya cehenneme yüzüstü burunları yere sürtünerek atılırlar. Ve iblisin ordularının hepsi. Onlar taptıkları şeyler ve onlara tapanlar orada hasım olarak düşmanca çekişerek dediler ki, Allah'a yemin olsun ki biz mutlaka apaçık bir dalalet içindeydik. Alemlerin Rabbi ile sizi putları bir tutuyorduk. Ve bizi mücrimlerden, hidayete mani olanlardan başkası dalalette bırakmadı. Artık bizim için bir şefaatçi yoktur. Ve bizim için sadık bir dost yoktur. Oysa bizim için keşke bir kere daha dünyaya dönüş olsaydı. O zaman biz müminlerden olurduk. Muhakkak ki bunda elbette bir ayet, ibret vardır. Fakat onların çoğu buna rağmen mümin olmadılar. Ve muhakkak ki senin Rabbin, o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Nuh'un kavmi, mürselinleri, resulleri tekzip ettiler, yalanladılar. Onların kardeşi Nuh aleyhisselam onlara, takva sahibi olmuyor musunuz demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Ve ona tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Sana en basit insanlar tabi olduğuna göre biz de mi sana inanalım dediler. Onların yapmış oldukları şey hakkında benim ilmim, bilgim yoktur dedi. Onların hesabı sadece Rabbime aittir. Keşke farkında olsanız. Ve ben müminleri tard edici, kovacak değilim. Ben sadece apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Dediler ki, ey Nuh, eğer sen gerçekten bizi uyarmaktan vazgeçmezsen, sen mutlaka taşlananlardan olacaksın. Nuh aleyhisselam, Rabbim, muhakkak ki kavmim beni tekzip etti, yalanladı dedi. Bu durumda benimle onların arasını öyle bir açışla aç ki, ve böylece beni ve müminlerden benimle beraber olanları kurtar. Böylece onu ve onunla beraber olanları dolu bir gemi içinde kurtardık. Sonra biz onların arkasında kalanları, gemiye binmeyenleri boğduk. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar. Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin, elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ad kavmi, mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Onların kardeşi Hud aleyhisselam onlara, siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Bana tabi olun. Ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Bütün yüksek tepelere ayet, eserler bina ederek abesle mi iştigal ediyorsunuz? Boşuna mı uğraşıyorsunuz? Ve bu dünyada ebedi kalacağınızı umarak yapıtlar ediniyorsunuz. Ve yakaladığınız zaman cebirle, zorbalıkla yakaladınız, zulmettiniz.
ettiniz. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin, bana tabi olun. Ve bildiğiniz, sizlere öğrettiği şeylerle size yardım eden Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin. Size hayvanlar ve oğullarla yardım etti ve bahçelerle ve pınarlarla. Muhakkak ki ben azim günün, kıyamet gününün azabının sizin üzerinize olmasından korkarım. Sen bize vaaz etsen de veya vaaz edenlerden olmasan da bizim için eşittir dediler. Bu ancak evvelkilerin hulukundan, yaratmalarından, uydurmalarından başka bir şey değildir. Ve biz azaplandırılacak değiliz. Böylece onu tekzip ettiler, yalanladılar. Biz de bu sebeple onları helak ettik. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar, Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Semud kavmi de mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Onların kardeşi Salih aleyhisselam da onlara, siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin, bana tabi olun. Ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Siz burada bulunduğunuz yerde emin olarak bırakılacak mısınız? Bahçelerde ve pınarlarda. Ve ekinler, çiçekleri açılmış hurmalıklar. Ve dağlardan maharetle evler oyuyorsunuz, yontuyorsunuz. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Bana tabi olun. Ve müsriflerin, haddi aşanların emrine itaat etmeyin. Onlar, müsrifler, yeryüzünde fesat çıkarırlar ve ıslah etmezler. Sen sadece büyülenenlerdensin dediler. Sen bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin. Öyleyse eğer sen sadıklardan isen bize bir ayet, mucize getir. Salih aleyhisselam, işte bu dişi deve, su içme hakkı onun. Bilinen, belirlenen günlerde de su içme hakkı sizin dedi. Ve ona kötülükle dokunmayın. Dokunursanız, o zaman büyük günün azabı sizi alır yakalar. Buna rağmen onu kestiler, sonra da pişman oldular. Böylece onları azap aldı, yakaladı. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar, Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Lut aleyhisselamın kavmi de mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Onların kardeşi Lut aleyhisselam da onlara, siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin, bana tabi olun. Ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Siz alemlerden, insanlardan erkeklere mi gidiyorsunuz, yaklaşıyorsunuz? Ve Rabbinizin sizin için yarattığı zevcelerinizi, eşleriniz olan kadınlarınızı bırakıyorsunuz. Hayır, siz azgın, haddi aşan bir kavimsiniz. Ey Lut! Eğer gerçekten sen bizi uyarmaktan vazgeçmezsen, sen mutlaka yurdundan, ihraç edilenlerden, çıkarılanlardan, kovulanlardan olacaksın dediler. Muhakkak ki ben sizin amellerinize şiddetle buğz edenlerdenim, kızanlardan,
tiksinenlerdenim dedi. Rabbim, beni ve ehlimi, ailemi ve bana tabi olanları onların yaptıklarından kurtar. Bunun üzerine biz de onu ve ehlini, ailesini ve ona tabi olanları hepsini kurtardık. Geride kalanların içinde bir ihtiyar kadın, Lut aleyhisselamın hanımı hariç. Sonra diğerlerini dumura uğrattık. Nesillerini sona erdirdik. Ve onların üzerine yağmur yağdırdık. İşte bu uyarılanların yağmuru çok kötüydü. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar. Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ey ki halkı da mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Şuayb aleyhisselam onlara, siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Bana tabi olun. Ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Ölçüyü ifa edin, mizanınızı eksiye düşürmeyin. Ve muhsirinden, nefslerini hüsrana düşürenlerden, kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazla olanlardan olmayın. İstikamet üzere olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kıstası, ölçüsüyle tartın, kaybettiğiniz derecelerden daha fazla derece kazanın. İnsanların şeylerinden kısmayın. Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olarak kazandıkları derecelerin kaybettiği derecelerden az olmasına sebebiyet vermeyin. Ve buna sebep olarak yeryüzünde fesat çıkararak bozgunculuk yapmayın. Ve sizi ve evvelki toplumları yaratana karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Sen sadece büyülenmişlerdensin dediler. Ve sen bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin. Ve biz seni mutlaka yalancılardan zannediyoruz. Öyleyse eğer sen sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen üzerimize gökyüzünden bir parça düşür. Şuayb aleyhisselam, Rabbim sizin yaptıklarınızı çok iyi bilir dedi. Böylece onu tekzip ettiler, yalanladılar. Bunun üzerine gölge günün azabı onları aldı, yakaladı. Muhakkak ki o azim günün, büyük bir günün azabıydı. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar, Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve muhakkak ki o Kur'an gerçekten alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Onu Ruhul Emin Cebrail aleyhisselam indirdi. Nezirlerden, uyaranlardan olman için senin kalbine. Apaçık bir Arap lisanı ile. Ve muhakkak ki o evvelkilerin kitaplarının sayfalarında mutlaka vardır. Ve Beni İsrail'in ulemasının, alimlerinin onu bilmesi onlar için bir delil olmadı mı? Ve eğer biz onu bir kısım acemine, Arap olmayan bir gruba indirseydik. Böylece onlara onu okusaydı gene de ona iman etmezlerdi, mümin olmazlar, Allah'a ulaşmayı dilemezlerdi. Biz onu mücrimlerin kalplerine işte böyle soktuk, işledik. Onlar elim azabı görmedikçe ona iman etmezler, mümin olmazlar, Allah'a ulaşmayı dilemezlerdi. Böylece o azap onlara ansızın gelir ve onlar farkında olmazlar. O zaman biz bekletilenler, mühlet verilenler olur muyuz dediler. Yoksa onlar azabımızı acele mi istiyorlar? İşte gördün mü, onları senelerce metalandırsak bile. Sonra vaad olundukları şey azap onlara geldi.
onların metalandırıldıkları şeyler onlara fayda vermez, onları müstahni kılmaz. Ve hiçbir kasabayı nezirler olmadıkça, ona nezirler göndermedikçe helak etmedik. Hatırla ki biz zalimler, zulmedenler olmadık. Ve onu, Kur'an'ı şeytanlar indirmedi. Ve bu onlara yakışmaz, onların harcı değildir ve onlar buna muktedir olamazlar. Muhakkak ki onlar vahyi işitmekten kesin olarak azledilmiş, men edilmiş olanlardır. Öyleyse Allah ile beraber diğer bir ilaha dua etme. O takdirde azap edilenlerden olursun. Ve en yakının olan aşiretini uyar. Ve müminlerden sana tabi olan kimselere kanatlarını ger. Eğer onlar sana asi olurlarsa, isyan ederlerse o zaman muhakkak ki ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de. Ve aziz, yüce ve rahim olan, rahim esmasıyla tecelli eden Allah'a tevekkül et. Onu vekil et ve güven. O, sen kıyam ettiğin zaman seni görür. Ve secde edenler arasında senin dönmeni de görür. Muhakkak ki o semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Şeytanlar kimlere iner size haber vereyim mi? İftira eden, yalancı günahkarların hepsine inerler. Onlar şeytanlara kulak verirler, dinlerler ve onların çoğu yalancıdırlar. Ve Allah'a karşı olan şairler, onlara sadece azgınlar tabi olurlar. Bütün vadilerde onların hayal peşinde koştuklarını görmedin mi? Ve muhakkak ki onlar yapmadıkları şeyleri söylerler. Âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilü salihat, nefs tezkiyesi yapanlar ve Allah'ı çok zikredenler ve kendine zulüm yapıldıktan sonra Allah tarafından yardım edilenler hariç zulmedenler, yakında hangi dönüş yerine cehenneme döneceklerini, ulaştırılacaklarını bilecekler. Neml Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 93 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Tâsîn. Bunlar apaçık bir kitap olan Kur'an'ın ayetleridir. Müminler için hidayete erdirici ve müjdeleyicidir. Onlar namazı ikame ederler, zekatı verirler ve onlar ki, onlar ahirete yakın sahibi olarak inanırlar. Muhakkak ki ahirete, ruhun Allah'a ulaşmasına inanmayanlara onların amellerini süsledik. Böylece onlar şaşkın bir halde bocalarlar. İşte onlar ki, onlar için azabın kötüsü vardır. Ve onlar ki, onlar ahirette en çok hüsrana uğrayanlardır. Muhakkak ki bu Kur'an sana mutlaka hakim, hüküm ve hikmet sahibi ve alim olanın katından, gizli ilminden ilka ediliyor, ulaştırılıyor. Musa aleyhisselam ehline, ailesine, gerçekten ben bir ateş fark ettim. Size ondan bir haber veya bir parça kor halinde ateş getireceğim. Böylece siz ısınasınız diye demişti. Böylece oraya gittiği zaman ona nida edildi. Ateşin nurun içinde yanında ve etrafında bulunanlar mübarek kılındı. Ve alemlerin Rabbi Allah sübhandır, her şeyden münezzehtir. Ey Musa! Muhakkak ki ben aziz, yüce, hakim, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Ve asanı at. Bunun üzerine asasını atınca, onun yılan gibi hareket ettiğini görünce arkasına bakmadan geri dönüp kaçtı. Ya Musa, korkma, muhakkak ki benim, yanımda, huzurumda Resuller korkmazlar. Ancak zulmedenler hariç. Ama kim kötülüğü işledikten sonra iyiliğe, mürşidine tabi olup günahlarını sevaba çevirirse, o zaman muhakkak ki ben gafurum, mağfiret eden
günahları sevaba çeviren Rahimim, Rahim esmasıyla tecelli edenim. Ve elini koynuna sok. Onu kusursuz beyaz olarak çıkar. Bu ayet, mucize, Firavun'a ve onun kavmine ait 9 ayet içindedir. Muhakkak ki onlar fasık bir kavim oldular. Ayetlerimiz onlara görünür olduğu zaman, bu apaçık bir sihirdir dediler. Ve onu yakin, kesin olarak bildikleri, inandıkları halde nefslerine zulmederek ve büyüklenerek bile bile inkar ettiler. Öyleyse müfsitlerin, fesatçıların akıbetlerinin nasıl olduğuna bak. Ve andolsun ki Davud aleyhisselama ve Süleyman aleyhisselama ilim verdik. Ve onlar, mümin kullarının çoğundan bizi üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Ve Süleyman aleyhisselam, Davud aleyhisselama varis oldu. Ve ey insanlar, kuş dili bize öğretildi. Bize her şeyden verildi. Muhakkak ki bu apaçık bir fazıldır dedi. Ve Süleyman aleyhisselam için cinlerden, insanlardan ve kuşlardan ordular toplandı. Sonra da onlar düzenlendi. Karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca şöyle dedi. Ey karıncalar! Yuvalarınıza giriniz. Süleyman aleyhisselam ve onun orduları farkında olmadan sakın sizi ezmesin. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam onun sözüne gülerek tebessüm etti. Ve Rabbim, bana anne ve babama en'am buyurduğun nimetlere şükretmekte ve senin razı olduğun salih amel nefs tezkiyesi yapmakta beni başarılı kıl. Ve beni rahmetinle salih kullarının arasına dahil et dedi. Ve kuşları yokladı, teftiş etti. Sonra hüdhüdü niçin ben göremiyorum? Yoksa o kaybolanlardan mı oldu dedi. Ona mutlaka şiddetli azap edeceğim veya onu mutlaka boğazlayacağım, keseceğim. Ya da bana kesin olarak apaçık bir delil getirsin. Çok geçmeden geldi. Ve senin ihata edemediğin bir şeyi ben ihata ettim, öğrendim. Sebadan sana yakın, kesin bir haber getirdim, dedi. Gerçekten ben onlara melik olan, hükümdarlık yapan bir hanım buldum. Ona her şeyden verilmiş ve onun büyük bir arşı, tahtı var. Onu ve kavmini Allah'ın yerine güneşe secde ederken buldum. Ve şeytan onlara yaptıklarını süslemiş ve böylece Allah'ın sebilinden, yolundan men etmiş. Bu sebeple onlar hidayette değiller. Göklerde ve yerde saklı olanı meydana çıkaran ve sizin sakladığınızı da açıkladığınızı da bilen Allah'a nasıl secde etmezler? O Allah ki Arş-ül Azim'in Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Süleyman aleyhisselam, sen doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın? Yalancılardan mı oldun bakacağız dedi. Bu yazımı, mektubumu götür. Böylece onlara onu at, ulaştır. Sonra onlardan geri dön, neye dönecekler, ne cevap verecekler bak. Sebe melikesi, ey ileri gelenler! Gerçekten bana kerim, kıymetli bir yazı, mektup bırakıldı dedi. Muhakkak ki o Süleyman aleyhisselamdan ve gerçekten o Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor. Bana karşı büyüklük taslamayın ve bana teslim olmak üzere gelin. Sebe melikesi, ey ileri gelenler! İşimde bana fetva verin, reyinizi bildirin. Siz bana şahitlik etmedikçe, yanımda bulunup fetva vermedikçe ben kat'i, kesin emir verecek değilim dedi. Biz kuvvetli ve çok büyük savaş gücü sahibiyiz ve emir senindir. Öyleyse sen bak, karar ver, ne emir vereceksin dediler. Sebe melikesi, muhakkak ki melikler, hükümdarlar bir ülkeye girdikleri zaman onu ifsad ederler, bozguna uğratırlar ve onun halkının izzet sahibi olanlarını zillete düşürürler. Ve işte onlar böyle yaparlar dedi.
Ve muhakkak ki ben onlara hediye ile Resuller göndereceğim. Böylece bakalım Resuller elçiler ne ile dönecekler. Bunun üzerine Resuller hediyelerle Süleyman Aleyhisselam'a geldikleri zaman Süleyman Aleyhisselam, ''Bana mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği şeyler size verdiği şeylerden daha hayırlı. Hayır, siz hediyenizle seviniyorsunuz, övünüyorsunuz.'' dedi. ''Onlara geri dön. Bundan sonra mutlaka onların karşı koyamayacakları ordularla onlara geliriz. Ve mutlaka onları küçük düşürerek zilletle oradan çıkarırız.'' Süleyman Aleyhisselam, ''Ey ileri gelenler! Onlar teslim olmak üzere bana gelmeden önce onun tahtını hanginiz bana getirir?'' dedi. Cinlerden İfrit, ''Sen makamından kalkmadan önce onu sana getiririm. Muhakkak ki ben ona onu gerçekleştirebileceğime kuvvetle eminim.'' dedi. Kitaptan ilmi olan kişi Hızır Aleyhisselam, ''Ben onu sen gözünü açıp kapamadan önce sana getiririm.'' dedi. Süleyman Aleyhisselam böylece onun yanında önünde durduğunu görünce, ''Bu Rabbimin bir fazlıdır, lütfudur. Ben şükredecek miyim, yoksa küfür, nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan etmek için.'' dedi. ''Ve kim şükrederse sadece kendi nefsi için şükreder. Ve kim küfrederse o takdirde muhakkak ki benim Rabbim ganidir, kerimdir.'' Süleyman Aleyhisselam, ''Onun tahtının şeklini değiştirin. Bakalım hidayete erecek mi, yoksa hidayete ermeyenlerden mi olacak?'' dedi. Böylece geldiği zaman ona, ''Senin tahtın bunun gibi miydi, böyle miydi?'' denildi. Sebe Melikesi, ''Sanki o'' dedi. Ve Süleyman Aleyhisselam, ''İlim bize ondan önce verildi. Ve biz Müslümanlar Allah'a teslim olanlar olduk. Ve Allah'tan başka taptığı şeyler ona mani oldu. Muhakkak ki o kafirler kavmindendi. Ona köşke gir denildi. Onu gördüğü zaman derin su zannetti ve ayaklarını açtı, eteklerini çekti. Süleyman Aleyhisselam, muhakkak ki o parlak billur camdan bir köşktür dedi. Sebe Melikesi, Rabbim, muhakkak ki ben nefsime zulmettim ve Süleyman Aleyhisselam'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Ve andolsun ki Semud kavmine Allah'a kul olsunlar diye onların kardeşi Salih Aleyhisselam'ı gönderdik. Fakat onlar o zaman hasım olan, çekişen iki grup oldular. Salih Aleyhisselam dedi ki, ''Ey kavmim, niçin hasenattan önce seyyiat için acele ediyorsunuz? Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? Böylece rahmet olmasınız diye. Sen ve seninle beraber olanlar bize uğursuzluk getirdiniz.'' dediler. Salih Aleyhisselam, ''Sizin uğursuzluğunuz Allah'ın katındadır. Hayır, siz fitneye düşmüş bir kavimsiniz.'' dedi. Ve şehirde 9 kişilik bir grup vardı ki yeryüzünde fesat çıkarıyorlar ve ıslah etmiyorlardı. Allah'a kasem yemin ederek dediler ki, ''Biz geceleyin mutlaka ona ve ailesine baskın düzenleyelim, onları öldürelim. Sonra da onun dostlarına muhakkak ki onun ailesinin helak edilmesine şahit olmadık ve gerçekten biz sadıklarız, doğru söyleyenleriz.'' diyelim. Ve hile düzenlediler. Ve biz de onlara hile düzenledik, fakat onlar farkına varmazlar. Bundan sonra onların hilelerinin sonunun nasıl olduğuna bak ki, onları ve onların kavminin tamamını nasıl yok ettik. İşte onların zulümleri sebebiyle çökmüş olan evleri. Muhakkak ki bilen kavim için bunda mutlaka bir ayet, delil vardır. Ve amenü olan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu sebeple takva sahibi olanları kurtardık. Ve Lut aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Siz gördüğünüz halde fahişeliğe, kötülüğe mi geliyorsunuz? Siz gerçekten kadınlar yerine
erkeklere mi şehvetle geliyorsunuz? Hayır, siz cahil bir kavimsiniz.''

Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, herkes kendisini Allah'ın yolunda zanneder. Ama Allah-u Teala'nın dizaynı sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah'a yönelenler için geçerlidir. Dalaletten hidayete adım atanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler içindir. İşte sizler sevgili kardeşlerim, ya öylesiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve dilediğiniz anda mutlaka cennetin anahtarını elde ettiniz. Ya da henüz dilemediniz ama dikkatle bizi izliyorsunuz. Evet, söylediklerimiz herkesin söylediklerine benzemiyor, öyle değil mi? Kur'an'ın anahtarı aynı zamanda cennetin anahtarıdır. Bu anahtar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir başka ifadeyle, ruhunu bir insanın ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemesi. Sevgili kardeşlerim, bu bir kurtuluş reçetesi. Kim Allah'ın cennetine girmek istiyorsa o Allah'a ulaşmayı dilesin. Kimler diyor? Efendim? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Konumuz ayetlerin sırları. Tin suresinin 4. ve 5. ayetleri. Allah Teala buyuruyor. Tin 4'te Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad halaknel insane fi ahseni takvim. Tin 5'te de buyuruyor ki sümme reddednâhu esfele safilîn. Allah Teala diyor ki Tin 4'te lekat andolsun ki

halaknel insane, insanı halk ettik, yarattık. Fi içinde ahseni takvim. Ahseni takvim içinde. Yani güzellerin en güzeli olan bir noktaya ulaşabilecek olan bir takvim içinde, bir yapı içinde yarattık. İnsanın takviminde, hayat gelişmesinde ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmek diye dört tane teslim sıralanır. Bu teslimlerden en sonuncusuna ulaşmak, iradeyi de Allah'a teslim etmek, ahseni takvime ulaşmaktır. Takvimin zaman parçalarının nihai neticesine ulaşmak demektir. Din suresinin 5. ayet-i kerimesi Sümme reddednahu esfele safilin. Sümme sonra reddedna biz reddettik. Hu onu esfele safilin. En sefil hale, sefillerin sefili bir hale. Yani nefsinin karanlıkları içinde kaybolmasına gönderdik diyor. İade ettik, geri döndürdük. İşte oradan çıkan sonuçta iki özellik var. İnsanın ahseni takvim içinde yaratılması, yani ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edebilecek olan bir özellikle yaratılması. Ne olur bir kişi ruhunu teslim ettiğinde nefsinin kalbinin yarısı nurlarla dolar. %51'i. Fizik vücudunu teslim ettiğinde nefsinin kalbinin %81'i nurla dolar. Nefsini teslim ettiğinde %100'ü nurla dolar. İradesini teslim ettiğinde o kişi irşada memur ve mezun kılınır. Nefsinin kalbi zaten %100 nurlarla dolmuştur. Ve bu noktada ilahi irade veya külli irade devreye girer. O kişiyi en üst noktaya ulaştırır. Allah'ın katındaki bütün insanlar için açık olan en üst mertebe, irşat makamına, irşada memur ve mezun kılınarak kişinin ulaştırılmasıdır. Böyle bir nokta, o kişinin irşada memur ve mezun olduğunu gösterir. Yani irşat da vazifelendirilmiştir. İrşat konusunda Allah Teala'dan aldığı emirleri aynen gerçekleştirecektir. Daha doğru bir ifadeyle Allah onu otomatik olarak gerçekleştirecektir. Allah'ın ilahi iradesi ona tesir edecek,
Onu kontrolü altına alacaktır. Kim bu insanlar? Bunlar nebiler ve resullerdir. İlahi iradenin kontrolü altına girenler. Bir de külli iradenin iradelerinde Allah'a teslim etmek suretiyle kontrol altına girenler var. Onlar nebi ve resul olmayan ama irşat makamını Allah-u Teala tarafından tayin edilen diğer insanlardır. Öyleyse ahsen-i takvim, takvimin ahsen olanı. Burada Allah Teala insan için hayatının bütünündeki bir safalar dizisinin işaretini veriyor ve ahsene ulaşmak bir tek ifade taşır. İradeyi de Allah'a teslim etmek. Bir insan önce ruhunu Allah'a teslim eder. Ya da daha doğru bir ifadeyle o kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah da onun ruhunu kendisine ulaştırır. O kişi bu konuda bir gayret sarf etmekle mükellef değildir. Vazifeli kılınmamıştır. Ve Allah Teala ona zikri sevdirir, namazı sevdirir, orucu sevdirir. Zekatı sevdirir. Bunların arasında en önemli olan bu kişi tarafından zikrin sevilmesidir. Çünkü bir insana manevi alandaki bütün kademelere ulaştıran ana faktör zikirdir. Hepsi farzdır. Namaz da farzdır, zekat da farzdır, haçta, kelime-i şehadette. Ama İslam'ın beş şartı arasında yer almamasına rağmen bunların arasında en önemli olanı zikirdir. Allah Teala buyuruyor ki Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde "Utlu uhiye ileyke minel kitabi." Onlara kitaptan ayetleri oku, anlat. Ve okumus salat ve namaz kıl. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Neden men eder? Çünkü kişi o sırada namaz kılıyor. Kimseye bir kötülük yapacak, münker işleyecek veya fuhuş edecek hali yok. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Ve le zikrullahi ekber. Ve le mutlaka, mutlak olarak zikrullahi Allah'ın zikri ekberdir. Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür. Yani üç ibadet arasında en büyüktür. Hani derler ya namaz dinin direğidir diye. Namaz dinin direğidir, doğrudur. Ama zikir o direk üzerine kurulan çadırı ifade eder. Çadır olmadıkça direk hiç kimseye bir sığınak olamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne görüyoruz Tin suresinin 4 ve 5. ayetlerinde? Bir ahsene ulaşma olayı var. Tin 4'te bir esfeli safiline gönderilme olayı var, reddedilme olayı var. En sefil hale getirilmesi var. İşte buradaki muhtevaya baktığımız zaman bütün insanlar nefsleri afetlerle dolu olarak yaşama kavuşurlar.
Allah Teala insanı ruh, nefs ve fizik vücut olarak bir üçlü oluşturmak suretiyle teşekkül ettirmiş. Yani insanın Allah Teala tarafından topraktan yaratılan organik hale dönüşebilecek olan hameyn ve mesnun olan bir topraktan yaratılması söz konusu. İşte bu topraktan yaratılan fizik vücuda Allah Teala nefs veriyor. Nefsi onun içine yerleştiriyor. Nefs ki muhtevasında sadece afetler var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar. Her türlü negatif faktör bu kişinin nefsinde var. Allah Teala o kişiye ruhundan üfürüyor. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Biz onun insanın içine biz demiyor, ben diyor. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor. İnsanın içine Allah Teala Allah'ın ruhunu üfürüyor. İşte bütün kainatta insanın en üstün mahluk olmasının arkasında bu gerçek var. Bütün insanlar doğdukları anda Allah'ın onlara ruh üfürmesiyle bünyelerinde, vücutlarında Allah'ın ruhunu taşımaya başlarlar. Sevgili kardeşlerim, bu bütün insanlar için Allah Teala'nın bir nimetidir. İnsanda Allah'ın ruhu olması, düşünün ki ne meleklerde, ne cinlerde, ne hayvanlarda, ne denizlerde, suda yaşayan varlıklarda, ne havada uçan kuşlarda, hiç kimse de, hiçbir yaratıkta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Bu insana verilen, Allah Teala tarafından verilen en büyük hediyedir. İnsanı bütün mahlukatın ötesine taşıyan ve kainatın insan için yaratılmasına sebebiyet veren faktör. Allah Teala diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan insanın emrine musahhar kıldım diyor Allah Teala. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan insanın emrine musahhar kıldım. Her şey insan için yaratılmakla kalmamış, insanın emrine tahsis edilmiş, musahhar kılınmış. Ne demek bu? Yani Allah'ın yarattığı her şey insan için yaratılmış. İnsana Allah Teala onların hepsini kullanabilme yeteneğini vermiş. Sadece insana verdiği bir imkan. Onun ayrıcalığını sağlamış ona ruh üfürmekle. Sadece insan adı verilen yaratık, mahluk, kendisini yaratan Allah'ın ruhunu taşır. Bu insanın bu vaptaki üstünlüğünün kesin bir ispatıdır.
Kainatta yaratılan varlıkların içerisinde en üstünü Allah'ın ruhunu taşıyan insandır. İnsandan başka hiçbir mahluk Allah'ın ruhuna sahip değildir. Aklınıza neler geliyorsa hepsini düşünün. Hiçbirisi hangi gezegende yaşar?

Allah'ın ruhunu daha doğarken Allah-u Teala'nın bize üfürmesi şerefinin sahibiyiz. Allah'ın ruhuyla beraberiz. Bizim için düşünülüyorsa beraberdik. Çünkü Allah-u Teala ruhunu ölünceye kadar bizde kalması, ondan sonra da ölümle beraber ruhun Azrail Aleyhisselam tarafından Allah'a ulaştırılması hedefine yönelik olarak vermemiştir. Tam aksine biz ruhumuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Üzerimize farz kılmış Allah-u Teala irci'i ila Rabbiki diyor ruhumuza. Rabbine geri dön, geri dönerek Allah'a ulaş. Ayrıca diyor ki, münibine ileyhi, ona geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ve eslimu lehu, ve ona teslim ol diyor. İşte bir insanın Allah'a geri dönmesi, fizik vücudunun geri dönmesi değildir. Bu hiçbir zaman mümkün değildir. Bir insan bu dünyada doğmuştur, bu dünyada ölür, toprağın altına girer. Orada da kalır. Ama insanda bir nefs var, fizik vücuttan başka, bir de ruh var. Bir insan ölünce artık ne nefs için ne de ruh için fizik vücut bir sığınak olamaz. Bütün insanlar doğuşlarında fizik vücutlara sahiptirler. Allah Teala ruh içine, fizik vücudun içine ruh üfürür ve nefsi yerleştirir. O kişi bir nefsin sahibidir. Kalbinde %100 afetler doludur. Bir insan bir fizik vücudun sahibidir. Bir de ruhun sahibidir. Ruhun kalbi de %100 hasletlerle doludur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ruhu devreden çıkarıyor ve fizik vücudun kalbinin değişmesini istiyor. Bir insanın kalbi Allah'la ilişki kuran en üst seviye huzurdur. Allah'ın işi kalbimizdedir. İşte bir insanın davranış biçimlerinin dizaynında başlangıçta nefs var ve ruh var. Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu. Ruhun kalbi de %100 hasletlerle dolu. Ama sonra Allah-u Teala emir vermiş ki ruhumuza Allah'ın zatına ulaşsın. Ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşması üzerimize farzdır. Bunu ulaştırabilmek için Allah'a ulaşmayı dilememiz gerekiyor. Ancak Allah'a ulaşmayı dilersek cehennemden kurtulmamız mümkün. Çünkü kurtuluş noktası dileme noktasıdır. Dileyen kişi, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi takva sahibi olur. İşte minebine ileyhi ve ettekuhu ve kumusalat ve la tekunu minel müşrikin diyor Allah-u Teala. Rum 31.

Yönel. Allah'a yönel ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma. Namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. İşte bir kişinin takva sahibi olduğu nokta o noktadır. Ne olur? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden kurtulmuştur. Eğer dilemeseydi, gideceği yer mutlaka cehennemdi. Allah-u Teala Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde buyuruyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah Teala diyor ki Yunus 7 ve 8 İnnellezîne muhakkak ki onlar inne muhakkak ki ellezîne onlar la yercûne nikâena la yercûne dilemezler, talep etmezler. Likâ'e ulaşmayı na bize. O insanlar bize ulaşmayı yani ruhlarını şu dünya hayatını yaşarken bize ulaştırmayı dilemezler. Ve râdû bil hayâtet dünya ve onlar dünya hayatından razıdırlar. Vatme'ennü bihâ ve tatmin olurlar bi ile ha onunla. Dünya hayatıyla tatmin olurlar. Ellezinehum an ayatina gafilun. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ülaike işte onlar için mevahüm onların mevası varacakları yer nar, nardır, ateştir. Bima kânû yeksibûn. Bima sebebiyle kânû sahip oldukları, iktisap ettikleri. Bima kânû yeksibûn. İktisap ettikleri dereceler itibariyle İktisap ettikleri derecelerdeki durumları sebebiyle onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın nefsin en güzeli dönüşebilecek olan özelliğinden bahsediyor. Ama başlangıç haline onu getirdiğini de söylüyor. Afetlerle nefsin içini doldurduk, onu en sefil hale döndürdük diyor. Nefsin kalbi %100 afetlerle donatılmış. İşte o nefs üzerinde değişiklik yapmamız lazım gelen, onarmamız lazım gelen, nurlarla doldurmamız lazım gelen o nefsin kalbi. Neden nefsten bahsediyoruz? Nefsin değişmesi lazım diyoruz. Çünkü
onun zıttı olan muhtevasında tamamen nurları taşıyan ruhumuz, biz mürşidimize ulaşıp tabi olduğumuz zaman Allah'a doğru seyr-i sülük isimli bir yolculuğa çıkar. Allah'a doğru yola çıkan ruhumuz 7 tane gök katını aşacaktır. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bütün dünya hayatını yaşarken Allah'a doğru yola çıkan ruhlar 1. gök katında çimenler üzerinde secde ederler. 2. gök katında su arılma havuzlarında su arılırlar. 3. gök katında bir köşk mescidin içinde, 2 katlı bir mescidin içinde secde edenler, 4. gök katında Beytül Makdes'in aslında, 5. katta Beytül Haram'ın aslında secde edenler, 6. katta bu secdelerden sonra başacıkları yer Sıbkatullah olma mahallidir. Orada kişinin derisi, yani ruhun derisinin rengi bu insan vücudunun şu andaki renginden değişiklik göstererek çok açık yeşil beyaza dönüşür. Sonra da 7. gök katına çıkar. 7. gök katında kader hücrelerini Ümmül Kitabı geçer. Kudret denizine dalar. O oradaki incelemelerini tamamlayınca makam-ı avuda ulaşır. Oradan divan-ı salihine ulaşır. Oradan zikir hücrelerine ulaşır. Ve zikir hücrelerinde zikrini tamamladığı zaman ancak oradan ayrılarak Sitret-ül Münteha'ya ulaşır. Sitret-ül Münteha'dan dikey bir yolculukla uçarak Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Bu Allah'ın katında, Allah'ın zatında fani olmaktır. İfna kelimesi ve fani kelimesi ve fena makamı aynı anlamda kullanılıyor. Aynı kelimenin 3 ayrı halidir. Aynı kökün. Allah'ın zatında yok olmaktır Allah'ta fani olmak. Fena makamının sahibi olmak, Allah'ta yok olma makamının sahibi olmak demektir. Allah'ın zatında ifna olmak, yok olmak. İşte böyle olmasaydı ne olacaktı? Böyle olmasaydı bir gün ölecektik. Öldüğümüz zaman ruhumuzu Azrail Aleyhisselam alacaktı. 7 tane gök katını açılacaktı, götürüp gene Allah'a teslim edecekti. Allah'a ulaştıracaktı Sitret-i Münteha'dan yukarı göndererek. Ama Allah Teala ruhumuzun, nefsimiz bütün kötülüklerin içinde yüzerken 19 tane afet nefsimizi Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri yapmaya zorlarken, Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamaya zorlarken onlara karşı koyabilen birisi olabiliyoruz. Ve Allah Teala herkese bu konunun ikramını vermiş. Kim diyor bana ruhunu ulaştırmayı dilerse ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım. Bunu yaparken de diyor ruhunu vücudundan alacağım için kişinin %100 afetlerle dolu olan kalbini %51 nurla donatacağım diyor. O kişi zikri sevmese de ben ona sevdireceğim diyor. O kişi namazı sevmese de
Ben sevdireceğim diyor. O kişiyi benim ibadetlerimin hepsini sever, bunlardan zevk alır hale getireceğim. Ve diyor, bu 7-8 aylık süreç içerisinde şeytanın ona herhangi bir saldırıda bulunmasını mutlaka önleyeceğim diyor. Ve o kişi nefsinin kalbinde %7 defa %7 fazıl birikimi, %2 de rahmet birikimi oluşturduğu zaman, ki onu da sağlayan biz olacağız diyor. Zikri ona sevdirerek bunu gerçekleştiren gene biz olacağız diyor. Onun ruhunu kendimize ulaştıracağız diyor Allah Teala. İşte diyor benim garantim buraya kadar. Bu kişi diyor Allah'a, yani bana ulaşmayı dilediği zaman diyor birinci kat cennetimin sahibi olur. Mürşidine ulaştırırız. Tabiyetini gerçekleştirdiği zaman mürşidi sevdiririz. Tabiyetini gerçekleştirdiği zaman ikinci kat cennetin sahibi kılarız onu diyor. Allah'a ulaşmayı diledi, öldü kişi, birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Mürşidine ulaştı, tabi oldu, öldü, ikinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Sonra ruhu Allah-u Teala tarafından Allah'a ulaştırılır ve bu kişi ruhu Allah'a ulaştıktan sonra ölürse üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bu minval üzere nefsinin kalbindeki afetlerden %51'i yok olmuştur. Yani bu kişi %51 güzel davranışların, mutluluğun sahibi olacaktır. %49 yanlış davranışların ve sıkıntıların içinde yaşayacaktır. Ama çoğunluk güzel bir hayat, %51 ve de kıyametten sonra üçüncü kat cennet, sonsuza kadar, yani cehennemin yerleri ve gökleri çatlayıncaya kadar bir sonsuz zaman parçası Allah'ın cennetinde kalmak. Ondan sonra da zaten her şey yok olacak. Sevgili kardeşlerim, öyleyse esfel-i safilinlere dedilmek ister misiniz? Hiç kimse esfel-i safilinlere dedilmek istemez. Ama insan eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse o mutlaka esfel-i safiline reddedilecektir. İnsanı esfel-i safilinden men eden, kurtaran şey bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Burada Allah Teala ahseni takvim içine diyerek bu ifadeyi kullanarak o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasını değil, ondan çok daha ötesinde fizik vücudunu teslim etmesini, nefsini teslim etmesini, muhlis olmasını da aşarak iradesini Allah'a teslim eden, irşada memur ve mezun kılınan, ahsen olduğu cihetle, bu noktada ahsen olduğu cihetle hedefe ulaşan birisi. İşte ahsen-i takvim bir insanı zifiri karanlıklardan alıp nefsinin kalbini %51 değil %100 nura ulaştıran bir hedefi ifade eder. Bu bir takvimdir. Kişi için değişen bir hayat süreci içerisinde nefsinin afetleri azaldıkça onun mutluluğunun değişmesi,
huzurunun değişmesi söz konusudur. Ve bu mutluluğun yarısı %51 nur ile, dünya mutluluğunun yarısı bütün insanlara Allah-u Teala tarafından hibe edilir. Karşılıksız verilir. Allah-u Teala o kişiden sadece bir tek şey ister. O kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Dilemezse ne olur? Dilemezse o kişinin gideceği yer cehennem olur. Dilerse ne olur? Eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka 3. kat cennetin sahibi olur. Nefsinin kalbi %51 nurlardan ulaşacağı için dünya mutluluğunun da yarısı onun olur. Öyleyse bu asrini takvime ulaşmak mıdır? Hayır. Bu onun yarısına ulaşmaktır. Yarısı Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor, tekefül ediliyor. Ondan sonra kişi dik yokuşu tırmanacaktır. Zorluklar içerisinde nefsini de Allah'a teslim edecektir ki böyle bir şey için 18 saat zikre ulaşması lazım. Sonra daimi zikir o kişinin nefsini de Allah'a teslim etmesini ve neticede muhlis olmasını sağlar. Sonra da Allah Teala o kişiyi irşat makamına tayin ederek irşade memur ve mezun kılar. İşte ahsen-i takvim bir insanın Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınması halidir. Orada kişi bu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaktır. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. O kişi kimseye bir kötülük yapabilecek olan bir vasfın artık sahibi değildir. İşte böyle bir dizaynda kişi iradesini de Allah'a teslim ettiği gün takvim, değişkenlik olayı ahsen hüviyetine ulaşmıştır. Güzellerin en güzeli iradesini de Allah'a teslim edenlerdir. Onların güzellerin en güzeli olmak ifadesinden muradımız onların kalplerinin güzelliğidir. Kalpleri %100 Allah'ın nurlarıyla Ülvelbap makamında dolmuştur. İhlas makamında tövbe-i nasuh gerçekleştirmişlerdir. Salah makamında ise iradelerini de Allah'a teslim etmek suretiyle ahseni takvime ulaşmışlardır. Allah Teala'nın hepinizi ahseni takvime ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek ayetlerin sırları konusundaki konuşmamızı Cin Suresinin 4 ve 5. ayetlerini burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sizleri çok ama çok ve de çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve As-Salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere, O'nun Kur'an-ı Kerim'inden bahsetmek üzere, insanları kurtuluşa çağırmak üzere. Konumuz basamaklardan ilk 7 basamak. Sevgili kardeşlerim, Vel-Asr suresi 28 basamağın bütününü içeren adeta bütün bir Kur'an-ı Kerim'dir. İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyor ki, Kur'an-ı Kerim'in kaybolması mümkün değil. Farz-ı muhal mümkün değil ama eğer olsaydı, o zaman elimizde Vel-Asr suresi tek başına bütün Kur'an'ı ihata ederdi. Acaba ne demek istiyor? Gerçekten Vel-Asr suresine baktığımız zaman, 28 basamaktan ibaret olan İslam'ın bütünü Vel-Asr suresinde mevcut. Allah Teala buyuruyor, Vel-Asr'ı, asra, zamana yemin olsun ki, innel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Ne demek hüsrandadırlar? Hüsranda olmak, Allah'a ulaşmayı dilememek demek. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, o hüsrandadır. Allah Teala bu konuda ne diyor? Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, kim Allah'a münaki olmayı yalanlarsa, onlar hüsrandadırlar diyor. Allah'a münaki olmayı, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı yalanlayanlar ise Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a münaki olmak, Allah'a ruhu ölmeden evvel ulaştırmak demek. Kim inkar ediyorsa, kim yalanlıyorsa, yalanlayan kişi bunu hiçbir zaman yapmayacaktır. Öyleyse onlar hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Sure böyle başlıyor. Sonra ne diyor Allah Teala? Diyor ki illellezine aminu, illa hariç ellezine aminu, onlar ki aminudurlar. Aminu olanlar hariç diyor. Kim bu aminu olanlar? Aminu olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Burada hüsranın dışında kalan amenü olanlardan bahsediyor Allah Teala. Amenü olma kelimesi hem Allah'a inanan demek, iman eden demek, hem de iman edenlerden Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyenler demek. İki anlama da geliyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, ey amin olanlar, takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size 7 tane furkan versin. Allah size furkanlar versin
ve sizin günahlarınızı örtsün ve sonra da size mağfiret etsin. Buradaki amine olma ifadesi Allah'a inanan manasına geliyor. Mümin olma noktasına henüz ulaşmamış ama aminu kişi Allah'a inanıyor. Ve bakıyoruz Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde gene bir aminu olayı var. Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine aminu aminuttekullâhe ey aminu olanlar Allah'a karşı takva sahibi olun. Vebtegu ileyhin vesilete ve Allah'a sizi ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin buyuruyor Allah Teala. Öyleyse Allah'tan vesileyi isteyeceğimiz nokta konunun başlangıç noktası değil. Huşuya ulaşmadan evvelki kademe yani 13. basamak, 12. basamak bu basamaklar seviyesinde bir olay. Bir başka ifadeyle ikinci defa takva sahibi olmak. Öyleyse burada kullanılan ey amil olanlar takva sahibi olun ifadesi zaten kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş öyle bir amil olma standardının içinde. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde konunun en güzelini yaşamak üzere adım adım ileriye doğru gidecek. Bu noktada bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, amin olmuş. Şimdi de bu amin olmanın arkasına Allah-u Teala ona furkanlar vermiş. Onu irşat makamını Allah'tan isteyebilecek olan huşu sahibi haline getirmiş. O zaman ikinci takva söz konusu ve kişi Allah'tan mürşidini isteyecek. İşte birinci takva, birinci defa amenü oluş, Allah'a ulaşmayı denedikten sonra kişinin ikili basamağa kadar olan kesimini ifade eder. İkinci takva ise 14. basamak, 7. basamak, 8. basamaktan başlar. 14. basamağa kadar gelir. On dördüncü basamakta amelü salihat başlar. Yani nefsi ıslah edici ameller başlar. Nefs tezkiyesi diyoruz adına. Nefs tezkiyesiyle Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin kalbine ulaşır ve kalbinde fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya ve kalbi işgal etmeye başlar. O nefsin kalbi ki başlangıçta %100 afetlerle dolu kapkaranlık bir kalpti ama Allah'ın fazıl isimli nurları nereye yerleşirse orasını aydınlık hale getirir, nurlandırır. Ve nurlanma başlar kişinin nefsinin kalbinde. Afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek isteyen bir özellik taşırlar. Ama fazıllar tam aksine Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat etmek isteyen, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemeyen bir özellik taşırlar. Böylece asilerin yerini Allah'a itaat eden, Allah'a aşık nurlar alır, almaya başlar. Bunun adı nefs tezkiyesidir. İşte sevgili kardeşlerim, Velâsır Suresinin 3. faslına bakıyoruz.
Tevasağı bil hak diyor. Hakkı tavsiye edenler. Nefs tezkiyesi başladıktan sonra ne olacak? Kişinin nefsinin kalbinde her %7 fazıl birikimiyle o kişinin ruhu Allah'a doğru gök katlarında yolculuğa çıkar. Her %7 nur birikiminde bir gök katı yükselir. Ve 7 kattan ibarettir gökler. Her katta %7'lik bir fazıl birikimi. %49'a ulaştığı zaman fazıllar, başlangıçta alınan %2 rahmetle birlikte o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece %51 noktası söz konusu olur. Şeytanın hakimiyeti %51 azalmıştır. Şeytanın hakimiyeti %49'a düşmüştür %100'den. Bu noktadan sonra da nefs tezkiyesinin üst bölümleri başlar. Fizik vücudun, nefsin ve iradenin teslimi bunun arkasından gelir. Allah-u Teala orada vel asr-ı sesinde bunlara ve tevaza bir sabır diyor. Ve sabrı tavsiye edenler, sabır sahibi olmayı tavsiye edenler yaşayacaklar ki tavsiye etsinler. Bunlar fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. İşte bu bir bütün. 28 basamaklık bir bütün. Kur'an'ın omurgası. 28 basamaklık bir dizayn içerisinde Allah-u Teala'nın söylediklerine dikkatle bakalım sevgili kardeşlerim. Bu sözleri Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki dizaynı içerisinde değerlendirelim. Öyleyse bu gün, bu akşam sizlere sadece ilk 7 basamağı anlatmak istiyoruz. Gelecek 3 dersimizde de her 7 basamağı, 2., 3. ve 4. 7 basamakları bir defa daha inşallah anlatmak söz konusu olur. Öyleyse 28 basamaklık bir İslam merdiveninin 1. basamağı olaylar, olayların yaşanması. Herkes yaşar. Allah Teala Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Kıtal, savaş, siz onu kerih görseniz de sizden evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı." Öyle şeyler vardır ki siz ondan hoşlanmazsınız, size kerih görünür ama onlar hayırdır. Öyle şeyler vardır ki siz ondan hoşlanırsınız ama onlar şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor? Çok açık. İşte düşünün, bir adam birinin bir şeyini, bir arabasını mesela çalmış. Arabası çalınan çok üzgün, üzülüyor. Hırsız da memnun, seviniyor, arabayı çalmış. Hırsızdan başlayalım. Hırsız arabayı çalmış, seviniyor. Ama şerre seviniyor. Neden? Şer, derecat kaybettiren bütün olaylardır. Hayır, derecat kazandıran bütün olaylardır. Öyleyse şer söz konusuysa, derecat kaybetmek söz konusudur. Hırsız, o arabanın mukabili olan derecatı kaybedecektir. Önemli olan Allah'ın katındaki kazançlar ve kayıplar. Ne kadar büyük, değerli bir şey çalınırsa o kadar büyük derece kaybedilir. Hırsızın
Rakamlı kitabında, bir başka ifadeyle amel defterinde, bir başka ifadeyle hayat filminde, hologram hayat filminde, üç boyutlu hayat filminde arabayı nasıl çaldığı bütün boyutlarıyla görünür. Yeter mi? Yetmez. Hayat filminizde iki görüntü vardır daima. Birinci görüntüde düşünceleriniz oraya akseder. Gene üç boyutlu olarak. İkinci boyutta hayat filminiz. Yani aksiyonlarınız, efaliniz, yani fiilleriniz, ne yaptınız? Şimdi bu hırsız arabayı çalmış ama çalmadan evvel planlamış. Planlaması da orada görünüyor. Bu tamamen bir hırsızlık olayıdır ve kişi onu çalmıştır. O çaldığı şeyin kıymetine göre derecat kaybedecektir Allah'ın katında. Peki bu nedir? Bu şerdir. Derecat kaybettiren bütün olaylar şerdir. Peki ne olmuştur? Kul hakkı doğmuştur. Kul hakkı doğduğuna göre Allah-u Teala da Allah'ı seriül hesap diyor. Allah hesabı hemen görendir, çabucak görendir diyor. Hesap görülüyor şimdi. Hırsız ne kadar derecat kaybetmişse, kaybettiği derecelerin hepsi arabası çalınan kişinin amel defterinde kazançhanesine, yani sevaphanesine yazılır. Hırsız günah işlemiştir, şer işlemiştir, derecat kaybetmiştir. Ötekinin malı çalınmıştır. Malı çalınanı Allah-u Teala sevap yazdırır kiramen katibi meleklerine aynı miktarda. Burada kazanılan derecelerin 10 kat olması geçerli değildir. O zaman eşitlik bozulur. Eşitliğin dizaynında hırsız ne kadar derecat kaybetmişse aynı miktardaki derecat o kişinin, yani malı çalınan kişinin, arabası çalınan kişinin amel defterine yazılır. Ne oldu? Kişi şerre sevindi. Ne oldu? Diğer kişi hayra üzüldü. Onun için Allah-u Teala diyor, siz bilmezsiniz diyor, Rabbiniz bilir diyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın adaleti anında görülür. Anında tahakkuk eder. Aynı anda hesap bitmiştir, kapanmıştır. Kıyamet gününde kul hakkı sorulacaktır tarzındaki bir ifadenin geçerli olması söz konusu değildir. Olay Allah-u Teala'nın kanunları gereği anında sıfırlanır. Vücuda geldi, amel defterinde tespit edildi, derhal sıfırlanır. Karşı tarafın amel defterine o miktarda kazanç yazılır. Öyleyse herkes olayları yaşar ve ya derecat kazanır her saniye ya da derecat kaybeder. Her saniye neden derecat kaybedelim ki? Biz kimseye bir kötülük yapmıyoruz. Gerçi şu anda namaz kılmıyoruz, zikir de yapmıyoruz ama biz bunları yapmadığımız için derecat kazanmıyoruz, tamam. Ama kimseye de bir kötülüğümüz yok. Neden derecat kaybedelim? Kaybediyorsunuz sevgili kardeşlerim. Eğer şu anda zikir yapmıyorsanız derecat kaybediyorsunuz. Çünkü daimi zikir üzerinize farzdır. Ve her geçen saniye kaybettiğiniz bir zaman parçasıdır. Zikirsiz geçen her geçen saniyeniz. Peki bundan sonra ne olacak? İkinci basamakta ne var? İkinci basamakta insanlar, olayları yaşayanlar, olaylara karşı tepkilerini ortaya koyarlar. Allah-u Teala diyor ki biz her sene onları birkaç defa musibetlerle imtihan ederiz diyor. Onları böylece gerçek hüviyetleriyle kendilerini amel defterinde görebilecekleri bir imtihana tabi tutarız diyor Allah-u Teala. İşte bu imtihandan başarılı çıkanlar var, başarısız çıkanlar var.
Bu başarılı ve başarısız çıkanlar ikinci basamağı oluşturuyor. Kimdir başarılı çıkanlar? Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerinde Allah'ın belirttiği kişiler başarılı çıkanlar. Allah Teala buyuruyor, onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki, Ya Rabbi, biz muhakkak ki Allah için yaratıldık, mutlaka Allah'a kavuşacağız. Allah'ın musibeti kendisine isabet ettiği zaman bunu diyen insanlar var. Muhakkak ki biz Allah için yaratıldık, mutlaka Allah'a ulaşacağız diyenler var. İşte bu insanlar Allah Teala tarafından seçilenlerdir. İkinci basamak seçim basamağıdır. Allah Teala kimleri seçmez? Seçtikleri de seçmedikleri de o ana kadar Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. O an dileyecek olanlar mı seçilir? Hayır. Seçilenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerin 10 katından fazladır. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka onların arasından çıkar. Ama onların onda birinden de daha aşağıda bir değer ifade ederler. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dizayn düşünelim ki, kişi Allah'ın bir şer olayına, Allah'ın bir cezasına, bir imtihanına tabi tutulmuş, bir musibetle imtihan olunmuş. Allah'ın kendilerine yerinden kımıldayamayan hasta çocuklar verdiği iki anne söz konusu olsun. Birincisi diyor ki, Allah'ım niye bana bunu reva gördün? Ben sana ne yaptım? Bütün hayatımı işkenceyle geçirmeye beni mahkum ettin. Bu çocuk benim için bir yüz karası. Ben bununla ömrümü tüketemem. İkinci hanım da diyor ki, Allah-u Teala, Ya Rabbim, biliyorum ki sen bu çocuğu bana senin katında yücelmem için bir vasıta kıldın. Ben bu çocuğu kendimden daha çok seveceğim. Biliyorum ki ona göstereceğim dikkat ve ihtimam senin katında kazancımı ifade eder. Öyleyse bana sen bir büyük hediye verdin Yüce Rabbim, beni kazandırmak için. İşte iki ayrı düşüncenin sahibi iki insan böyle bir dizaynda Allah'ın üzerimizdeki musibetlerine pozitif cevap verenlerin hepsi mutlak olarak seçilirler. Öyle ki seçilmeyenler kalın bir çerçeve içerisinde, kalın çizgilerle Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin içindeki başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler. Kim kendisi Allah'a ulaşmayı dilemezse onun seçilmemesi için bir sebep yoktur. Çünkü bütün seçilenler Allah o ana kadar Allah'a ulaşmayı dilememiş olanlardır. İşte bunlardan her kim kendileri Allah'a ulaşmayı dilemez de başkalarını da Allah'ın yolundan men etmeye çalışırsa onlar seçilmezler. Var mı böyle insanlar? Bakınız ne diyor Allah Teala? Nisa 167, 168, 169. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kat dallû dalâlen bâidâ. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Ve insanları Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler.
Ve Allah Teala devam ediyor. İnnellezine keferu ve zalemu lem yekunullahi liyafire lehum ve la liyehdihim tarika illa tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler. Neden? Başka insanları Allah'ın yolundan men ettikleri için onlara zulmetmişlerdir, zalimdirler. Bu sebeple derecat kaybetmişlerdir, kendilerine de zulmetmişlerdir, bir defa daha zalimdirler. Allah onlara mağfiret etmez, onların günahlarını sevaba çevirmez. Allah onları sırat-ı müstakime, tarik-ı müstakime ulaştırmaz. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileselerdi, müşriklerine ulaşacaklardı. Tabi oldukları an, sevapları, affedersiniz, günahları sevaba çevirecekti. Allah'ın ayetleri gereği. Ama asla Allah-u Teala onu yapmayacağını söylüyor. Ve o kişileri tarika, tarik-ı müstakime, Allah'a ulaştıran yola ulaştırmayacağını söylüyor. İnna tarika cehenneme diyor. Cehennem yoluna ulaştırırım. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Öyleyse kim Allah'ın yolundan men ederse Allah'ın yolundan men edenler seçilmezler. Onların dışındaki insanlar seçilirler. Bu seçilenler ve seçilmeyenler hepsi ikinci basamaktadırlar. Üçüncü basamağa geçebilenler seçilenlerin arasından Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah Teala bu dileği anında işitir, bilir ve görür. Allahü basirül bil ibad diyor. Allah kullarını görücüdür. Allah'ın el basir esması görme esmasıdır. Kalbinizi görür. Allah semiül alim. Allah işitir ve bilir. Kalbinizdeki talebi aynı anda işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda o kişi üçüncü basamağa ulaşmıştır. İlk yedi basamağın üçüncüsü. Bu basamağa ulaşan kişi Allah Teala'nın bahtlı bir kuludur. O kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemeseydi cennete girmesi hiçbir zaman söz konusu değildi. Ama bu dilek var ya, tek başına bir Allah'a ulaşmayı dilemek o kişiyi mutlak olarak Allah'ın cennetine ulaştırır. Hiçbir amel olmasın o kişinin, Allah'a ulaşmayı dilesin, sonra da ölsün. Bir saat sonra ölsün, iki saat sonra ölsün, ertesi gün ölsün, o kişinin gideceği yer sıfır amelli olmasına rağmen Allah'ın cennetidir. Amel olanların mekanı cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, böylece takva sahibi olanların mekanı cennettir. Takva, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. İşte Allah Teala buyuruyor Rum 31'de, münibine ileyhi ve tekuhu. Ona, Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, takva sahibi olmayı kesinleştirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek insanları mutlaka bir yere ulaştırır. Allah Teala bunu anında işitir, bilir, görür ve kişiye Rahim esmasıyla tecelli eder. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberru nefsi İnne nefse le emmâretin bissu'i illâ mâ rahime rabbi.
Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Demek ki Allah Teala'nın dizaynında Allah'ın Rahim esmasıyla tecelli etmesi söz konusu. Bu Rahim esmasıyla tecelli etmek neyi sağlar? Allah'ın Rahim esmasıyla tecellisi insanların körken görmelerini, sağırken işitmelerini, idraksizken idrak etmelerini sağlar. O kişiyi manevi alanda geliştirmeyi sağlar. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı sağlar. Bunun için bilelim ki nefs tezkiyesini oluşturacak olan bütün faktörler, rahmet, fazl ve salavat nurları hepsi Allah'ın Rahim esmasının tecellisidir. Göğsümüzden kalbimize nur yolu açılması Allah'ın Rahim esmasının tecellisidir. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse Rahim esması o kişide asla tecelli etmez. Tecelli etmezse o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Öyleyse şu Rahim esmasının tecellilerine gelin beraberce bakalım. Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün ve size mağfiret etsin. Örttüğü günahları bir de sevaba çevirsin. Öyleyse Allah Teala niçin furkanlar veriyor acaba insanlara? İnsanlar tebliğe muhatap oldukları zaman, işte şu 28 senedir tebliğ yapıyoruz insanlara. Tebliğe muhatap oldukları zaman o tebliğe kayıtsız kalabilirler. Tebliğ onlar için bir şey ifade etmez. Veya karşı çıkarlar. İkisi de mümkün. Ne olur bir kişi Allah'a ulaşma talebinin gerçekleştirilmesi konusundaki emri kendisine tebliğ edildiği zaman bir kişi ne yapabilir? Kayıtsız kalabilir. Onun için bir şey ifade etmez. O zaman Allah Teala ne yapar? Bu sualin cevabı Bakara suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Allah Teala diyor ki: Habibim, o kafirler sen onlara söylesen de söylemesen de mümin olmazlar. Onlar için birdir. Senin söylemenle söylememen birbirine eşittir. Onlar mümin olmazlar. Bu sebeple senin sözlerine kayıtsız kaldıkları için onların görme hassalarına gışavet adlı bir perde koyarız. Görme hassaları çalışmaz. Basar hastaları çalışmaz. Yani seni bir mürşit olarak, onları hidayete erdirici olarak, onları cennete ulaştıran olarak göremezler diyor Allah Teala. Ve bunu biz yaparız diyor. Onların gözlerine koyduğumuz, görme hastalarının üzerine koyduğumuz gışavet isimli perdeyle. Sonra diyor ki Allah Teala, onların diyor işitme hastalarını, sem'i isimli işitme hastalarını mühürleriz diyor Allah Teala. Ve onlar diyor seni duyamazlar. Onların işitme hastalarını
mühürleriz ve onlar işitemezler diyor. Yani söylenenlerin manasına varamazlar diyor Allah Teala.

Habibim diyor, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları, onların ilmi üzerinden dalalette bırakır. Onların sahip oldukları faydasız ilim sebebiyle dalalette bırakır. Ya Allah'ın bize öğrettiklerini Kur'an'ı açıp öğrenecekler, Allah'a ulaşmayı dileyecekler ya da dilemeyecekler ve cehenneme gidecekler. Dalalette kalacaklar, küfürde kalacaklar, hüsranda kalacaklar, gidecekleri yerde cehennem olacak. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediğine dikkat edin, onları onların ilmi üzerine o faydasız ilimleri sebebiyle dalalette bırakırız diyor. Ve aynı şeyleri söylüyor Allah-u Teala onlara da. Onların da görme hastalarındaki yani basarları üzerine gışavet adlı perde koyarız diyor. İşitme hastasının, semi hastasının mühürlenmesi söz konusu aynı kişilerde. Mühürleriz diyor. Ve diyor onların kalplerini de mühürleriz. İdrak edemezler diyor. Bundan sonra kim onları hidayet erdirebilir ki diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu insanlar Allah'ın hidayet davetine kayıtsız kalanlar. Eski köye yeni adet diyenler. Biz bunca kitap okuduk, hadis kitapları okuduk, Buhari'yi okuduk, Termizi'yi okuduk, Tirmizi'yi okuduk. Bu işi biz biliriz diyorlar. Ama Kur'an'ı öğrenmeyi unutmuşlar. Kur'an'ın yerini hadisler almış. Ve hadisler Kur'an'dan daha değerli bir yere oturmuş ve insanlar dinlerini unutmuşlar. Üniversitelerde öğretilen de bunların ilimleri sevgili kardeşlerim. Hiç kimseyi kurtaramayacak olan faydasız ilimler üniversitelerimizde öğretiliyor. Öyleyse kayıtsız kalanlar için Allah-u Teala'nın yaptığı şey onların hastaları üzerinde hastaları mühürlemek, hastaların üzerine perde koymak suretiyle cereyan ediyor. Fakat bir kısım insanlar da karşı çıkıyorlar. Nefret ediyorlar. O karşı çıkanlar için başka bir formülü var Allah-u Teala'nın. Bu defa hastalara değil, uzuvlara Allah-u Teala engel koyuyor. Habibim diyor, sen Kur'an'ı Allah'ın tekliğini onları zikretmek suretiyle okuduğun zaman Allah'a ulaşmaya inanmayanlarla senin arana Hicab-ı Mestur'e isimli bir perde koyarız. Yani onların gözlerine koyduğu perdeden bahsediyor. Gözlere koyduğu uzuv, göz, görme uzuvu. Onların kulaklarına diyor, vakra koyarız, seni işitmelerine, sözlerinin manasına varmalarına mani oluruz diyor. Onların diyor, kalplerine ekinnet koyarız. Ve onların seni idrak etmelerini engelleriz. Ve sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler diyor. İşte nefretle arkalarını dönenler, itirazları olanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerini hiç anlamayanlar. Bugün de bu zihniyet fosilleşmiş bir şekilde mevcuttur. Sevgili kardeşlerim, bunca yıldır onlara Allah'ın hakikatlerini öğretmeye çalışıyoruz. Ve onlara buradan sesleniyoruz ki eğer Allah'a

Teala bize bunları öğretmeseydi, bu unuttuğunuz dinle hepiniz cehenneme gideceğinize göre, hiçbiriniz Allah'a ulaşmayı dilemediğinize göre, sizi kim kurtarabilirdi? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, gerçekten dünya bir trajedi yaşıyor. Allah'ın doğruları tamamen unutulmuş. Kur'an, özellikle Kur'an'ın kurtarıcı insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün unsurları öğrenim alanının dışına taşınmış. İnsanlar onları öğrenmiyorlar. İşte Allah Teala ne yapıyor? Hangi furkanları veriyor? Allah'a ulaşmayı dileyen birisine Allah Teala bu gözleri görmeyenler için de, kulakları işitmeyenler için de bizlere sesleniyor Araf 179'da. Diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Yani insanların ve cinlerin çoğunun cehenneme gideceği kesin. Cehenneme gidenlerin özelliklerini veriyor Allah Teala. Onların diyor gözleri vardır, görmezler. Çünkü gözlerinde hicab-ı mestura var. Onların diyor kulakları vardır ama işitmezler. Onların diyor kalpleri vardır ama o kalpleriyle fıkıh edemezler diyor. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar kimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemeyenler mi Allah'ın ayetlerinden gafil? İşte ayet-i kerimeleri beraber bakalım. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde? İnnellezîne la yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ vatme'ennû bihâ ellezînehum an âyâtinâ gâfilûn. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Onlar ki kesin şekilde muhakkak surette bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar buyuruyor. Ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Yetmez ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceleri itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın ayetlerinden gafil olan, gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri idraksiz, görme hastaları kışaretle kapalı, işitme hastaları mühürlü, idrak hastaları mühürlü. Allah Teala mühürlüyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, biz bu insanların bizi anlamalarını beklemekle boşuna nefes tüketiyoruz. Çünkü gözleri, kulakları, kalpleri mühürlü, kapalı. Görme, işitme, idrak etme hastaları Allah Teala tarafından mühürlenmiş. Bu insanlar bizi anlamıyorlar.
zaten anlasalar hiç kimsenin cehenneme gitmesi söz konusu olmayacak. Sadece bir dilek sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek mutlak olarak cennet. Dünya mutluluğunun mutlak olarak yarısına sahip olmak. Siz bunlara sahip olmayacaksınız. Allah sizi ulaştıracak. Öyleyse ne görüyoruz? İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa onlar ikinci basamakta kalanlardır. Kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler. Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a buyuruyor: sen sağırlara işittiremezsin. Onlar mezardaki ölüler gibidirler. Sen ölülere de işittiremezsin. İşte Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Allah'ın furkanlar vermekten neyi kastettiğini görüyoruz. 7 tane furkan veriyor Allah Teala. Hastalar üzerindeki ve uzuvlar üzerindeki engelleri kaldırıyor. Birinci ve ikinci furkanlar görme hastası ve gözler üzerindeki engellerin kaldırılması. Görme hastasının üzerindeki gışavetin Allah Teala tarafından alınması. Gözlerin üzerindeki hicab-ı mestürenin Allah Teala tarafından alınması. Kör olan bu kişi görüyor. Allah Teala diyor ki onlar, biz onları kör olarak karşılayacağız. Onlar da diyecekler ki ama biz dünyadayken görüyorduk. Allah'ın görmekten muradı ile insanların görmekten muradı farklı bir dizayn gösteriyor. Allah Teala demek ki kişinin körken görmesini sağlıyor. Hem uzuvlarda hem de hastalarda değişiklik yaparak. Sonra Allah Teala geliyor, işitme hastasının mührünü açıyor. Kişi işitmeye başlıyor. Neyi işitmeye başlıyor? Kimi işitmeye başlıyor? İrşat makamının sözlerini işitmeye başlıyor. İrşat makamını herhangi bir insandan ayıramazken görme hastasının ve gözlerinin körlüğü sebebiyle bu açıdan bir körlük. O kişi herkes gibi aslında görüyor, kulakları da işitiyor, kalbi de başka konulara karşı duyarlı. Ama irşat makamının sözlerini işitemiyor. Onu irşat makamı olarak göremiyor, yerlerine oturtamıyor. Herhangi bir insandan farklı görmüyor. Bu sebeple Allah-u Teala o insanları uyanmamış ölüler olarak değerlendiriyor. Dünya hayatına, manevi hayata girememiş ölüler. Öyleyse Allah-u Teala'nın verdiği her bir furkanla o kişinin günahlarının 7'de birini yok ettiğini görüyoruz. Gözlerdeki hicab-ı mestüre, görme hastasının üzerindeki gıcavetin alınması, 2 tane furkan. Kör olan bu kişi, irşat makamına karşı kör olan bu kişi, irşat makamını artık irşat makamı olarak görüyor. Sonra
işitme hassasının, semi hassasının üzerindeki mührü açıyor. O kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor. Ve kişi irşat makamının sözlerini işitmeye başlıyor. Manasına varmaya başlıyor. Manalandırıyor artık sözleri. Ondan sonra Allah Teala 5. ve 6. Furkanlarla o kişinin kalbinin mührünü açıyor ve o kalpteki gışaveti, idraksizliği oluşturan ilahi bilgisayarı oradan alıyor. 5. ve 6. Furkanlar ve oraya 7. Furkan'ın gereği olan idraki sağlayan yeni bir müessese koyuyor, ihbat. O kişi muhbit oluyor, idrak edebilen bir insan oluyor. Ne oldu? Allah o kişinin görme, işitme ve idrak etme engellerinin hepsini aldı. O kişiyi artık irşat makamının sözlerini gören, irşat makamının sözlerini işiten ve idrak eden ve irşat makamını irşat makamı olarak gören birisi haline getirdi. Ve 7 tane verdiği bu furkanla o kişinin her seferinde günahlarının 1/7'ini örterek günahlarını tamamen örttü. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre ne oldu? Günahları tamamen örtüldüğü için o kişi sevapları günahlarından daha fazla olan birisi hüviyetine ulaştı. Sevapları günahlarını aşan birisi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İlk 7 basamak bu standartlar içinde geçerli. Bu noktada bu kişi 7. basamağa ulaşmıştır. Günahlarının hepsi örtülmüştür. Bu sebeple sevapları günahlarından fazla olan bir insan olmuştur. Hepiniz biliyorsunuz ki cehenneme gitmenin şartı günahların sevaplardan fazla olmasıdır. Cennete gitmenin şartı da sevapların günahlardan fazla olmasıdır. Bu kişi mutlak olarak günahları sevaplarından fazla olan birisiydi. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ve Allah'a ulaşmayı diledi. Allah onun bütün günahlarını örttü. Ve bu kişi günahları örtüldüğü için sevapları günahlarından fazla olan bir insan oldu. Ve Allah'ın cennetini hak etti sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle. 28 basamaklık İslam merdiveninin, İslam deyince kainatın yegane dinini kastediyoruz, başka bir din zaten hiç olmamış. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini kastediyoruz. Hazreti Adem'in dinini kastediyoruz. Hazreti Musa'da evvela Hazreti İbrahim, sonra Hazreti Musa, sonra Hazreti İsa, sonra da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, hiçbir farkı olmaksızın aynı dini yaşadılar. Kainatın tek dinini. İşte bu kainatın tek dininin ilk 7 basamağı burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri beraber kıldı. Allah'ın bir güzel sohbetinde bizleri, kalplerimizi birleştirerek yaşattı. En güzeli söyletti ve dinletti. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek
sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir yeni sohbette inşallah bir aradayız. Konumuz iman. Size imandan bahsetmek istiyorum. İman kelimesi, mümin kelimesi, aminu kelimesi, amene kelimesi hep aynı kökten geliyor. Konumuz iman. İman, lügat manası itibariyle inanç demektir. İnanmak. Ve Kur'an-ı Kerim'in 23 tane Kur'an-ı Kerim'in Türkçelerini incelediğimiz zaman gene sadece lügat manasından hareketle ayetlere manalar verilmiş olduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, iman müessesesi yaşamanın temelini ifade eder. İmanınız varsa, Allah'a inanıyorsanız, bu mutluluğa namzetsiniz demektir. Ama Allah'a inanan, Kur'an'a inanan insanların, Kur'an'ın temelindeki iman müessesesinden haberdar olmamaları insanı asıl muhtevada hayal sukutuna uğratıyor. Genel olarak ben müminim, müminler Allah'a inananlardır, Allah'a inanansa mutlaka Allah'ın cennetine girer deniyor. Gerçekten Allah Teala diyor ki, onlar ki amel-i salihat yaparlar, nefsi ıslah edici ameller işlerler, İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Öyleyse mümin olmanın standartlarına baktığımız zaman 7 tane amen olmanın yanı sıra 7 tane de mümin olmak müessesesi var. Her yeni amen oluş yeni bir standartta mümin olmayı gerektiriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyle bir dizaynda muhtevaya dikkat edin. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inanan kişi inanç açısından Allah'a inanıyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa bu kişinin kurtulması mümkün değildir. Allah'a inanmak tek başına kişiyi cennete sokmaz. Öyleyse o kişiyi Allah Teala mümin standartlarında kabul etmiyor. Dikkat edin, ölçü kesin. Müminler benim cennetime girer, kafirler giremez diyor Allah Teala. Mümin inanan demek, kafir de inanmayan demek. Öyleyse Allah'a inanan kişi inandığına göre mümin kelimesinin lügat açısından standartların içine giriyor. Onun cennete girmesi lazım. Hayır, giremiyor sevgili kardeşlerim. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde
Allah'a inanmak o kişiyi cennete sokmak için yeterli değil. Evvela bir kanunu var Allah-u Teala'nın. Cennete girme kanunu. Kimin sevapları günahlarından fazla olursa sadece onlar Allah'ın cennetine girebilir. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların inanmaları Allah'ın cennetine girmeleri için yeterli olmuyor. Öyleyse kişi hem Allah'a inanacak hem de mutlaka sevapları, günahlarını aşacak. Kafirler diyor Allah-u Teala, benim cennetime giremez. Kimdir kafir? Kalbinde küfür yazanlar. Öyleyse şimdi Allah-u Teala'nın dizaynına bakalım. Kimdir kafir? Bakara suresi 6 ve 7. ayetler. Habibim sen onlara söylesen de söylemesen de birdir. O kafirler mümin olmazlar. Sonra Allah-u Teala ölçü veriyor. Onların kalpleri mühürlüdür. Yani kalplerindeki idrak hassası, fıkıh hassası mühürlüdür. Onların basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir mühür vardır diyor. Gışavet adlı bir perde vardır diyor Allah-u Teala. Gışave. Bütün mühürlü olan kalplerde görme hastasının üzerinde gışaveh adlı bir perde var. O kişinin gözlerinin arkasındaki görme merkezinde, görme hastasının üzerinde gışaveh adlı bir perde. O insanların işitme hastası, semi hastası, o da mühürlü. Demek ki gözlerde icab-ı mesture, kulaklarda vakra, kalpte ekinnet. Bunlar uzuvlar. Uzuvlara göre gözlerimizde icab-ı mesture var doğduğumuz andan itibaren. Kulaklarımızda fizik gözlerimizin baş gözlerimizde hicab-ı mesture, kulaklarımızda vakra, kalplerimizde ekinnet var. Ve bütün bu hüviyette olan insanların kalpleri mühürlü ve bu uzuvların üzerindeki ölçülerin ötesinde hastaların üzerinde de mühür var veya gışavet adlı bir örtü var. Uzuvlardan bahsediyoruz. Gözlerimizde hicab-ı mesture var. Kulaklarımızda vakra var. Kalplerimizde ekinnet var. Ve kalplerimizde küfür kelimesi var. Bir insanın o küfür kelimesinden kurtulmadıkça inancı o kişiyi mümin yapmıyor. Kurtuluşa medar olacak bir mümin olma standardına kişi ulaşamıyor. Öyleyse evvela iman müessesesine dikkatle bakın. İman bir insanı kurtaracak seviyede olmadıkça Allah-u Teala onu iman saymıyor. Kalbinde küfür yazılı olan bir kişi mümin standartlarının içine giremiyor. Günahları sevaplarından fazla olan bir kişi mümin olamıyor. Allah'ın mümin kabul ettiği herkes mutlaka cennete girecek olanlardır. Bunlarınsa asgari standardı elbette Allah'a inananlar bunlar ama Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanmak yetmez.
bu insanlar mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek standardına ulaşmış olanlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar mümin. Birinci basamaktaki insanlar olayları yaşarlar. İkinci basamaktaki insanlar olayları değerlendirirler. Bunlar Allah'a inanabilirler. Ama olayları yaşıyor ve değerlendiriyorlar diye mümin olamazlar. Allah'a inansalar da mümin olamazlar. İnanmasalar zaten mümin olmaları mümkün değil. İnananlardan da Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onlar Allah Teala tarafından mümin standartlarında görünmüyorlar. Bütün insanlar başlangıçta dalalettedirler. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren küfürdedirler. Kalpleri mühürlü. Özelliklerini saydık. Gözleri, kulakları ve kalplerinde, uzuvların üzerinde işaretler var. Gözlerinde icab-ı mesture, kulaklarında vakra, kalplerinde ekinler. Duyma, işitme ve idrak etme hastalarının üzerinde gene engeller var. Görme hastaları üzerinde gışa ve tatlı bir perde. İşitme hastaları üzerinde mühür. Kalbin idrak etme fıkıh hastası üzerinde gene mühür. Öyleyse uzuvlardan bahsediyor Allah Teala Araf 179'da. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, işitmezler. Kalpleri vardır, onunla fıkıh edemezler diyor Allah Teala. Onlar için cehennemi hazırladık diyor. Onlar dalalette olanlardır diyor. Dikkat edin ki Allah Teala dalalette olanların kafirler olduğunu söylüyor. Dalalette olanların hüsranda olanlar olduğunu söylüyor. Hüsranda olanların kafirler olduğunu söylüyor. Öyleyse bir insanın mümin olabilmek için dalaletten kurtulması lazım, hüsrandan kurtulması lazım. Ve kalbindeki mührün açılması lazım. İşte bu hedefe ulaşmamış olan bir insan, Allah'a inanan bir insan, mümin standartlarının içine girememiştir. Allah'a inanması onu hiçbir şekilde kurtaramaz. Çünkü Allah Teala kesin olarak diyor ki, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, hangi şartların içinde olursa olsun, onun gideceği yer cehennemdir. O bizim ayetlerimizden gafil olan birisidir diyor. Yunus 7 ve 8. Ve cennete giremeyecek olan bu kişinin şartlarına bakıyoruz. Uzuvları üzerinde etkinlikler var. Allah'a yaklaşmaktan onu men eden engeller var. Bu açıdan meseleyi değerlendirdiğimiz zaman bu insanların kafirler olduğunu görüyoruz. Bu insanların dalalette olanlar olduğunu görüyoruz. Kafirlerin dalalette olanlar olduğu kesin. Ve hastalar üzerindeki engelleri Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesi söylüyor. Birinci özellik kalbin mühürlü oluşu. İkinci, üçüncü, dördüncü özellikler görme hastasının üzerinde gışa ve tatlı bir perde, işitme hastası mühürlü ve kalbin idrak hastası mühürlü. Bunlar kafirler diyor Allah Teala. Bakıyoruz aynı standartı olan Câsiye suresinin
23. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu insanların dalalette olduğunu söylüyor. Ölçü aynı. İşte ayet-i kerime. Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere, yani onların ilmi üzere dalalette bırakmıştır. Onların kalpleri, yani kalplerindeki idrak hastası mühürlüdür. İşitme hastaları mühürlüdür. Ve onların görme hastalarının üzerinde, basar isimli görme hastalarının üzerinde gıcabet adlı bir perde vardır. Bunlar dalalette olanlar, aynı ölçüleri kafirler olarak vasıflandırıyor Allah Teala. Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Aynı hastalar. Standartlar aynı. Öyleyse bir insanın bu standartlara sahip olması halinde onun dalalette olduğu kesin, kafir olduğu da kesin, küfürde olduğu da kesin. Öyleyse bu kişi mümin değil. Mümin olması için ne lazım? Bu konuların, bu sistemlerin o kişiden alınmış olması lazım. Öyleyse burada bir olayla karşı karşıyayız. Kalbin mührünün de açılması lazım. Kalplerin, kafirlerin kalbinin mühürlü olduğunu söylüyor Allah Teala. Dalalette olanların kalbinin mühürlü olduğunu söylüyor. Öyleyse kişinin dalaletten kurtulduğu yer, kalpteki mührün açıldığı yer. Bu durumda Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin üç engeli, görme, işitme ve idrak etme engeli kaldırılmakla kalmıyor. O kişinin kalbinin mührü de açılıyor. Ve kalbinin içindeki küfür kelimesi de alınıyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dilediği anda işlevler başlıyor. Rahim esması ile tecelli. Arkasından hicab-ı mestürenin alınması veya basar hastasının üzerindeki gıcabetin alınması, vakranın alınması kulaklardan veya işitme hastasının üzerindeki mührün alınması, kalpteki idrak hastası olan ekinetin alınması veya kalpteki engelin, küfür kelimesinin alınması. Bunun için kalbin mührünün mutlaka açılması lazım. Kalbin mührünün devam ettiği yer, dalalette olunan nokta, kalbin mührünün var olduğu nokta, küfürde olunan nokta, küfrün ve dalaletin bittiği yerde kalpteki mühür açılmış olmak durumunda. Öyleyse kalpteki mührün açıldığı yer, üçüncü basamakta kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinden sonra. Öyleyse dördüncü basamakta Allah Teala o kişiye rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Beşinci basamakta gözlerdeki hicab-ı mestüre alınıyor. Ondan sonraki basamaklarda kulaklardaki vakra, kalpteki ekinnet, kalbin idrak hastasını engelleyen ekinnet, kalbin mümin olma hastasını engelleyen küfür kelimesinin alınması. Kalbin mührünün açılması. Ve böyle bir dizaynda üçüncü basamaktan 14. basamağa ulaşana kadar kişinin üzerinde birçok işlemin birden tahakkuk ettiğini görüyoruz. Öyleyse kişinin
mümin olduğu yer, Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki 5-6 dakika içinde tahakkuk eden ard arda olaylar. Bu olaylar birbirini takip ediyor. Evvela kişinin bu noktada mümin olduğu kesin. Çünkü Allah'ın cennetine girebilecek olanlar, müminler, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini Allah-u Teala kesinleştirmiş. İşte Zümer Suresinin 17. ayeti girmesi, onlar ki diyor şeytanı kullanmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır diyor, kullarımı müjdele. Allah'a ulaşmayı diledikleri için kul oluyorlar ve onlara artık ikaz değil, müjde var. Bütün Resuller, ameni olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri, böylece mümin olanları müjdelemekle, ameni olmayanları uyarmakla vazifelidir Kur'an-ı Kerim boyunca. Öyleyse 5-6 dakikalık bir zaman zarfında o kişinin üzerinde birçok işlev birden yapılıyor. Hem uzuvlar üzerindeki engelleri alıyor Allah-u Teala, hem de hastalar üzerindeki engelleri alıyor. Öyleyse kalbin üzerindeki Allah-u Teala kafirlerin kalplerinin mühürlü olduğunu söylüyor. Kişinin mümin olduğu nokta, Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediği nokta, dilediği andan itibaren o kişi dalaletten de kurtuluyor, küfürden de kurtuluyor, hüsrandan da kurtuluyor, şeytanı kul olmaktan da kurtuluyor. Bütün bu standartların var olduğu olay, o kişinin Allah-u Teala'yı dilemesi ve birkaç dakika içinde tahakkuk edecek olaylar dizisini gözden geçiriyoruz. Allah-u Teala'nın Rahim Esması ile tecelliye başladıktan sonraki devresinde, dikkat edin, çifter çifter gidiyor. Kişinin gözlerindeki hicab-ı mestur alınırken, görme hassasının üzerindeki, basar hassasının üzerindeki gışavet alınıyor. Gözlerin üzerinden hicab-ı mestur'e, görme hassasının üzerinden basiret. İşitme hassasının üzerinden mühür alınıyor. Yani işitme hassası artık mühürlü değil kişinin. Ve kulaklardan da vakra alınıyor. Geliyoruz kalbe. Kalpteki, kalbin evvela mührü açılıyor. Çünkü kişinin kafir olmasının bittiği yer burası. Mutlaka kalbin mührü açılacak. Kalbin mührü açılıyor ve kalpteki küfür kelimesi alınıyor ve aynı zamanda bu mührü açılan kalpten ekinnet alınıyor ve ekinnetin yerine de ihbat konuluyor. Daha sonrası da ard arda geliyor. Allah Teala kalbe ulaşıyor. Nur kapısını Allah'a çeviriyor ve bu noktadan itibaren Allah Teala o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Hepsi ard arda cereyan ediyor. Ve her biri için verdiği derecelerle onun amel defterinin pozitif hanesine, derecat kazanma hanesine Allah Teala öylesine ard arda rakamlar yazıyor ki bu yazdığı rakamlar mutlaka kişinin daha evvel kaybettiği günahlarını mutlaka aşıyor. Bu noktada o kişi artık kafir hüviyetinde değildir. Kalbinin mührü açılmıştır. Kafir hüviyetinde değildir.
kışavet açılmıştır. Kafir hüviyetinde değildir. İşitme hassasının mührü açılmıştır. Kafir hüviyetinde değildir. Kalbin mührü açılmıştır. Eğer kişinin kalbi mühürlü ise, içinde küfür yazıyorsa ve kalbin mührü açılmışsa, mutlaka içindeki küfrü Allah-u Teala dışarı alacaktır. Ve kalbin mührünü açarak kalpteki küfür kelimesini Allah-u Teala'nın dışarıya almasıyla bu kişi artık kalbinde küfür yazmayan bir insandır. Ama kalbine iman bu noktada yazılmıyor kişinin. Kalbine iman yazıldığı nokta 14. basamak. Öyleyse kişi 3. basamaktan 14. basamağa ulaşmadan evvel mutlaka sevapları, günahlarını aşacak, mutlaka dalaletten kurtulacak, mutlaka küfürden kurtulacak. Dalaletten kurtulması da, küfürden kurtulması da kalbinin mührünün açılmasına ve demin söylediğimiz işlevlerin yapılmasına bağımlı. Bunlar 3. basamaktan sonraki 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. basamaklarda gerçekleşiyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada kişideki huşunun başlangıç noktasına baktığımızda Allah-u Teala'nın bir işaretini görüyoruz. Gaybta Rahman'a huşu duyanların kalplerinin minik olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Allah'a yönelmiş olduğunu söylüyor. Böyle bir muhteva içerisinde kişinin Allah'a yönelmesi, ne diyor Allah-u Teala? Onun kalbine bakarız, kalbinde görürüz diyor. Öyleyse onların kalpleri Allah'a ulaşmayı diliyor. Ve Allah-u Teala o zaman o kalbin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor. Muhtevayı bu açıdan yerlerine oturttuğumuz zaman mümin olan kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah-u Teala tarafından müminler safına alındığını görüyoruz. Allah'a inanan herkes inanandır ama cennete girebilecek olan mümin hüviyetini taşımamaktadırlar. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler bunu taşıyacaktır. Dilemedikleri takdirde Allah'a inansalar da ne yazık ki kişilerin gideceği yer cehennemdir. Kalpleri mühürlü olarak kalacaktır. Çünkü sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde bu işlev görülüyor. Cennete girebilecek olanlar kalplerindeki eknetin, küfrün, gözlerindeki hicab-ı mesturenin ve gışavetin, kulaklarındaki vakranın ve mührün, vakranın alınmış, mührün açılmış olması müessesesi devreye giriyor.
Öyleyse muhtevayı buna göre dizayn ettiğimiz zaman imanın başladığı nokta kesinlikle üçüncü basamak. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz basamak. Bu dilekten sonra birkaç dakika içinde bütün işlevler tahakkuk ediyor. Kişiyi küfürden imana ulaştıracak olan statü ard arda gerçekleşiyor. Küfrün tarifinde mutlaka kalbin küfür, mühürlü oluşu var. Kafirin tarifinde mutlaka kalbin mühürlü oluşu var. Mutlaka hastaların üzerinde engellerin olması var. Ama Allah-u Teala kişilerin engellerini ard arda alıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin dalaletten kurtulduğu kesin. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan dalalette, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Allah Teala tarafından kafirler arasında mütalaa ediliyor. Demek ki sadece inanç faktörü bir insanı kurtuluşa ulaştıramıyor. İnanan bir kişiye Kur'an ölçüleri içerisinde mümin diyemiyoruz. İnanan ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mümin olma standardının içinde. Mümin olma standardı 7 safhada oluşuyor. Birinci safhada küfür kelimesinin alınması, ikinci safhada yerine imanın yazılması, üçüncü safhada o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması, dördüncü safhada fizik vücudunun Allah'a teslim edilmesi, beşinci safhada nefsin Allah'a teslim edilmesi, altıncı safhada irşada ulaşmak, yedinci safhada iradenin Allah'a teslim edilmesi. Bunların her biri mümin olmanın daha üst boyuttaki standartları. Kur'an-ı Kerim'de bu statüler amin olma kelimesiyle hepsi dizayn edilmiş. Ama mümin standartlarının izahı. Cennetle cehennemi birbirinden ayıran şeylere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Cehennem bekçileri diyorlar ki cehenneme gelenlere, size Allah'ın bir ayette Resulleri gelip de demediler mi buraya cehenneme geleceğinizi? İki ayette bunu söylüyor Allah-u Teala. Allah'ın Resulleri gelip de size buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Bir iki ayette bunu söylüyor. Bir ayette de Allah'ın nezdileri gelip size buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi ifadesi var. Ve Mülk Suresi'nin 7, 8, 9. ayetlerinde müesseseye baktığımız zaman cehenneme gidecek olanların özellikleri var. Evet diyorlar, bize geldiler nezirler. Biz onlara dedik ki geldiler ve söylediler. Buraya Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir dediler, söylediler demekten murat bu. Ama biz onlara inanmadık. Birinci olay inanmamak. Resul'e inanmamak. İkinci olay Allah bir şey indirmemiştir dedik. Kitaplara inanmamak. Üçüncü olay biz seni dalalette görüyoruz. Allah'ın Resulünü dalalette olmakla suçlamak. Ve ondan sonra standartlar geliyor. Eğer biz işitmiş ve akıl etmiş olsaydık,
Yani irşat makamının söylediklerini işitmiş olsaydık, kulaklarımızdaki vakra alınsaydı, kulaklarımızdaki mühür alınsaydı, akıl etmiş olsaydık, kalbimizdeki mühür açılsaydı, kalbimizdeki ekinet alınsaydı ve kalbimizdeki küfür kelimesi alınsaydı ve yerine ihbat konulsaydı, o zaman akıl edebilirdik. Akıl etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? Demek ki bu işlevlerin tamamlandığı noktada kişi artık cehennemde değil. Bu işlevlerin tamamlandığı noktada kişi Allah'ın cennetine ehil. Öyleyse ilk 5-6 dakikalık olaylar dizisinde kalp açısından önemli bir farklılık söz konusu. Kalp kalbin mührü açılıyor. Kalbin mührü açıldığı zaman küfür kelimesinin muhtevası değişiyor. Çünkü kafirlerin bütün tariflerinde onların kalpleri mühürlüdür diye geçiyor. Dalalette olanlar için de aynı şey. Mutlaka kalbin mührü orada açılıyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. Kalbin mührü açılmakla kalmıyor. Kalbin içindeki küfür kelimesi alınıyor. Bu kalbe ait olan bir değişiklik. Kalbin hissiyatı idrak etmek, idraki önleyen müessese ise ekinnet. Hem ekinneti alıyor Allah Teala, yani hissiyat açısından, hissetme açısından ekinneti alıyor, unsur açısından küfür kelimesini alıyor. Nasıl gözlerden hicab-ı mestureyi alıyorsa, kalpten küfrü alıyor. Nasıl görme hassasından Allah-u Teala görme hassasını engelleyen gıçaveti oradan alıyorsa, idrak hassasından da kalbin ekinneti alıyor. Mühürlü olan kalpten küfür kelimesini alıyor. Kalbin idrak hassasını engelleyen idrak hassasından da ekinneti alıyor. Öyleyse unsurlar tamamlandı. Görme, işitme, idrak. Unsurlar göz,

gözlerdeki hicabı mestüre gibi. Burada olayın tamamlandığını görüyoruz. Ard arda gelen işlevler o kişiye öyle bir derece sistemi kazandırıyor ki Allah Teala mutlaka onların kalplerinin derecatını, onların derecatını kaybettiklerinin ötesine geçiriyor. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi ameni olmuştur. Ameni olanların da gideceği yer cennettir diyor, kullarımı müjdele diyor Allah Teala, kesinleştirmiş bunu. Böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer cehennem, dileyenlerin gideceği yer müjde alacakları cennet, müjde aldıkları cennette mutlaka Allah'ın cenneti. Bu dilemeyenlerin gideceği, dileyenlerin gideceği yer itibariyle ayırım. Derecat itibariyle ayırım dalaleti tanzim ediyor. Araf 178, dalalette olanlar hüsranda olanlardır diyor. Müminin 103'te Allah Teala cehenneme gidecek olanların hüsranda olanlar olduğunu, onların ise hüsranda olanların ise günahları sevaplardan fazla olanlar olduğunu söylüyor. Ama amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hüsranda olmadığı ifade ediliyor Vel Asr suresinde. Kesinlikle anlaşılıyor ki onların sevapları günahlarından çok. Kim bunlar? Amin olanlar. Vel Asr suresi onu söylüyor. Vel Asr, asra yemin olsun, zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû, ama âmen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, onlar hüsranda değillerdir. Yani sevapları günahlarından çok olanlardır. Hüsranda değillerse, dalalette değiller. Aynı zamanda o insanlar küfürde de değiller. Kalplerinin mührü açılmış, küfür kelimesi alınmış, kalplerindeki ikindet alınmış, ikindetin yerine ihbat anında konulmuş. Ama küfür kelimesinin yerine iman 14. basamakta. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geldiği zaman konuluyor. Mücadele 22. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor Allah Teala. Bu devrin imamının ruhu ve onların o zaman kalplerinin içine iman yazılır diyor. Öyleyse imanın birinci kademesinde sadece küfrün alınması var. İmanın ikinci kademesinde küfrün alındığı bir kalbe iman kelimesinin yazılması var. Yani bir ayette söylenen onlar dilleriyle mümin olduklarını söylerler ama onların kalpleri mümin değildir ifadesi, İki tane mümin kavramının varlığını gösteriyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, yalnız müminler benim için cennetime girer ifadesiyle Allah-u Teala'nın, Allah'a ulaşmayı dilemeden kimsenin cennete girmesi mümkün olmadığı cihetle, Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişinin mümin olduğu kesin. Mümin tarifinin bir boyutunda Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesini görüyoruz. Bu müminlerin üst seviyesini ifade ediyor, ikinci seviyesini. Amel-i salihata başlayanlar, nefsi ıslah etmeye başlayanlar. Bu ıslahat 14. basamakta başlıyor. Deminki ayet-i kerime gereğince kalplerinde iman yazılı olup da hem daha evvel kalbi açılıp kalbindeki küfür alınmış olanlar hem de mürşitlerine ulaşıp tabiyetten sonra kalplerinin içine iman yazılmış olanları Allah Teala kastediyor. Öyleyse

İnanmak, amene olmak demek değildir. İnanmak, mümin olmak demek değildir. İnanmak, tek başına ise kişiyi cennete ulaştıramaz. Allah'a inanan insanlar, bu bakımdan bir büyük imtihanla karşı karşıyadırlar. Ve şu anda bu imtihanı kaybetmiş görünüyorlar. Çünkü Kur'an'ın temel hükümlerinden haberdar değiller. Kur'an açık ve kesin bir şekilde bu ölçüleri yerli yerine oturtmuş. Bir kişinin kalbindeki imanın daha üst seviyede arttığı yer, kalbine yazılan imanın ötesinde nefsinin kalbinde %51 nur birikimidir. Kişinin kalbine iman yazıldığı gün, o kalp %100 karanlıklarla doludur. Ama kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, mümin olan, iman kelimesinin yazılmasıyla mümin olan kalp yeni bir vasıf kazanmıştır. O kişinin kalbinde afetlerin %50'den fazlası yok olmuştur. Bu yeni bir iman safhasıdır. 21. basamak ve 22. basamakta ruh Allah'a teslim olur. Ruhun Allah'a teslim olduğu yerde Allah'a teslimi içeren bir iman söz konusudur. Buradaki iman üçüncü seviye bir iman oluyor. İki temel şartta büyük değişiklik olmuştur. Birisi, kişinin kalbinde %100 afet varken %49'a düşmüştür. Hasletler, faziletler ve rahmet sıfırdan %51'e yükselmiştir. Bu bakımdan kişinin kalbi iman açısından çok daha üst seviye bir imanın sahibi olmuştur. 25. basamakta kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğinde nefsinin kalbindeki nurlar %81'e çıkıyor. İmanın gereğinin fizik vücut tarafından bütünüyle kullanılması hali, durum ne? O kişinin fizik vücudu imanın öyle bir safhasındaki Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili kesinlikle işlemiyor. İşte o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişidir. Fizik vücudun Allah'a teslim edildiği noktada bu kişi fizik vücudun imanının sahibidir. Fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman ruhunun Allah'a ulaşmasının tesliminin iman seviyesini yaşıyor kişi. Bu teslimin arkasından fizik vücudunu da Allah'a teslim ettiği zaman birinci teslime ikinci bir teslimin ilavesiyle fizik vücudun da imanının tamamlanması söz konusu oluyor. Sonra mı? Sonra kişi daimi zikre ulaşıp hikmet sahibi oluyor. Nefsinin de imanı tamamlanıyor. Nefsteki bütün afetler yok olduğu için küfrü temsil eden karanlıkların yerini imanı temsil eden nurlar tamamen alıyor. Öyleyse küfür karanlıklardan ibarettir. İman nurlardan oluşur. Nefsin kalbindeki nurlar arttıkça kişinin imanı artar. İman nurlarla temsil edilir. Öyleyse başlangıçta kişinin kalbinde hiç nur yoktur. Sadece o kişinin kalbindeki küfür kelimesi alınmıştır. Kişi mümin olmak şerefine ermiştir. Ama kalbi kapkaranlıktır.
sadece engellerin kaldırıldığı bir mümin olma standardı. Bu, başlangıç seviyesinde, küfürden kurtulma seviyesinde bir mümin olmaktır. 14. basamakta kişinin kalbine iman yazıldığı zaman, o kişinin kalbinde sadece huşuda kazanılan %2 nur yerleşmiştir. Daha üst seviyede ne vardır? Daha üst seviyede o kişinin kalbine nurların yerleşmeye başladığı 14. basamaktan itibaren 21. basamakta %51 nur birikimi olmuştur. %49'u salavat, %2'si rahmet olmak üzere. Böylece şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir kişinin kalbindeki imanı temsil eden nurlar iman seviyesini %80'in ötesine taşımıştır. Nefsin tesliminde ise bu rakam %100'e ulaşmıştır. Nefsin kalbindeki İman kelimesinin dışında imanı takviye eden, iman derecelerini yukarıya çeken, imanı güçlendiren unsurlar böyle bir devrede kişiyi daha üst, daha üst, daha üst seviyede hedeflere ulaştırıyor. O kişinin İmanı temsil eden kalbi daimi zikirle beraber müzeyyen olmaya başlıyor. Bu imanın daha üst boyutta yerleşmesi manasına geliyor. Ulu'l-Elbab makamında 7 mertebe, İhlas makamında 7 mertebe, Salah makamında 4 mertebe artan iman kişiyi irşada ulaştırıyor. Allah'ın irşada ulaşın emri burada tamamlanıyor. Salah makamının 4. kademesi. Ne zaman kişi iradesini de Allah'a teslim ederse müzeyyen olma 19. noktasına ulaşıyor. Nasıl müzeyyen olma müessesesi 19 noktadan ulaşıyorsa, mümin olmanın standartlarına baktığımız zaman, eğer mümin olmayı, imanı biz bir bütünlük içerisinde inceliyorsak, 19 tane muhteva çıkıyor karşımıza. Evvela 7 tane İnanç şartı. Allah'a inanmak, kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak, meleklerine inanmak, Pasibadel Mevte inanmak, hayrın bizden, şerrin, hayrın Allah'tan, şerrin bizim nefsimizden olduğuna inanmak ve yedincisi de Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaşmasına inanmak. Sonra 7 tane kalp şartı. Kalpteki kalbin mührünün açılması, kalbin içindeki ikinetin alınması, kalbin içindeki küfrün alınması, kalbin Allah'a döndürülmesi, kalbin huşuya ulaşması, kalbin içine imanın yazılması. Bu
standartlarda hep 19 müessesesi ile karşı karşıyayız. İşte Allah-u Teala'dan bildirilen şey o ki, ihsanlar ve nimetlerin toplamı da 19 olması lazım. Ve 12 ihsan ve 7 tane nimetten oluşan 19'lu bir sisteme ulaşıyoruz. 19 ihsan, 7 nimet. Affedersiniz, 12 ihsan, 7 nimet, toplamı tam 19 çıkıyor. Öyleyse nimetlere baktığımız zaman devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelişi, kalbin içine imanın yazılması, o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi, ruhunun Allah'a doğru yola çıkması, fizik vücudun Allah'a kul olmaya başlaması, nefsin tezkiyeye başlaması ve iradenin güçlenmeye başlaması. 7 tane nimet. Allah-u Teala'nın o kişiye 1:100 vermeye başlaması. Öyleyse bu bapta muhtevaya baktığımız zaman ihsanların da 12 tane olması söz konusu oluyor. Ve kalpteki Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla tecelliye başlamasından sonra olan olaylar dizisi 12 tane muhteva içeriyor. 12 ihsan, 7 nimet ve 7 kademe iman ard arda sıralanıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kademe iman, tabiyet ikinci kademe iman, ruhun teslimi üçüncü, fizik vücudun teslimi dördüncü, nefsin teslimi beşinci, irşada ulaşmak altıncı, iradenin Allah'a teslimi yedinci. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, imanınız Allah'ın katında önemli bir müessese. Ve imanınızın muhtevası. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine, her ikisinde en üst boyutlarına ulaştırmasını ve sizleri zülcenahain kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Kağıt örneği.
1: El-Fatiha ve as-salavat, Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbette Allah-u Teala bizleri yeniden birlikte kıldı. Konumuz takva. Takva, lügat manası itibariyle sakınmak, çekinmek, korkmak anlamlarına geliyor. Ve şunu görüyoruz ki ülkemizdeki mevcut Kur'an-ı Kerim mealleri 7 kademedeki takvaların hepsini aynı anahtarla çözmüşler. Her şey berbat olmuş. Yani Allah'a ulaşmayı dileme konusundaki takvayı da Allah'tan korkmak olarak yazmışlar. Mürşide tabiyetteki takvayı da, ruhu Allah'a ulaştırdığınızdaki takvayı da, fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz takvayı da, ihlasa ulaştığınız takvayı da, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz takvayı da hepsini Allah'tan korkmak olarak yazmışlar ve her şeyi berbat etmişler sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın dini 28 basamak olarak dizayn edilmiştir. 4 tane 7 basamak. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel 2 basamak var. Birincisi insanların olayları yaşadığı basamak, ikincisi de o olayları değerlendirdiği ve tavrını ortaya koyduğu basamak. Birinci basamağı herkes yaşar. Bu cennete gitmek için bir durum ifade etmez. İkinci basamağı da herkes yaşar, tavrını koyar ortaya. Ama bu basamak bir önem taşır. Çünkü Allah Teala burada Allah'a ulaşmayı dileyecek olanları seçer. Ya da daha belki başka bir ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri, bundan men etmeye çalışanları sadece onları devre dışı bırakır, onun dışındaki bütün insanları seçer. İkinci basamak. Bu seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamağa geçebilir. Seçtikleri %90 üzerindedir. Ama seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de seçtiklerinin %90'ından fazladır. O da %90'ın üzerindedir. Yani öyle bir neticeyle karşı karşıyayız ki neticede insanların daima %10'undan daha az bir kesimi insanlık tarihi boyunca hep bu yanlış oluşmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Büyük kitle dünya işlerinin hakimidir. Dünya işleri onların elindedir. Ve bu sebeple Allah'a ulaşmayı dileyenler her zaman bir avuç insandır. Diğerlerine karşı çok azınlık bir durumdadırlar. İşte bir insanın Allah'a ulaşmayı dilememesi halinde o kişi takva sahibi değildir. Takva sahibi olmayan bir dizaynı Allah Teala açık bir şekilde gösteriyor Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde. Diyor ki ey aminu olanlar takva sahibi olun. Buradaki aminu olanlar inananlar. İnananlardan kurtuluşa ulaşacaklar kimler? Takva sahibi olanlar. İnananlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hiçbir zaman takva sahibi olamazlar.
hiçbir zaman kurtuluşa ulaşamazlar. Ama Kur'an-ı Kerim'de her ikisi de amenü adıyla geçer. İşte bu ayette, Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesindeki amen olanlar, inananlardır ama kurtuluşa ulaşmaları mümkün değildir. O, Allah'a ulaşmayı dilememiş olan amen olanlara Allah Teala emrediyor. Ey amen olanlar, takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ki takva sahibi olasınız. Takva sahibi olun dedikten sonra diyor ki Allah size furkanlar versin. Ve sizin günahlarınızı örtsün. İşte Allah'ın bizim üzerimizdeki bizi hedeflerimize ulaştıracak olan yardımları Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren başlar. Allah derhal Rahim esmasıyla tecelli eder bize ve ard arda ya 4 furkan verir ya da 7 furkan verir. Bazen de sadece bir tane furkan verir. Kim Allah'a ulaşma davetine muhatap olup da hemen bu daveti kabul ederse onun hiçbir yeri kapalı değildir. Ne gözleri, ne kulakları, ne kalbi. Oralara henüz perde falan konmamıştır. Eksik olan sadece o kişide ihbat yoktur. Allah Teala onun kalbine ihbat koyar ve o kişinin günahları kadar sevabı kiramen katibe melekleri, yani Allah'ın bu konudaki Resulleri, elçileri, o kişinin amel defterinin sevaphanesine günahları kadar rakamı bir anda yazarlar. Kişinin bütün günahları örtülür. Örtülürse ne olur? Bu kişinin sevapları günahlarından fazla olur. İşte bu kişinin takva sahibi olduğu noktadır. Olmazsa olmaz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse kişi takva sahibi olamaz. İşte kesin ispatı Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki minibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yani Allah'a karşı ilk takva sahibi olabilmemiz, şirkten kurtulabilmemiz ancak bu hüviyette. Bu birinci takva. Çünkü burada şirkten kurtuluyoruz, cehennemden kurtuluyoruz. Daha aşağıda bir takva yok. Daha aşağıda cehennem var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği zaman şirkten kurtulduğu ve takva sahibi olmamaktan da kurtulduğu ve takva sahibi olduğu nokta burası. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Burası ilk takva sevgili kardeşlerim. Burası kişinin üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilediği an elde ettiği takva. Üçüncü basamak, dördüncü basamakta Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Beşinci, altıncı, yedinci basamaklarda kör, sağır ve dilsiz olan bizleri gören, işiten ve idrak eden hale getiriyor. Ve ya bir furkan, ya 4 furkan, ya da 7 furkan vererek bizim bütün günahlarımızı örtüyor. Yani sevaplarımız günahlarımızdan fazla oluyor. Burası 7. basamaktır. 7. basamakta bütün günahlarımız örtülmüştür. Örtüldüğü için sevaplarımız günahlarımızdan fazla hale gelmiştir. Gideceğimiz yer Allah'ın cennetidir. Kişi hiçbir şey yapmamıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve Allah'ın cennetini hak etmiştir. Ama Allah'ın yardımı burada bitmez. Ondan sonra Allah o kişinin kalbine ulaşır ve kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Ondan sonra o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. İşte Allah'ın kişinin kalbine ulaştığı Tekamül Suresinin
11. ayet-i kerimesine göre فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْد۪ي قَلْبِهُ Kim Allah'a amin olursa onun Allah onun kalbine ulaşır. Ulaşırsa ne yapar? Kalbini Allah'a çevirir. Kaf suresi 33. ayet-i kerime nasıl susuz topraklar susuzluktan çatlamış topraklar yağmura karşı huşu duyarlarsa Allah Teala böyle olan huşu sahiplerine huşu sahiplerinin kalbine ulaşır ve onların kalbini Allah'a çevirir. Kalbin Allah'a çevrilmesi, sonra kişinin zikir yapması, ama zikir yapmadan evvel Allah Teala bir olay daha yaşatıyor kişiye. Enam suresi 125. ayet-i kerime فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü İslam'a açar. Göğsünü yarar diyor, şerh eder, yeşra. Şerh eder, onun göğsünü şerh eder ve onu İslam olması noktasına ulaştırmak için onun kalbini İslam'a açar. Yani teslime açar. Kişinin önce ruhu teslim olacaktır. Sonra fizik vücudu teslim olacaktır. Sonra nefsi teslim olacaktır. Sonra da iradesi teslim olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim 11. basamakta kişinin kalbine o kişi zikir yaptığı zaman rahmet ve fazl nuru ilk defa girer. Bunlardan rahmet nurları kalbin öncü kuvvetleri olarak Allah'ın gönderdiği öncü kuvvetler olarak yani o kalbin artık Allah ile ilişkisi olduğunu kesinleştirmek üzere kalbe sembolik olarak girerler. Rakam hiçbir zaman işgal yüzdesi %2'yi geçmez. %2 rahmet nuru o kişinin kalbine girer. Kalbindeki hacmin %2'si kadar. Burada bu kişi huşu sahibi olmuştur. İşte bu o kişinin Allah'tan mürşidini sorması için gerekli olan huşudur. O kişinin kalbine diyor Allah Teala hadis 16'da Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? Bu nur rahmetle fazladan bir tanesinin etkin olduğunu gösterir. Nurlarla demiyor, şeylerle demiyor, şeyle diyor. Rahmetle faz giriyor ama kalbin içine girebilen, göğüsten kalbe ulaşan rahmetle faz ama kalbe sızabilen, içine girebilen sadece rahmet bunun rakamı da %2. Ve kişi bu minval üzere nefsinin kalbindeki bu nurla huşu sahibi oluyor %2 nurla ve mürşidini sormak hakkının sahibi oluyor. Nereden biliyoruz mürşidini sormak hakkının sahibi olduğunu? Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinden biliyoruz. Allah Teala diyor ki وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّ هَلَكِ بِرَتُنْ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Sabırla ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan İstihaneyi mürşidinizin kim olduğunu sorun, isteyin diyor Allah Teala. Ama diyor bu çok zor bir iştir diyor arkasından da. Fakat diyor huşu sahipleri için zor değildir. Yani onlar sorarlarsa ben onlara mutlaka mürşitlerini gösteririm diyor Allah Teala. Peki kimmiş bu huşu sahipleri? Onlar diyor Allah Teala Allah'a mülaki olacaklarına yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala. Allah'a mülaki olacaklarına yani ruhlarını ölmeden evvel
Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır. İşte bu noktada kişinin Allah Teala ile olan ilişkilerinde yeni bir merhale söz konusudur. Allah mutlaka ona gösterecektir. Kim bu insan? Onlar Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını Allah'a ilka edeceklerine, hayattayken ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala. Ve ölümden sonra da ruhlarının Allah'a ulaşacağına, rücu edeceğine gene kesin şekilde inananlardır. Hem hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, hem de ölümden sonra tekrar vücutlarına geri dönen ruhun Azrail Aleyhisselam ve onun takımı tarafından tekrar Allah'a geri götürülmesi olayı. İşte sevgili kardeşlerim, bu kişinin kalbine Allah-u Teala'nın nur göndermesi, %2 rahmet birikimi, kuşun sahibi oluş, mürşidi sormak. Ve Allah mutlaka mürşidini gösteriyor kişinin. İkinci takvaya ulaşıyoruz. Kişi mürşidine tabi olunca tabiyet takvasının sahibi olur. İşte Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi, Allah Teala diyor ki: "Ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegu ileyhin vesilete." Ey amin olanlar, bunlar evvelce takva sahibi olan, birinci takvanın sahipleri olan amin olanlar. Çünkü takva sahibi olun diyor Allah Teala. İkinci takvanın sahibi olun diyor ve sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin diyor Allah'tan. Ve Allah yolunda cihad edin diyor. Sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin ve cihad etmeye başlayın. Tabiyetten sonra kişi nefs tezkiyesi yapacaktır. Bu Allah yolunda nefsin kalbinin nurla dolması için şeytanla yapılan bir cihattır. Nefsin tezkiyesi için. İşte bu noktada Allah Teala, ey amin olanlar diyor, Allah'a ulaşmayı dileyen amin olanlar, birinci takvanın sahipleri, şimdi diyor Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişi Allah'tan isteyerek ikinci takvaya ulaşın. Ne olur? Allah'tan mürşidimizi istersek, Allah-u Teala mutlaka bu seviyedeysek, ikinci takvaya ulaşmışsak, nefsimizin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşmişse, mutlaka Allah-u Teala cevap verecektir. Mutlaka mürşidimizi gösterecektir. Ve kişi mürşidine gidip tabi olacaktır. Burası ikinci takva. Ne olur tabi olursa? Tabi olursa bu kişi mürşidine, tabi olduğu zaman o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Mümin 15, o kişinin başına devrin imamının ruhunun geldiğini ve o ruha Allah'ın katından geldiğini söyleyerek, o ruhun Allah'a mülaki olma gününün, yevmit talakının geldiğini haber verir. Vücudu terk et der, senin yerine Allah bizi gönderdi. Ve kişinin başının üzerine gelir, önden arkaya doğru uzanarak kişinin başının üzerinde yer alır devrin imamının ruhu. Burası ikinci takvanın başlangıç noktasıdır. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir. O kişinin kalbinin içine iman yazılır. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh, Allah'ın emrinden ruh gönderilir ve kalbine iman yazılır diyor Allah Teala. Sonra ne olur? O kişinin bütün günahlarını Allah Teala sevaba çevirir. Furkan Suresi 70. ayet-i kerime gereğince.
Allah'a ulaşmak üzere mürşidine tabi olan, ihsanla tabi olan kişi, o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Sonra o kişi nefs tezkiyesi yapmaya başlar. Yani zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Allah'tan gelen rahmetle, fazl-ı rahmetle, salavat nurlarından fazıllar, karşıt kutup oluşturan, kalbi yazılan iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Bu konu nefs tezkiyesi adını alır. Nefs tezkiyesinin başlangıç noktasında ikinci takva, tabiyet takvası yaşanmıştır. Bundan sonra kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve kişi zikir yaptıkça Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından, rahmetle faz, rahmetle salavat nurlarından fazıllar, iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Nefsin kalbinde %2 rahmet nuru zaten vardı. Geri kalan yeri doldurmak üzere fazıllar %98'e kadar dolduracaklardır. İlk %7 nur birikiminde o kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına kadar, birinci gök katına ulaşır. O güne kadar o kime tabi olduysa onun dergahında, ondan sonra da devrin imamın dergahında bir nevi eğitim görür veya tecrübe kazanır ruh. Ama önlerinde rahleler ve Kur'an-ı Kerimler olduğu cihetle bir nevi ilim almak söz konusu olur. Yani orada Kur'an'ın sırlarına ruh için giriş söz konusudur. Ve yapacağı yolculuk için ruh hazırlanmıştır. Ne zaman nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşirse, o da 7. kata kadar çıkabilecek, 6. kata kadar çıkabilecek olanlarla birlikte ana dergâhtan ayrılır, ama 1. kata kadar çıkabilir, orada kalır. Kendisiyle beraber kalanlarla birlikte kalır. Daha evvel Allah'ın yoluna tabi olanlar 2. kata çıkar. 2. katta kalanlar kalır. Ve böyle devam eder olay. Ne zaman kişinin kalbinde ikinci defa %7 fazıl birikimi gerçekleşirse, 1. %7 ile kişi nefsi emmaredir, 1. gök katına ulaşır. 2. defa %7 nur birikimine nefsi devam edilir, 2. gök katına ulaşır. 3. defa %7 nur birikimiyle nefsi mülhimededir, Allah'tan ilham almaya başlar, 3. gök katındadır. Nefsi mutmainne de 4. gök katına ulaşır. Nefsi radiyede 5. Nefsi mardiyede 6. Nefsi tezkiyede 7. gök katına ulaşır. Her bir gök katını kişinin aşması, o gök katları için %7 fazıl birikimine mutlak olarak ihtiyaç gösterir. Bu sebeple zikirsiz bir nefs tezkiyesi olmadığı gibi, nefs tezkiyesi olmaksızın ruhun Allah'a ulaşması mümkün değildir. İşte bakınız ne diyor Allah-u Teala Müzzemmil 8'de, vezkür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Zikretmeden, zikir nefs tezkiyesini oluşturmadan kişinin ruhunun zemin kattan birinci kata yükselmesi dahi mümkün değildir. Böyle bir şey olamaz. Ruhun vücudundan ayrılması ise kişinin mürşidine ulaştığı zaman gerçekleşir. Allah Teala buna diyor ki zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaza ila rabbihi meaba. Nebe 38'de mürşidin önünde yapılan bir tövbe merasiminden bahsediyor. Nebe 39'da da bunu diyor. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder diyor Allah Teala. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna me'ab olur diyor. Sığınak olur diyor. İşte Maide 35'teki tabiyet takvasından sonra ruhun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması. Allah'a ulaştığı nokta nefsin tezkiye noktası.
Fıtır suresi 18. ayet-i kerime. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için eder. Neden? Ezelde yemin vermiştir Allah-u Teala'ya nefsini tezkiye edecek diye. Ve bu yeminini kişi yerine getirir. Nefs tezkiyesini gerçekleştirir. Ruhu da Allah'a döner. Ruhu Allah'a döner diyor Allah-u Teala. İşte böyle bir dizaynda kişinin ruhunun Allah'a ulaştığı, Allah'ın zatında yok olduğu nokta üçüncü takvayı ifade eder. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Allah'ın verdiği söz buraya kadardır. Öyleyse burada toparlayalım. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Mutlaka onları kendisine ulaştıracak. İşte Allah Teala Şura 13'te diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Ulaştırdığı zaman kişi üçüncü takvanın sahibidir. Evapların takvası bu. Kaf 31 ve uzdifetül cenneti lil muttakine gayri vahid hâzâ mâ tuadûne li kulli evvâbin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Bütün evvap olanlar için, yani ruhlarını meaba ulaştırıp ruhlarına Allah'ın zatının meab olduğu kişiler için bu takva. Bir de başların üzerine devrin imamının geldiği noktadakiler için. Öyleyse burada iki takva da var. Kişinin başının üzerinde devrin imamının olduğu nokta bir evvelki takvayı işaret ediyor. Ve evvaplar içinse burası söz konusu. Ruh Allah'a ulaşmıştır, Allah'ın zatında yok olmuştur. Allah bütün insanlara söz veriyor ki kullarından dilediğini, yani insanların %90'ını seçerken sana daha fazlasını, ama onlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır sevgili kardeşlerim. Öyleyse burada bir sonuçla karşı karşıyayız. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Burası evaplar takvasıdır. Bundan sonra ne olur? Kişi zikrini giderek arttırır ve önce Allah'ın indinde kendisine bir taht ihsan edilir. Allah'ın indinde baki olur kişinin ruhu. Bekabillah kademesidir. Allah ile birlikte baki olan, Allah'ın huzurunda baki olan, Allah'ın zatında değil. Bir evvelki kademedeki Allah'ın zatında baki olmuştu. Ruh Allah'ın zatına ulaşmış ve yok olmuştu. Sahibine emanet geri dönmüştü. Sahibi tarafından da kabul edilmişti. Ve şimdi burada Allah'ın katında bir taht ihsan ediliyor. Allah'ın zatından ayrılan ruh orada bir tahta kavuşuyor. Sonra Allah Teala yeni bir noktaya ulaştırıyor. Buradaki muhtevaya baktığımız zaman çok açık bir şekilde görüyoruz sonuçları. Kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuş. Bundan sonra taht-ı ihsanı, bundan sonra kişi zikrini günün yarısından daha öteye taşırıyor, her gün 12 saatten daha fazla zikrediyor. Bu nokta o kişinin pozitif zühde sahip olduğu, zahit olduğu nokta. Dünyadan elini eteğini çekerek ahirete dalan bir kişi değil,
Böyle bir ifade yok Kur'an'da. Dünya, hem dünyada hem ahirette yaşamakta olan birisi, bir lokma bir hırka olayı da burada geçerli değil. Ve Allah-u Teala'nın dizaynına göre o kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olduktan sonra burası günün yarısından daha fazla zikir yaptığı ve nefsinin, kalbinin %70'ten daha fazla nurla dolduğu bir nokta. Bu %70'ten fazla nurlar %80'i aştığı zaman kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olur. Teslim olursa o zaman fizik vücudun teslimi söz konusudur. %81 nur birikimiyle fizik vücut Allah'a teslim olur. Burada Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği takva, muhsinler takvasıdır. Biliyorsunuz Nisa 125'te Allah-u Teala buyuruyor ki Femen ahsenu dinen mimmen eslemi ve çohu lillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki ve çini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen, fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah-u Teala. İşte böyle bir insan fizik vücudunu teslim ettiği zaman Allah'a bu takva muhsinler takvası oluyor bu ayet-i kerime gireyince. Maide suresinin 90. ayet-i kerime, 93. ayet-i kerimesi. Leyse alellezine aminu ve amilus salihati cinahun fima taimu iza mettekav ve aminu ve amilus salihati sümmettekav ve aminu sümmettekav ve ahsenu vallahu yuhibbul muhsinin. Amin olanlar ve salih amel yapanlar, İslah edici amel, nefs tezkiyesi yapanlar üzerine takva, bu birinci takva. Takva sahibi olmadıkları zaman yediklerinden dolayı bir günah yoktur. Amin olun ve amin-i salat yapın. Yani mürşidinize ulaşın, nefs tezkiyesine tabi olun ve ikinci defa amin olun. Sonra da takva sahibi olun. Amin-i salat yaptığınız zaman ikinci takvaya ulaşın. Amin olun, sonra da takva sahibi olun, üçüncü takvaya ulaşın. Yani ruhunuzu Allah'a teslim edin. Bu takvanın da sahibi olun ve ahsen olun. Allah muhsinleri sever. Ahsen olanları, yani fizik vücutlarını Allah'a teslim ederek muhsinlerden olanları sever. Maide suresinin 93. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala birinci takvayı da, ikinci takvayı da, üçüncü takvayı da almış. Burası fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz nokta. Buraya kadar olan olaylar dizisinde Allah ile olan ilişkilerimiz hangi dizaynda, neler oluyor? Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse birinci takvaya ulaşamaz. Allah-u Teala'nın sözü üçüncü takvaya kadardır. Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a yönelirse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Tamam. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, birinci takva. Mürşidine ulaşıp tabi oldu, ikinci takva. Ruhunu Allah'a ulaştırdı, üçüncü takva. Üç tane takva söz konusu. Peki bu üç tane takvanın bulunduğu üç kademede üzerimize farz mı? Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz mı? İşte Allah-u Teala burada Maide 93'te amini olun ve amini salihat yapın diyor Allah-u Teala.
birinci takvanın sahibi olması üzerine farz kılınıyor. Menibine ileyhi vetteku. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Bu bir farz emri ifade ediyor. Maide 35'te ikinci takvanın da farz kılındığını görüyoruz. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhin vesînete. Birinci takva da farz. Allah'a ulaşmayı dilemek de farz. Mürşide ulaşmak da farz. Evvab takvası, ruhu Allah'a ulaştırmak. Üzerimize farz mı? Kesinlikle farz. Allah Teala buyuruyor ki Müzzemmil 8'de veskür ismi rabbike tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ve bu da farz mı üzerimize? Üçüncü takvada Allah-u Teala Maide 93'te ve aminu ve aminu salati diyor. İkinci takvadan bahsediyor. Takva sahibi olmadan evvel yedikleri onun için günahtı. Günah artık değildir diyor Allah-u Teala. Ve takva sahibi ol diyor. Birinci takva var burada. Ve aminu ve amilü salihati sümmette kal. Sonra diyor yeniden aminu ol, mürşidine ulaş ve amilü salihat yap. Yani nefsi ıslah edici ameller yap. Hiç kimse mürşidine ulaşamadan nefsini ıslah edici ameller yapamaz. Öyleyse burası ikinci takvayı da farz kılıyor. Yetmez. Ve aminu sümmette kal ve ah sonu diyor Allah Teala. Ve amilü salihati sümmette kav. Mürşidine ulaş. Sümmette kav. Ondan sonra da diyor takva sahibi ol. Bu da üçüncü takvayı ifade ediyor. Ruhun Allah'a ulaştığı noktadaki takvayı içeriyor. Ondan sonra da gene amenü ol diyor. Ve sonra takva sahibi ol diyor ve ahsenu ol diyor. Muhsinlerden ol diyor. Bu da dördüncü takva. Öyleyse Muhsinler takvası Maide Suresinin 93. ayet-i kerimesi dört takvayı da alıyor. Birinci takva takva sahibi olmadan önce onların yediklerinde bir günah yoktu diyor. Birinci takvayı zaten ikinci takvayı da yukarıda vermiştik. Ama üçüncü ve dördüncü takvalar burada net olarak, farz olarak çıkıyor karşımıza. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı diledi mi? Hepsi diledi. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala sahabeden bahsediyor. Diyor ki sahabe için onlar tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. وَالَّذ۪ينَ اِشْتِنَبُوا تَعْقُتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابِ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي. Onlar tağuta, insan ve cin şeytanları kul olmaktan iştinab ettiler. Kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Allah'a yöneldiler diyor Allah-u Teala. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor.

durum, Allah Teala bu takvayı zaten açıkça söylüyor farzı. O takvayı da ey amine olanlar, yeniden takva sahibi olun ve böylece Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaştırmayı vesile olacak kişiyi istediğiniz takdirde ancak ikinci takvanın sahibi olursunuz. İsteyin diyor. Allah'a ulaştıracak, Allah'a ulaştırmayı vesile olacak kişiyi isteyin diyor Allah-u Teala'dan. Ve isteyerek takva sahibi olun diyor. Bütün sahabe istemişler, ikinci takvanın da sahibi olmuşlar. İstedikleri kesin mi? Kesin.

Hepsi kainattaki en büyük mürşide ulaşmışlar. Allah Teala bunu çok açık bir şekilde söylüyor. Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesi, sana tabi olmak Allah'a tabi olmak demektir. Orada sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Görüyoruz ki tabiyet farz ve sahabe tabi olmuşlar. Tabiyet takvasının sahibi olmuşlar. Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi. Allah Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Zümer 18'de. Onlar sözü dinlerler, asil onlarına tabi olurlar. Hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Fizik vücutlarını teslim etmişler mi? Bütün sahabe hepsi teslim etmişler. Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime, Allah Teala buyuruyor, Habibime ümmileri ve kitap sahiplerinde ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse dördüncü takvanın da sahibi olmuşlar. Gelelim beşinci takvaya. Allah Teala bu takva biliyorsunuz ulul elbab takvası. Yani kişinin nefsini de Allah Teala'ya teslim ettiği nokta. Ulul elbab olmak üzerimize farz mı? Evet, ulul elbab olmak daimi zikirle ifade ediliyor. Daimi zikrin sahipleri ulul elbaptır diyor Allah Teala. Ve ulul elbab olmak üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınıyor. Önce li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuden ve ala cunubihim diyor. O ulul elbab olanlar var ya, onlar ayaktayken de otururken de yenisi yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir diyor Allah Teala. Ondan sonra ne diyor? Farz kılıyor üzerimize. Feskürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubim. Bütün sahabeye hitap ediyor. Ayaktayken de, otururken de, yanısı yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Bütün asırlar boyunca bütün insanları daimi zikre, bütün insanlara, insanlar için daimi zikri farz kılıyor Allah Teala. Ve bu takva ulul elbab takvası. Maide suresi 100. ayet-i kerime. Kul la yestevil habisu ve tayyibu ve lev acebeke kesretül habis. Fettekullahe ya ulul elbabi la lekum tuflihun. Peki habisin çokluğu, haram, murdar ve fesadın çokluğu senin hoşuna gitse bile habis ile tayyib bir değildir. Ey ulul elbab, Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki siz felaha erersiniz. İşte burada ulul elbabın Allah'a karşı takva sahibi olmaları ifade ediliyor. Ulul elbab makamına gelenlerin. Bakara 197'de Allah Teala diyor ki El haccu eşhurun malumat femen farada fihinnel hacca fela refes

ve la fusuka ve la cidale fil hac ve ma tef'alu min hayrın yalem hullah ve tezevvedu fe inne hayra zadit takva ve tekuni ya ulul elbab. Hac bilinen aylardır. İşte kim o aylarda haccı farz edilirse artık haçta kadına yaklaşmak, fasıklık, cedelleşmek yani kavga yoktur. Siz hayırdan ne yaparsanız Allah onu bilir. Hiç şüphesiz azığın hayırlısı takva sahibi olmaktır. Ve ey ülelbab bana karşı takva sahibi olun diyor Allah Teala. Bu da Allah Teala'nın ülelbaba söylediği ülelbabın takva sahibi olması. Ve bütün sahabe takva sahibi olmuş mu, ülelbap olmuş mu? Gördük ki hepsi olmuşlar. Öyleyse farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş ve ülelbap takvasında sahibi olmuşlar. Altıncı kademe irşat takvası. İhlas takvası. Maide 65 Velev enne ehlel kitabı aminu ve tekav ne kefferna anhum seyyatim ve le ethalnahum cennatin naim. Eğer kitap ehli amen olup takva sahibi olsalardı elbette günahlarını örterdik ve onları mutlaka naim cennetlerine koyardık. Naim cennetleri altıncı kat cennet ve burası onun için irşat takvası oluyor. Allah Teala bu konuda diyor ki Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde sahabe için onlar diyor o kitap sahiplerine deyin ki ey kitap sahipleri Allah bizim de ilahımız, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz. Ama biz ona karşı muhlesin olanlarız. İhlas sahibi olanlarız. Tüm sahabe bu ihlas takvasının sahibi olmuşlar. İrşat takvası veya ihlas takvası ikisi de kullanılıyor. Ve yedinci takva bir hakkın takva. Ali İmran 102'de Allah Teala üzerimize farz kılıyor. Ya eyyühellezine aminüttekullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ey amini olanlar, hakkıyla takva sahibi olanlar, hakka tukatihi takva ile takva sahibi olanlar nasıl bir takvanın sahibi olursa onlar hakkıyla takva sahibi olanlar gibi Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve Allah'a ölmeden önce Allah'a teslim olun. Allah Teala Ali İmran 76'da diyor ki وَلَا مَنْ اَفْوَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَاِنَّ اللّٰهِ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. Hayır öyle değil. Kim ahdini yerine getirir de takvaya ulaşırsa muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Bu ahdini yerine getirmek iradenin teslimini de içeriyor. Allah takva sahiplerini sever diyor. Buradaki ahd İradenin tesliminin, ruhun ve için nefsin ve iradenin tesliminin müşterek teslimin adı. Böylece sevgili kardeşlerim, bütün sahabenin bu hedeflere ulaştığını görüyoruz. Üzerlerine farz olduğunu görüyoruz takvanın. Bu
bir hakkın takvanın üzerlerine farz olduğunu görüyoruz. Ve bütün sahabenin de bu takvaya, yani son takvaya ulaştığını görüyoruz. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Nereden biliyoruz? Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Allah Teala diyor ki orada o sabikun el-evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Demek ki ister ensar olsun ister muhacirin hepsine tabi olunmuş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala her şeyin en güzelini Kur'an-ı Kerim'ine koymuş. Kur'an-ı Kerim'de 7 tane takva oluşturmuş. 7 takvanın 7'sini de üzerimize farz kılmış. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe 7 safhanın 7'sini de gerçekleştirmiş. 7 takvanın da sahibi olmuş. Bugün artık takva denilince sadece Allah'tan korkmak akla geliyor. Bu ayetlerin bu Türkçe'ye çevrilişleri Allah'ın bize öğrettiği çevrilmeler. Yoksa geri kalan 23 tane Kur'an-ı Kerim mealine bakarsanız eğer, göreceksiniz ki hepsinde bu bizim seviyesine göre verdiğimiz, kişilerin Allah yolundaki yükselme seviyelerine göre verdiğimiz tariflerin hiçbirisi yok. Bütün bu takvalar hepsi Allah'tan korkmak olarak Türkçeleştirilmiş. İşte sevgili kardeşlerim, işte can dostlarım, işte gönül dostlarım, takva müessesesi bundan ibaret. Ve insanlar takvayı Allah'tan korkmak, çekinmek, sakınmak diye değerlendirdikleri için 7 tane takvanın 7'sinden de haberi yok insanların. Hepsini aynı seviyeye yapıp bu işi bitirmişler. Üzerine tüy dikmişler sonra da. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bize takva konusunda bir güzelliği yaşattı. İşte böyle bir güzelliği bizleri yaşatan Allah Teala'ya huzurlarınızda sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus şalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed eyzu billahi elhamdülillahi rabbil. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde hamdolsun ki birlikteyiz. İslam'dan kopan kavramlardan bahsediyoruz. Kavramlardan biri de mürşid. Mürşidin gerekliliği, farziyeti artık hiç dikkate alınmıyor. Bir mürşide tabi olmanın Kur'an'daki farziyeti artık dinini yaşadıklarını zanneden insanların %90'dan fazlası için bir mecburiyet değil. Sanki onların üzerine farz kılınmamış mürşide tabiye. Evvela Allah'ın mürşid adını verdiği insan kimdir? Bunun muhtevasını ortaya koyduğumuz zaman şunu göreceğiz ki sevgili kardeşlerim, her şey çığırından çıkmış. İslam'ın bildiğiniz gibi 7 tane safhası var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, 2. safha, ruhu Allah'a ulaştırmak, 3. safha, bu 3 safha Allah-u Teala tarafından kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar için garanti edilmiş. Onlar ulaşmayacaklar Allah-u Teala'ya, Allah onları kendisine ulaştıracak. Peki bunun ötesi, fizik vücudun teslimi, 4. safha, nefsin teslimi, daimi zikre ulaşıp nefsi teslim etmek Allah-u Teala'ya, 5. safha, irşad olmak, muhlis olmak, ikisi de aynı kademeye geliyor. 6. safha, iradeyi de Allah'a teslim ederek, cüz'i iradeyi de Allah'a teslim ederek, onun gerçek sahibine teslim ederek irşad makamına tayin olmak ve mürşid olmak, 7. safha. 28 basamaklık bir İslam merdiveninin bütününü ifade ediyor. 28. basamağında 5. kademesini ifade ediyor. Öyleyse mürşid, Kur'an'daki normal bir insan için aşılması lazım gelen bütün kademeleri aşabilen insan demektir. Ve kavram unutulmakla kalmamıştır. Mürşid müessesesi de unutulurken tabiyet müessesesi de unutulmuş. Tamamen devreden çıkmış ve insanlar mürşidin farz olmadığını zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu kadar büyük Kur'an'a aykırılıklar bir anda oluşmamış. 14 asır boyunca insanlar adım adım hedeflerden sapmışlar. İnsanlar Kur'an'ı rafa kaldırmışlar ve din adamlarının ortaya koyduğu
görüşler ve kararlarla yönlerini tayin etmeye başlamışlar. Ve Kur'an bir umacı haline getirilmiş. Siz Kur'an'ı anlamazsınız. Kur'an Arapça olarak Araplara indirilmiştir. Sahabe de Arap'tı. Ama Kur'an anlamak için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlardı. Diyorlar. Ve de Kur'an'la bir ilişki kurmanın, Kur'an'ın manasını öğrenmeye çalışmanın beyhudeliği bir hedefe ulaştıramadığı noktasından hareket ediliyor. Asırlar boyunca böyle olmuş. Peki ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır evvel rahmeti rahmana kavuşmuş. Ondan sonra din adamları yazdıkları kitaplarla dini bugüne kadar getirmişler. Şimdi aradan geçen devirleri devre dışı bırakın, başlangıca ve sonuca bakalım. Başlangıçta ne vardı? İslam'ın 7 safhası vardı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 safhanın 7'sinin de farz olduğunu söylüyor. 1. Bütün sahabenin 7 safhanın 7'sinde yaşayıp irşat makamına kadar ulaştıklarını söylüyor. 2. Ayetler net ve kesin olarak bunu söylüyor. Öyleyse söylediğimiz bir gerçek mi? Bu kısmın ispatıyla başlayalım konuşmamıza. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Allah Teala diyor ki menibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Rum 31. Demek ki farz. 3 tane 4 tane örnek vermeyeceğiz. Farz olduğunu ispat edeceğiz ve bütün sahabenin bu hedefe ulaştıklarını ispat edeceğiz birer ayetle. Konumuz bu değil. Ama bu konunun temel direklerinden bir tanesi. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Zümer suresi 17. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَمُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Diyor ki Allah Teala, onlar sahabe şeytana kul olmaktan kurtuldular. İçtinab ettiler, kaçındılar, kurtuldular. Neden? Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı dilediler, Allah'a yöneldiler diyor. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Bütün sahabe Allah'ın kulu olmayı başarmışlar. Ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilediklerini ve şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olduklarını burada ispat ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Dilemişler. Üçüncü basamak. Mürşide ulaşmak 14. basamak. Farz mı? Allah Teala buyuruyor ki Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun. İkinci takvanın sahibi olun. Ve Allah'a ulaştırmaya size kim vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor. O vesileyi Allah'tan istememiz söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemek, vesileyi Allah'tan istemek. İşte bizi Allah'a ulaştıracak olan o vesile Allah-u Teala'nın mürşididir. Ulaştırmakta
önayak olan, ulaştırmakta mutlak olarak bulunması lazım gelen bir müessese, irşat müessesesi. Bütün sahabe mürşitlerine ulaşmışlar mı? Kainatın en büyük mürşidine. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki, Habibim, sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Onlar Akabe'de sana biat ettikleri zaman, orada Akabe kelimesi kullanılmıyor, onlar sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Tabi oldukları da kesinleşmiş. Mürşit farz ve bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine ulaşmışlar, tabi olmuşlar, farzı yerine getirmişler. Üçüncü safa, birincisi, bunların birincisi üçüncü basamakta gerçekleşir. İkincisi 14. basamakta gerçekleşir. İkisi de gerçek, farz ve gerçekleşmiş. Ruhu Allah'a ulaştırmak 21. basamak. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mıdır evvel? Ruhun Allah'a ulaştırılması üzerimize farz mı? Allah Teala diyor ki Müzemmil 8'de Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtiyle, Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah Teala ircihi ila Rabbike buyuruyor Fecr 28'de. Ey ruh, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Farz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Yani hidayete ermişler mi? Evet, bakıyoruz. Zümer Suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler diyor sahabe için. Sözün en güzeline, ahsen olanına tabi olurlar diyor. Onlar hidayete erdiler diyor. Hidayet biliyorsunuz, İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Allah Teala diyor ki men yehdillahi fehüvel mühted. Kim Allah'a ulaşmışsa o zaman o kişi hidayete ermiştir. Ya da Allah kimi ona kendisini ulaştırmışsa o zaman o kişi hidayete ermiştir. Demek ki bütün sahabe hidayete ermişler ve hidayet ruhun Allah'a ulaşması üzerimize farz. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek üzerimize farz mı? Fizik vücutlarımızı Allah Teala Adem oğulları diyor. Adem'in sulbünden gelen bütün insanların fizik vücutları. Ve Yasin Suresi'nin 60 ve 61. ayetlerinde diyor ki elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum adumun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Allah'a kul olmak, kul olacağımıza dair, Allah'a fizik vücutlarımızı teslim edeceğimize dair, fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ederek Allah'ın kulu kılacağımıza dair Allah'a ahd vermişiz. Öyleyse üzerimize farz. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Ali İmran 20. Allah Teala diyor ki ey Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Üzerimize farz mı? Farz. Teslimleri de tamam. Dördüncü safa. Nefslerini teslim etmişler mi? Nefslerini teslim edenlerin Kur'an-ı Kerim'deki adı Ulul Elbab. Li Ulul Elbab Yeskürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim diyor Allah Teala. Ulul Elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Ulul Elbab daimi zikrin sahipleri. Bu daimi zikrin tamamlanması halinde nefste hiç afet kalmadığı için nefsin Allah'a tam teslimi söz konusu oluyor.
üzerimize farz mı? Nisa 103'te Allah Teala diyor ki ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Feskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubim. Öyleyse ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Farz, bütün sahabe bu lazimeyi yerine getirmişler. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Peki muhlis olmak söz konusu, irşad olmak söz konusu, üzerimize farz mı? Beyyine suresinin 5. ayet-i kerimesi onu söylüyor. Ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Allah'ın dininde nefslerinin kalbini halis kılmış kullar olmakla emrolundular. Dinde halis kullar olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor Allah-u Teala. Ve Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi Allah-u Teala diyor ki onlara deyin ki Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Allah'a muhlis olanlarız. Allah'a karşı bütün sahabe muhlis olmuşlar. Fizik vücudun teslimi 25. basamak. Ulul elbab olmak, nefsi Allah'a teslim etmek. 26. basamak. Muhlis olmak, irşad olmak. 27. basamak ve iradenin teslimi 28. basamak. Allah Teala bu takva müessesesine bir hakkın takva diyor. Hakka tukatiye takva. Onlar diyor, başkaları sizden öncekiler nasıl bir hakkın takvayla takva sahibi olmuşlarsa siz de öyle takva sahibi olun diyor Allah Teala herkese. Ali İmran 102. Ve bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin edilmişler. İrşat görevlerinde bir hakkın gerçekleştirmişler. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime Allah Teala bu hususu söylüyor. O sabikun el-ebelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İster ensar olsun, ister sahabe, hepsine teslim olunmuş. Hepsi irşat makamının sahipleriydi. Bu makamda 28. basamağın 5. kademesi de iradeyi de Allah'a teslim edip Allah'a, Allah'ın mürşidi olmak üzerimize farz mı? Farz. Bu kişi ruhunu da ve içinde nefsini de iradesinde Allah'a teslim etmiştir. Öyleyse mürşid olmak, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki mürşid olmak bedava bir olgu değil. Mutlak olarak daimi zikri gerektiriyor. Mutlak olarak ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimini gerektiriyor. Bir mürşid eğer Kur'an'daki mürşitse o ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmiş olan bir kişidir. O sabrın sahibi olmuştur. Öyleyse
konumuzun muhtevasını, aslını ifade eden mürşit olma vasfı Kur'an'ın 28 basamağını birden yaşamayı gerektiriyor. Allah'ın Kur'an'daki mürşidi bu vasıfların hepsine sahip olandır. Geri kalanlar o mürşitlere tabi olan vekil mürşitlerdir. Ama vekil mürşitler de kendilerine tabi olunmaları için Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınmışlardır. Çünkü herkesin bulunduğu yerde bir mürşit olmalı ki insanların ulaşabilecekleri bir yerde o mürşide tabi olsunlar. İşte her yerde bulunan bu mürşitler vekil mürşitlerdir. Yani asıl mürşitlere tabi olup da onların vekili sıfatıyla esas tövbenin irşat makamının sahibinin olması gerekirken o kişiyi Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine ulaşmayı dilediği noktada Allah'ın onu gerçekleştirmesi için hacet namazını kıldığı zaman gösterdiği kişi bazen asıl mürşittir, bazen de asıl mürşidin vekilidir. Vekile tabiyet gerçekleştikten sonra fırsat doğarsa tabi olan kişi için esas mürşide de gidip tabi olması söz konusu olacaktır. Öyleyse mürşit dediğimiz kişi alelade bir insan değildir. Mürşit ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Veçini Allah'a teslim etmiştir. Nefsini Allah'a teslim etmiştir. İradesini de Allah'a teslim etmiştir. Allah'ın kendisine emanet olarak verdiği her şeyi onun sahibi olan Allah'a teslim etmiştir. Hayattayken yapmıştır bunları. Ve de daimi zikrin sahibi olmuştur. Mürşidin vasıflarına baktığımız zaman onun daimi zikirde olduğunu görüyoruz. Birinci özelliği. İkinci özelliği bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Üçüncü özelliği Allah onların kalp gözünü açmıştır. Dilediği zaman onlara bir şeyler gösterir kalp gözlerine fiziğin ötesinden. Allah onların kalp kulaklarını açmıştır ve o gösterdiği şeyin mahiyetini onlara anlatır. Onlara vahyetmek suretiyle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu irşat makamındaki kişi bu dört temel vasfın ötesinde ehli tezekkürdür. Allah'la her an konuşmak, tezekkür etmek imkanının sahibidir. Ehli hayırdır. Devamlı zikrettiği için, daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı derecat kazanıyor. Derecat kazanmak hayırdır. Derecat kaybetmek şerdir. Bu kişi ehli hüküm ve ehli hikmettir. Hakemlik yaptığı zaman veya hakimlik yaptığı zaman mutlaka adaletle hükmeder. Çünkü Allah'tan sorarak
gerçekleştirir. Ve bu kişi Kur'an-ı Kerim'in bir ayetine baktığı zaman 28 basamaktan hangisine giriyorsa onu bir çırpıda söyleyebilecek olan yeteneğin sahibidir. Kur'an'ın çatısını, 28 basamağı ve muhtevasını çok iyi bilir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mürşit bu vasıfların sahibi olan kişidir. Mürşit Allah-u Teala'nın irşat makamına ulaştırdığı kişidir. Gerçek mürşit odur. Hayatımıza ne zaman girer mürşit? Önce bizim Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Sadece bu dileğin sahipleri için mürşit vardır ve faydalı olur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilememişse, bunca asırlardır oluşan Allah'ın evliyalarına özenmemişse, "Ya Rabbi beni de o ermişlerden kıl" tarzında bir talebi olmamışsa Allah-u Teala'ya, o zaman o kişinin herhangi bir mürşide ulaşması ona bir şey kazandırmaz. Bir kişi mürşidine ulaşmadan önce mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiş olmalıdır. Kim 12 tane ihsanla mürşidine ulaşırsa o zaman o kişi hedefine ulaşmıştır. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mesturenin alınmasına sebebiyet verir. Kulaklarındaki vakranın alınmasına sebebiyet verir. Kalbindeki ikinitin alınmasına sebebiyet verir. O kişinin görme hastasının üzerindeki basiret adlı görme hastasının üzerindeki gışavetin alınmasına sebebiyet verir. Kişinin işitme hastasındaki mührün açılmasına sebebiyet verir. O kişinin kalbinin mührünün açılmasına sebebiyet verir. Ve kalbe ihbat konulmasına sebebiyet verir. Tam 7 tane faktör. Bunlar Allah'ın 7 ihsanıdır. 8. ihsan Allah'ın o kişinin kalbine ulaşmasıdır. Allah Teala "Femen yu'min billahi yehdi kalbehu" diyor. Kim Allah'a amen olursa, Allah'a ulaşmayı derse, Allah onun kalbine ulaşır diyor. Ulaşırsa ne yapar? Ulaşması Allah'ın 8. nimeti. 8. affedersiniz ihsanı. Nimet daha başlamadı. Sonra o kişinin kalbini Allah'a çeviriyor Allah Teala. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. Allah'a kurumuş toprakların suya olan hasreti gibi hasret duyanlar, huşu duyanlar için Allah onların kalplerini Allah'a çevirir. Bu noktada Allah Teala o kişinin kalbini kendisine çeviriyor. 9. İhsan. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki "Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami." Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse
onların göğsünü yarar, şerh eder ve teslime açar diyor. Allah'a ruhunun teslim olması için açar, Allah'a fizik vücudun teslim olması için açar, Allah'a nefsinin teslim olması için açar. Çünkü bütün teslimlerin geçeceği, oluşacağı nokta merkez kalptir. Kalpteki Allah'ın nurlarının seviyesine göre kişi ruhunu, %51 nur birikiminde ruhunu, %81 nur birikiminde fizik vücudunu, %100 nur birikiminde nefsini Allah'a teslim eder ve bunun üzerine nefsinin kalbindeki afetler tamamen yok olduktan sonra o kişinin nefsinin kalbindeki müzeyyen olma olayı başlar. Tezyin, Allah'ın verdikleriyle süslenme, yerlerin melekutuyla 7 defa tezyin edilir kalp. Ulu'l-Elbab makamında 7 tane yer katı, 7 kat cehennem gösterilir. Her birinde bir kademe kalp tezyin olmuştur. Sonra göklerin melekutu gösterilir. Göklerin 7 katının her birinde bir mertebe tezyin olur kalp. O kişi ihlasa ulaştığı zaman, irşad olduğu zaman kalbinde 14 mertebe müzeyyen olma olayı tahakkuk etmiştir. Ve bu noktadan sonra salah makamında 5 mertebe daha kalbi müzeyyen olur. Böylece kişinin nefsinin kalbi tam 19 mertebe müzeyyen olduğu zaman o kişi irşat makamının sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, bütün mürşitler bu kademeyi tamamlamış olanlardır. Allah'ın irşada memur ve mezun ettiği kişi iradesini Allah'a teslim eden kişiye Allah Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat yetkisini verir. Bu yetkiyi Allah Teala'dan bizatihi almamış olan bir kişi Allah'ın tayin ettiği bir mürşit değildir. Allah'ın tayin etmesi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle gerçekleşir. Bu kişi Allah-u Teala tarafından önce tövbe-i nasuha davet edilmiştir. İhlas makamı tamamlandığı zaman tövbe-i nasuhunu Allah'ın söylediği kelimeleri tek tek tekrar ederek gerçekleştirmiştir. Sonra da Allah'a iradesini teslim ettiği zaman Allah-u Teala iradenin teslim aldık, irşada memur ve mezun kılındın cümlesini kullanır ve onun artık her noktada Allah'a sorması ve Allah'tan aldığı emirle hareket etmesi kendisine tebliğ edilir. İşte mürşitlerin iradelerin Allah'a teslimiyle beraber bu noktaya ulaşmaları söz konusudur. Öyleyse bir kişi mürşidine tabi olmak mevkine gelebilmek için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi mürşidine ulaşmak için ne yapmak mecburiyetindedir? Allah Teala bu hususu Fatiha suresinde şöyle anlatıyor. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn diyoruz Allah Teala'ya. Yalnız sana kul oluruz
ve yalnız senden istihane isteriz. İstihane, Allah'tan mürşidi istemenin Kur'an'daki ismidir. Allah'tan istihane istenir. Mürşid, Allah'tan istenir. Allah Teala buyuruyor ki, arallahu kastus sebili, Nâhl Suresi 9. ayet-i kerime. Sebillerin tayini Allah'a aittir. Her mürşidin bulunduğu dergâhtan, devrin imamının bulunduğu ana dergâha, baş gözüyle görünmeyen ruhlara ait yollar vardı, yere paralel yollar. O yolların her birisi bir sebildir. Her mürşidin bulunduğu dergâhtan, devrin imamının dergâhına doğru dünyanın her köşesinden yollar vardır. Devrin imamı bütün mürşitlerin bağlandığı temel merkezdir. Öyleyse irşat makamının sahipleri kendileri o ruhları eğitmek yetkisinin sahibi değillerdir. Eğitim devrin imamının dergahında oluşur. O tabi olduğu mürşidin dergahına gelen ruhlar oraya 12 tane ihsan alarak geleceklerdir. Demiştik ki ikidi ihsan başlangıçta tahakkuk eder. Görme, işitme ve idrak etme hastalarının açılmasıyla 7 tane ihsan. Sonra Allah'ın kalbe ulaşması 8. ihsan. Kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesi 9. ihsan. Ve Allah'ın göğsümüzü yararak göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açması. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince 10. ihsan. Dikkat ettiniz mi? Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar diyor. Neden? Çünkü kişinin Allah'a ulaşabilmesi nefs tezkiyesi isimli bir olaya bağlıdır. Nefs tezkiyesi için Allah'ın rahmet, faz ve salavat adlı nurlarının nefsin kalbine girmesi gerekir. Bunun için de bir yol şart. İşte bu yol Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin göğsünden kalbine ulaşan bir menfez oluşturmak suretiyle Allah tarafından gerçekleştirilir. Kişinin göğsü yarılır, göğsünden kalbine nur yolu açılır. Bu Allah'ın 10. ihsanıdır. Bu noktadan itibaren o kişi zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Bu kişi zikrettiği zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz isimli 2 tane nur kişinin göğsüne gelir. Göğsünden o yarıktan geçerek kalbine ulaşır. Ama kalbe sadece rahmet nuru girebilir. Bu nurun girmesini Allah Teala Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde açıklıyor. Allah o kişinin ki göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolu açmıştır. İşte o kişinin kalbine Allah nurunu gönderir. Hiç Allah'ın göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolu açtığı kişinin kalbine gönderdiği nurlar sebebiyle o kişinin kalbinin durumu ile kalbi zikir sebebiyle kararmış ve sertleşmiş olan herhangi bir insanın kalbi bir olur mu diyor Allah Teala. Allah'ın göğsünü yararak şerh ederek göğsünden kalbine yol açtığı kişinin
kalbine gönderdiği nur sebebiyle o kişinin kalbiyle kalbi karanlıklar içinde olan kişinin kalp muhtevası hiç aynı olur mu diyor. Kalbi kararmıştır, sertleşmiştir bir tanesinin. Diğerinin ise kalbi adım adım aydınlanmaya başlamıştır. Allah'ın rahmet nuru kişinin kalbine girmiştir. Tek bir nurdan bahsediyor Allah Teala. Nurlar demiyor. Burası 11. basamak ve on birinci ihsan. Bundan sonra ne olur? O kişinin kalbine giren nurların o kişide huşu oluşturması gerekir. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi diyor. O kişinin kalbinde %2 nur oluştuğu zaman huşu da oluşmuştur. Önemli mi? Huşu oluşması çok önemli sevgili kardeşlerim. Çünkü mürşide ulaşabilmek, konumuz mürşit, şu Kur'an'da mevcut olduğu halde İslam'da unutulmuş olan, olmasa da olur diye düşünülen mürşit. İşte bir insanın Allah'tan sorarak mürşidine ulaşması lazım. Söylediğimiz Fatiha suresinin o 5. ayet-i kerimesi gereğince, Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesi gereğince ve Enfal suresinin 35. ayet-i kerimesi gereğince. Affedersiniz, Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi gereğince. Bir defa daha söyleyelim Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi ne? Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin.

lazım. Enam suresinin hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde kişinin nasıl huşu sahibi olduğunu gördük. O kişi huşu sahibi oldu. Mürşidini istemesi lazım Allah-u Teala'dan. Allah-u Teala diyor ki biz Allah'a diyoruz ki Fatiha suresinde yalnız senden istihane isteriz. İşte bu Allah'tan istenecek istihanenin nasıl isteneceği Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde ifade buyurulmuş. Allah Teala şöyle buyuruyor: "Vestainu bis sabrı ve salate innaha lekebiretun illa alel haşiin." Allah'tan sabırla ve namazla istihaneyi isteyin diyor Allah Teala. Bu da üzerimize bir farz. Hem bu ayet-i kerimeler Allah'tan mürşidin istenmesinin üzerimize farz olduğunu söylüyor. Hem de Allah'tan istemenin gerektiğini söylüyor. İki husus birden bildiriyor bu ayet-i kerime. Hem istihaneyi mutlaka isteyin diyor, farz kılıyor üzerimize. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi gibi Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesi de istihaneyi istemeyi üzerimize farz kılıyor. Hem de hacet namazı kılarak isteyin diyor Allah Teala. Namaz kılındığı cihetle isteme mahallinin Allah olduğu kesinleşiyor. Ama bu büyük bir iştir, kebiretün bir iştir diyor Allah Teala. Neden? Çünkü kişi huşu sahibi olmamışsa, o söylediğimiz 12. basamağa ulaşmamışsa, kalbinde %2 rahmet birikimi oluşmamışsa, huşu sahibi olmamışsa, o kişi 100 defa hacet namazı kılsa mürşidini göremez. İşte Allah'ın irşat makamını, Allah'tan isteyin hüviyetini iki defa farz kılması şu şekilde sonuçlanıyor: İlla alel haşiin, Bakara 46. Ama huşu sahipleri hariç. Yani başkaları için, huşu sahiplerinden başkaları için Allah'tan mürşit isteyip de mürşide ulaşmak bir hayal. Çok büyük, çok zor bir iş. Allah Teala onlara göstermez. Ama huşu sahipleri hariç diyor Allah Teala. Huşu sahiplerinin, bu noktadaki huşu sahiplerinin kim olduklarına bakıyoruz. Ellezine yezunnune ennehum bilayki rabbihim ve ennehum ileyhi racun. Onlar Allah'a mülaki olacaklarına, ruhlarını Allah'a ilka edeceklerine, mülaki kılacaklarına, Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala. Huşu sahipleri Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştıracaklarına, ilka edeceklerine kesin şekilde inananlardır diyor. Sonra da diyor, sonra da ölümden sonra da ruhlarının Allah'a rücu edeceğine inananlardır diyor. Sevgili kardeşlerim, böyle bir insan, bu noktadaki insan, bir, Allah'a inanıyor. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanıyor. 3. Allah'ın bu hususu üzerine defaatle farz kıldığına inanıyor. 4. Ve Allah'a ruhunun ölmeden evvel dilerse Allah'a ulaşmayı mutlaka ulaşacağına da inanıyor. İşte bu kişi huşu sahibidir. Göstergesi kalbinde %2 rahmet nurunun 12. basamakta oluşmasıdır.

İşte bu kişi huşu sahibi olmuştur. 13. basamağa gelmiştir. Vasıfların hepsinin sahibidir. Allah'a ruhunu kesin şekilde ulaştıracağına emin. Kesin olarak buna inanıyor. Ve bu hüviyetin sahibi olan kişi hacet namazını kıldığı zaman Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösteriyor. Ve kişi mürşidine ulaşıp tabi oluyor. Ne diyor Allah Teala? İlla alel haşin, ama huşu sahipleri hariç onlara mutlaka gösterir diyor Allah Teala. Diğerlerine göstermez ama onlara mutlaka mürşitlerini gösterir. İşte 13. basamak, kişi hacet namazını kıldı. Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi gereğince. Ve kişi mürşidine ulaşır. Mutlaka ulaşabileceği bir yerdedir. Ya mürşide mürşidi gösterir, ya da kendisine yakın vaziyette olan mürşit vekilini gösterir. Netice değişmez. Kişi mutlaka oraya ulaşıp tövbe edecektir. Tövbeden murat cereyan almaktır. Mürşit o cereyanın sahibi olan kişidir. Hangi cereyan? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sene Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'na çıkardı. İtikafa çekilirdi. 30 gün, bazen 40 gün orada kılırdı. Bir gün Cebrail aleyhisselam göründü 40 yaşına bastığı zaman ve ona doğru bir adım attı. Bembeyaz elbiseler içinde, insan hüviyetinde göründü. Ona doğru bir adım attı ve ikra dedi, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ben okuma yazma bilmiyorum. Ümmiyim. Bir adım daha attı Cebrail aleyhisselam, yaklaştı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, gene oku dedi. Gene aynı cevabı aldı. Üçüncü adımda ikra dedi, bir ismi Rabbiki, Rabbinin ismiyle oku dedi. Ve kollarıyla sımsıkı sarıldı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Allah'ın cereyanı Cebrail aleyhisselama her zaman olduğu gibi geldi. Ondan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geçti. İkisi de şiddetle sarsıldılar. İşte bu cezbe bizim kardeşlerimizde mevcuttur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize kadar ulaşan bir cezbe. Allah'ın cereyanı ve bu cereyanın insanlara ulaşması. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 30 yıl sonra Hazreti Ali sahabeye diyor ki, ey sahabe, ey benim aziz kardeşlerim, sizlere ne oldu diyor. Bundan 30 yıl evvel ben sizin cezbenizden bu mescidin tavanlarının sarsıldığını bilirim diyor. Ne oldu sizlere diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mürşit, iradesini de Allah'a teslim eden kişi mutlak olarak cezbenin sahibidir. Cezbe mürşidin tanıtıcı vasfıdır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kişi mürşidine ulaştığında tabiyetini gerçekleştirir. Bu kişi o zaman tabiyet sırasında Allah'tan 7 tane nimet alır. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. 1. O kişinin kalbine iman yazılır. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime. Onların kalplerinin içine iman yazılır ve başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Bu kişi mürşidine tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu başının üzerine gelir ve ona senin yevm-i talakın geldi, vücudu terk et der.
Mü'min suresi 7. 15. ayet-i kerime gelince Allah'ın katından gelen devrin mü'minin ruhu o kişinin ruhuna senin yevmi talakın geldi, Allah'a milaki olma günün geldi, Allah'a geri dön emrini verir. Ruh vücuttan ayrılır. Üçüncü nimet ve devrin mü'minin ruhu kişinin başının üzerine gelir. Dördüncü nimet. Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Furkan suresi 73. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki cehenneme gidenler cehenneme girerler ama Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine ulaşan kişi, tabi olan kişi böylece kalbine iman yazıldığı için imanı artan mümin olan kişi, aynı zamanda da bu kişi nefs tezkiyesine başlar. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrettiği zaman Allah'ın katından gelen rahmet nefaz, rahmetle salavat nurları kalbine ulaşır ve kalbindeki Allah'ın yazmış olduğu iman kelimesine gelen fazıllar yapışmaya başlar. Kalbin işgal edilmesi, nurlar tarafından işgal edilmesi, kapkaranlık olan kalbin bu nurlarla adım adım aydınlanmaya başlaması nefs tezkiyesi adını alır. Kişi, o kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlar. Allah'ın beşinci nimeti, o kişinin fizik vücudu nefsin afetlerine karşı giderek daha büyük bir kuvvetin sahibi olur. Çünkü afetler giderek azalmaktadır. Altıncı nimet Allah-u Teala'nın ve o kişinin iradesi afetler devamlı azaldığı için karşı her gün biraz daha güçlenmektedir. İşte bunlar mürşide ulaşıldığı zaman Allah-u Teala'nın alınan 7 tane nimettir. Bu 7 nimetten bir tanesi daha derecelerle alakalı olduğu için ikisi bir faktör sayılmaktadır. O kişiyi Allah-u Teala o güne kadar mürşidine ulaştığı güne kadar 1'e 10 verirken her kazandığı derecatta tabiyet anında bu 1'e 100'e çıkar. Sonra nefsinin kalbinde kişinin nurlar %7'yi bulduğunda fazıllar, o kişi birinci gök katına ulaşır ve Allah o kişiye 1'e 100 vermeye devam eder. Bu nurlar her %7 artışında ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı gök katlarına ulaşan ruha paralel olarak Allah'ın verdiği 1'e 100 sistem 1'e 200'e, 1'e 300'e, 400'e, 500'e, 600'e ve 700'e çıkarır. Çıkar. Ruh Allah'a ulaştığı zaman o kişinin her bir kazandığı derece karşılığında o kişiye 1'e 700 nimet verilir. Buraya kadar olan kısım Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Eğer bu kişi mürşidine tabi olmasaydı ne bu 7 tane nimeti alabilirdi ne de ruhunu Allah'a ulaştırabilirdi. Ama Allah-u Teala bunları garanti ettiği için, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi kendisine ulaştırmayı kabul garanti ettiği için o kişiyi mürşidine ulaştıran ve ona mürşid sevgisi veren Allah'tır. Yolunda da devamlı olarak ona yardım eden gene Allah'tır. Ve o kişiyi, o kişinin ruhunu kendisine ulaştıran da gene Allah'tır. Nefsi %51 tezkiye olduğu için bu kişi dünya saadetinin de %51'ine sahip olmuştur. Dünya saadetinin %51'i bir de cennetin üçüncü katı Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Eğer bu kişi mürşidine tabi olmasaydı bu hedeflerin üçüncüsüne ulaşamayacaktı. Ruhu asla Allah'a ulaşamayacaktı. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşmadan ölmüş olsaydı gene Allah'ın cennetine girerdi. Mürşide ulaştıktan sonra ölen kişi ise ikinci kat cennete girer. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi ise üçüncü kat cennete girer. Mürşid farzdır.
söylediğimiz vasıfların sahibidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlere mürşidi anlatmayı Allah-u Teala nasip kıldığı için Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz emir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'tan gelen ve Allah'a geri dönen her şey emirdir diyor Allah Teala. Göklerden yağmurlar gelir. Yağmur bir emir midir? Hayır. Yağmur Allah'tan gelmiyor. Göklerdeki bulutlardan geliyor. Bulutların üzerinde yağmur yok. Öyleyse göklerden kar yağıyor. Emir midir? Hayır. Allah'tan gelmiyor. Ama sevgili kardeşlerim, rahmet nurları, fazıl nurları, salavat nurları, bunların hepsi Allah'tan gelir. Allah'ın katından nötronalar gelir, antinötronalar gelir. Emirdir. Allah Teala kainatta bir denge kurmuştur. Negatifler ve pozitifler toplamı her zaman birbirine eşittir. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı diliyor. Mürşidine ulaşıyor. Allah'tan talepte bulunuyor. Hacet namazını kılarak ve bu talep gecenin yarısından sonra oluşuyor sabah namazıyla gece saat şimdiki saatle bir arasında bir noktada ve kişi Allah-u Teala'ya müracaat ediyor. Mürşidimi göster bana diyor. Eğer bu kişi Allah'a mülaki olmayı dilemişse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemişse, Allah mutlaka o kişiye mürşidini gösterir. Kişi mürşidine tabiyeti gerçekleştirdiği zaman devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir ve o kişinin kalbinin içine Allah imanı yazar. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Öyleyse kalbinin içine bir insanın imanı yazan kim? Allah. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü Allah Teala kimin kalbinin içine iman kelimesini yazarsa o iman kelimesi bir manyetik alan oluşturur. Ve tabiyetten sonra bu kişi zikir yapmaya başladığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbine Allah'ın açmış olduğu yolu takip ederek kalbe ulaşar. Allah insanın göğsünden kalbine yol mu açarmış? Evet açarmış. Allah Teala bu hususu söylüyor. Onların göğüslerinden kalplerine yol açarız diyor. Ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor.
Femen yuridullahu en yehdiyehu. Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, kendisine ulaştırmayı dilerse. Yeşrah sadrahu lil-İslami. Onun kalbini şerh eder, yarar, İslam'a açar. İslam için açar. Yani o kişinin Allah'a teslim olması için, o kişinin İslam olması için. İslam teslim olan demektir. Teslim de dört tane teslimden oluşur ki zikirle birinci derecede alakalı konulardır. Ne zaman bir insanın kalbini Allah Teala iman kelimesini yazarsa, o kişinin göğsünü şerh ederse, onun kalbine imanı yazması Allah Teala'nın göğsü şerh etmesiyle alakalı. Evvela göğsü şerh eder. Evet, kalbin içine nurun gönderilmesi için göğsün yarılması gerekmektedir. Göğüsten kalbe bir nur yolu açıyor Allah Teala. Kim için açıyormuş? Kimi kendisine, kimin ruhunu o kişi dünya hayatını yaşarken Allah kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarıyor ve göğsünden kalbine nur yolunu açıyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri ise çok kötü bir durumda bırakır diyor Allah Teala. Göğe yükseliyormuş gibi nefes darlığı çeken nefessiz insanlar gibi onları yapar diyor Allah Teala. Daha bu kişi mürşidine ulaşmadı ama göğsünden kalbine Allah Teala onun yol açtı. Sonra demin söylediğimiz gibi tabiyet olayı tahakkuk etti. Onun kalbini Allah Teala iman kelimesini yazdı. Göğsünden kalbine nur yolunu açtı. Başın üzerine de tabi olduğu anda kime tabi olursa olsun mutlaka devrin imamının ruhu o kişinin başın üzerine gelir ve yerleşir. Kime tabi olursa olsun tabiyet, eğer tabiyeti verebilecek olan birisi tarafından yapılmışsa bu olay mutlaka devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelip önden arkaya doğru uzanan bir varlık olarak artık orada yerleşmesiyle noktalanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden Allah Teala göğsü yarıyor? Göğsünü şerh ederiz, yararız diyor. Göğsünden kalbine yol açarız diyor. Neden göğüsten kalbe yol açıyor? Çünkü kalp Allah'ın insan vücudundaki manevi merkezidir. Öyleyse kalp insan vücudunda Allah'ı temsil eder. O kalpte Allah Teala nur birikimini başlatır. Başlangıçta sadece %2 rahmet gelir. Allah Teala o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde derhal harekete geçer. O kişinin göğsünü yarar. Göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Peki ondan evvel bir şeyler yapmış mıdır? Tabii çok şeyler yapmıştır. O kişinin kalbine ulaşmıştır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. O kişinin irşat makamını herhangi bir kişiden ayıramayan
görme hassasını irşat makamı olarak o kişiyi tanıma imkanına kavuşturmuştur. O kişinin gözlerini irşat makamını herhangi bir kimse değil, irşat makamı olarak görmek yeteneğine kavuşturmuştur. O kişinin kulaklarına Allah-u Teala tesir etmiştir. İrşat makamının sözlerini işitmeye, manasını anlamaya başlamıştır kişi. Kulaklar işitmeye başlamıştır. İşitme hassası ise, semi hassası ise manaya varmaya başlamıştır. Sonra bu kişi kalbe indirmiştir bu olayları. Kalp idrak etmeye başlamıştır. İşte bu olaylar göğsün yarılmasından evvelki olaylardır. Ne zaman ki o kişi Allah için zikretmeye başlar, bu zikrin faydalı olması istikametinde Allah o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar. Kim bu insan? Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği kişi. Kimi kendisine ulaştırmayı diler? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler ve mutlaka onu kendisine ulaştırır. Öyleyse bakıyoruz. Allah Teala diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'inden fazlasını seçer Allah Teala. Ama diyor onlardan kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır diyor. İşte o ulaştıracaklarının Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerinde Allah tesir icra etmeye başlar. Onların kalplerine ulaşır. Kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir. Onların kalplerinin içine imanı yazar. Onların başlarının üzerine devrin imamının ruhunu gönderir. Ve bu işlev tahakkuk ettiği zaman Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince kişi bu işlem tahakkuk ettiği zaman yani mürşidine Allah'tan sorduğu ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman Allah Teala onun günahlarını sevaba çevirir. Ve o kişi zikir yapmaya başlar. Ki bu zikir onun kalbinin içine rahmet, faz ve salavat nurlarını ulaştırır. Ve fazlar Allah'ın o kişi mürşidine tabi olduğu an kalbine yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. İşte kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve faz ile rahmet ve salavat nurları iki grup nur olarak o kişinin göğsüne ulaşır. Göğsünden Allah-u Teala'nın açtığı yeri takip ederek, o yerin içinden geçerek kalbe ulaşır. Kalbe ne yapmıştı Allah-u Teala? İman kelimesini yazmıştı. Allah'ın yazdığı bu iman kelimesi kalbin içinde öyle bir muhteva taşır ki bu iman kelimesi Allah'tan gelecek olan nurlardan, rahmet, fazıl ve salavat nurlarından, birinci ikili rahmetle fazıl, ikinci ikili rahmetle salavat. Rahmet nurları taşıyıcı unsurdur. Fazla taşır birinci grup. İkinci grupta salavat nurlarını taşır. Bu nurlar Allah'ın katından iner ve kişinin göğsüne ulaşır. Göğsündeki yarıktan geçerek kalbin içine girer. Rahmetle bazı rahmetle salavat nurlarından sadece fazıllar
kalbe yazılan iman kelimesi tarafından çekilerek iman kelimesine yapışırlar. İşte bu nefs tezkiyesinin başlangıcıdır. Kişinin nefsinin kalbinde o zamana kadar hiç nur yoktu. Ama şimdi fazıl nurları, kişiyi fazilet sahibi kılacak olan nurlar nefsin kalbine ulaşmaktadır. Kişi zikrettiği zaman Allah'ın katından gelmektedir. Göğüse ulaşmaktadır. Göğüsten kalbe açılan yarıktan geçerek kalbe ulaşmaktadır. Kalbe giren rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından sadece fazıllar, başlangıçtaki %2 rahmet nurunu bir tarafa bırakırsak, sadece fazıllar %98'e kadar ulaşacaklardır. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü nefs tezkiyesinin bir hedefi var. Nefs tezkiyesi, insanın ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasını sağlayan yegane yoldur. Yegane çözümdür. Nefsinizin kalbindeki nurlar dolmaya başlar. Nefsinizin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet nuru, Hazreti Yunus tarafından şöyle ifade ediliyor. وَمَا اُبَرُّهُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰئِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ya Rabbi diyor, ben nefsimi beraat ettiremem, temizliği çıkartamam. Çünkü nefsim bana şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse Hazreti Yusuf'un söylediği bu ifade çok açık bir dizayndır. Kimse nefsini kendisi ibra edemez, beraat ettiremez. Ama Allah'ın gönderdiği rahmet, fazl ve salavat nurlarından baştan giren %2 rahmetle başlayan nur birikimi sonrasını geliştirecektir. Ne yapmıştı Allah-u Teala? O kişinin kalbine ulaşmıştı. Kalbin nur kapısını Allah'a çevirmişti. Sonra o kişinin göğsünden kalbine, göğsünü yararak bir nur yolu açmıştı. İşte bunların hepsi birer işarettir. Geleceğe açılan birer penceredir. Ve de kişi bundan sonra zikir yaptıkça Allah'ın katından gelen iki grup nur. Rahmetle faz birinci grup. Rahmetle salavat ikinci grup. Bu iki nur o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden yarıktan geçerek kalbine ulaşır. Kalbin içine girer. Allah'ın mürşidine tabi olduğu zaman kişi kalbine yazdığı iman kelimesi gelen nurlardan fazlaları toparlamaya başlar. İşte bu fazlalar %1, %2 derken bir gün %7'yi bulur. %7'yi bulması bir işarettir. Ruhun Allah'a doğru mürşide tabiyet sırasında çıktığı yolculuğun zemin kattan birinci kata ulaşmasını sağlar. Burası nefsi emmaredir. Demin söylediğimiz ayet-i kerime, Yusuf Suresi'nin 53. ayet-i kerimesi bu konuda bir işaret taşıyor. Ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefsim şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte nefsin kalbinde böylece Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin etrafında %1, %2 derken %7'ye kadar toplanırlar. Peki ruhla nefsin bu tezkiyesi arasında bir ilişki var mı? Elbette var. Kişinin nefsinin kalbinde oluşan her %7 fazıl birikiminde ruh diğer ruhlarla beraber bir gök katı
daha yukarı çıkabilir. Önce zemin kattan ilk %7 nur birikiminde birinci kata kadar çıkar. Çimenler üzerinde yapılan secdeye iştirak eder. Orada kalır. Diğerleri yükselirler. O bekler ki ikinci bir %7 daha nur birikimi tamamlansın. Tamamlandı. Burası nefsi levamedir. Fela uksimu bin nefsi levameti diyor Allah Teala. O levvama nefse kasem ederim diyor Allah Teala. İşte o levvame nefse kasem edilmesi, levh edilen kınanan bir nefsin var olması demektir. Kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, yasak ettiği fiilleri işlememek istiyor. Ama nefsindeki afetler onu bu hedefe ulaşmaktan men ediyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyor. Emrettiklerinde bir kısmını yerine getirebiliyor, bir kısmını yerine getiremiyor. Ve devamlı bir mücadele halinde kişi nefsini kınıyor. Bu mimar üzere giden dizaynda burası ikinci defa %7 fazlın o kişinin nefsinin kalbine ulaşması demektir. Kişi burada bırakmıyor ipin ucunu. Zikrini arttırmaya devam ediyor. Zikir arttıkça nefsin kalbine %1 yerleşen fazıllar üçüncü defa bir %7 toplanmayı mümkün kılıyor. Burası nefsi mülhimedir. Kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Fe elhamaha fucuraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha diyor Allah Teala. Fecr suresi, Şems suresi 7 ve 8. ve 9. ayetler. Kim nefsini tezkiye ederse ve men zekkaha ve elhamaha fücuraha ve takvaha o nefse fücuru onun fücuru ve takvası ilham edilir. Fücur nefsin afetleri sebebiyle gelenlerdir. Takva ise bu afetlerden azalanlar sebebiyle gelenlerdir. Allah Teala hem güzelliklerden hem de şeytanın ilkasından da bahsediyor. Ama arkasından diyor ki kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Burada hem takvanın hem de fücurun kişinin nefsinin kalbine ilham edildiği bir nokta var ki henüz onları yenememiş. Üçüncü defa %7 nur birikimi burası emmare birinci kademe, birinci gökkatı, levvame ikinci gökkatı. Burası nefsi mülhime, Allah'tan da ilham almaya başlandığı kademe, üçüncü gök katında ruhumuz. Ve kişi zikrini arttırmaya devam ediyor. Buradaki kademeden sonraki muhteva nefsi mutmainnedir. Kişinin doyuma, tatmine ulaştığı kademe. Allah Teala buyuruyor ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Fecr 27, 28, 29, 30. Ey mutmain olan, doyuma ulaşan nefs. Burası dördüncü kademe. Allah'tan razı ol. Beşinci kademe. Ve Allah'ın rızasını kazan. Allah'tan razı olmak, radiye kademesinde. Allah'ın rızasını kazanmak, mardiye kademesinde gerçekleştirilebilir. Ve bu arada ruha emrediyor Allah Teala. İrci'i ila Rabbiki. Ey ruh, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş.
Allah-u Teala'nın böyle bir dizaynını Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde ortaya koyuyor. Fecr 27, 28 ve 29 ve 30. ayetlerde. Ey mutmain olan nefs, nefse hitap. Radiyeten var diye Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. 5. ve 6. gök katlarına ulaş. Ruha sesleniyor Allah Teala, irci'i ila Rabbiki, Rabbine rücu et. Geri dönerek, rücu etmek, geri dönmek demek. Allah'tan üfürülmüş ruhumuz, Allah'tan gelmiş, Allah'a tekrar iade ediliyor, geri gönderiliyor. O zaman fizik vücuda hitap ediyor Allah Teala. Fethuli fe o zaman Fethuli fi ibadi kullarımın arasına gir. İthal ol. Ve tuli cenneti ve cennetime ithal ol, cennetime gir. Bu da fizik vücuda hitap. Öyleyse dördüncü katta kişinin ruhunun dizaynında bir muhteva beliriyor. Burası nefsi mutmainne. Mutmain olma kademesi. Allah Teala buyuruyor ki Ela bi zikrullahi tatmeinnül kulubu. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur diyor Allah Teala. Kalplerin mutmain oluşu ancak Allah'ı zikretmekle mümkün. Yani kalbin içine nurlar girecek, girecek, girecek, girecek. Ve de mutmainne kademesinde kişi doyuma ulaşacak. Nefsin kalbinde emarede %7, levamede %7, mülhimede %7 ve mutmainne de %7, 7, 14, 21, 28, nur birikimi ifade eder. Dört kademe. Ve iki de baştan gelen rahmet nuru vardı. %30 nur birikimi ve kişi doyuma ulaşıyor. Allah'ın verdiklerinden kişi razı oluyor. İşte bu razı olma, mutmain olmanın arkasından mutmain olmanın arkasından Allah Teala'nın rıza makamı geliyor. Kişi Allah'tan razı oluyor, radiye. Sonra da mardiye giriyor. Allah da ondan razı oluyor. Ruh dördüncü katta, nefsin mutmain olduğu noktada dördüncü katta Allah'tan razı olduğu zaman mutmainneden sonra radiye geliyor. Kişi Allah'tan razı oluyor. Ruh beşinci katta ve kişi Allah da ondan razı oluyor var diye. Ruh altıncı katta. %42 nur birikimi, fazla birikimi ve geriye tezkiye kademesi geliyor. Ve men tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsihi. Ve ilallâhil masîr diyor Allah Teala. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye olur ve ruhu Allah'a ulaşır. Allah'a döner, Allah'a vasıl olur, Allah'ın zatında yok olur. İşte burası ruhun Allah'ın zatına ulaştığı, Allah'ın zatında yok olduğu noktadır. Ne olmuştur? Allah'ın gönderdiği, üfürdüğü ruh, bütün insanlar doğarken kendilerine Allah Teala tarafından ruh üfürülür. Bu üfürülen ruh ancak kişi öldüğü zaman Allah'a döner. O kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemezse.
Ama dilerse nefsini tezkiye ettiği noktada nefsinin kalbinde 7 defa %7 fazıl birikimi ve %2 rahmet birikimi gerçekleştiği zaman ne zaman bir insanın kalbi %51 nurla dolarsa o zaman o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. İşte böyle bir muhteva var sevgili kardeşlerim. Ruh Rabbine geri dönüyor, ulaşıyor, Allah'ın zatında yok oluyor. Allah Teala böyle bir garantiyi bütün insanlığa vermiştir. Diyor ki Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları yani onların ruhlarını kendisine ulaştırır diyor. Nehir denize kavuştu deniyor buna. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruh Allah'ın ruhudur. Ve işte emir Allah'tan gelmiştir ve de Allah'a geri dönmüştür. Allah tarafından üflendiği zaman da bir emir, yukarıdan aşağı inen bir emir söz konusu. Allah'a geri döndüğü zaman da aşağıdan Rabbine çıkan bir emir söz konusu. Allah'tan gelen ve Allah'a dönen her şey emir olduğu cihetle bu da bir emirdir. Ruh, insan ruhu Allah'a ulaşan bir emirdir. Biliyoruz ki Allah Teala bütün kainatı elektronlardan ve karşıt elektronlardan oluşturmuş. Ama dikkat edin. Dünyada hiçbir zerre yoktur ki her an dönüş halinde olmasın diyor Allah Teala. İşte o zerre elektrondur. Sağ spinli elektronlar, sol spinli elektronlar bir elektrondur, biri karşıt elektron. Allah'ın katından her an elektronlar, nötronlar gelir, elektronlara dönerek gelirler. Bir sağ spinli nötronu var, sağ spinli elektrona ulaşır, dönüş enerjisini ona verir ve de tekrar Allah'ın katına geri döner. Aynı anda bir ikinci nötrino elektrona sağ spinli elektron ulaşmıştır. Birincisi birinci nötrona sol spinli elektrona ulaşıyor. İkinci nötrona sağ spinli elektrona ulaşıyor. Ve enerjisini bırakarak tekrar Allah'a geri dönüyorlar ikisi de. Bu ayrılırken yolda olan ikinci nötrona geliyor. Elektron enerjiyi ulaştırıyor. Karşıt nötrona geliyor, karşıt elektrona enerjisini ulaştırıyor. Bir sağ spinli, bir sol spinli nötrono, elektron iki elektrona, bir sağ spinli, bir sol spinli elektrona, bir sağ spinli karşıt nötrona, bir sol spinli karşıt nötrona da, sağ spinli karşıt elektrona ve sol spinli karşıt elektrona ulaştırıyor enerjisini. Ve birisi ayrılırken ikinci bir elektron, ikinci bir nötrino, ikinci bir birinci elektrona, birinci nötrino, ikinci elektrona, ikinci nötrino, birinci karşıt elektrona, birinci karşıt nötrino, ikinci elektrona, ikinci karşıt nötrona ulaşıyor. Ve devamlı olarak elektronlar döndürülüyor. Hiçbir şey yoktur ki kainatta her an
döner olmasın diyor Allah Teala. Hem de zıt istikametlerde, karşıt istikametlerde ve denge böyle sağlanıyor. Bir sağ spinli elektronun karşısında bir sol spinli elektron, ikisi ters istikametlerde dönüyor. Bir sağ spinli karşıt elektronun karşısında bir sol spinli karşıt elektron, yine ikisi karşıt istikamette dönüyor. Böylece merkezi denge bütün boyutlarıyla tahakkuk ediyor. İşte bu elektronlara ulaşan rahmet, faz ve salavat nurlarını vücuda getiriyor Allah-u Teala ve her an kainatın her zerresini kaplamış olan bütün bu elektron ve karşıt elektronlara kesintisiz bir şekilde hem sağ spinli hem de sol spinli bir çift nötrino gelir, enerjisini devreder, tekrar geriye döner. Hem sağ spinli sol spinli elektrona hem de sağ spinli sol spinli karşıt elektrona kesintisiz bir şekilde Allah'ın enerjisi gelir. İşte bu enerji, gelen enerji gene Allah'ın emridir. Allah'tan gelmiştir. Yeryüzünde görevini tamamlamıştır. Tekrar Allah'a geri dönmüştür. Devamlı bir yolculuk, devamlı bir kainattaki her zerreye, şu anda bu salondaki her zerreye Allah'ın çift manyetik alanlı, yani bir sağ spinli bir sol spinli nötrinosu, bir sağ spinli bir sol spinli karşıt nötrinosu her an her zerreye ulaşmaktadır. Bu sebeple kainat sonsuz bir hareketlilik içindedir. Allah Teala bu sebeple Allah'tan gelirler ve tekrar Allah'a geri dönerler diyor. Hiçbir zerre yoktur ki her an hareket halinde olmasın, her an dönüş halinde olmasın, her an Allah Teala'dan bir enerji almasın. İşte Allah'ın katından gelen, ister nötrino olsun, ister karşıt nötrino olsun, ister sağ spinli olsun, ister sol spinli olsun, bunlar Allah'ın katından gelen emirlerdir. Elektron bir emir değildir. Allah'a gidip gelmez. Bulunduğu yerde görev yapar sonsuza kadar. Ama o da Allah Teala tarafından vücuda getirilmiştir. Fakat o bir emir değildir. Ona gelen nötrinolar ve karşıt nötrinolar emirdir. Devamlı hareket halinde olan elektronların ve karşıt elektronların gelen nötrinolarla kesintisiz bir şekilde beslenmesi söz konusudur. Enerji hiçbir zaman tükenmeyecektir. Allah kıyamete kadar enerjisini devamlı gönderecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha me as salavat Allah me salala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Mutluluk sizin de hakkınız. Unutmayın. Sakın unutmayın. Allah Teala hepinizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Yapmamız lazım genel şey böyle değil mi? Başkalarının mutluluğu için yaşamak. Sır burada. Başkaları için yaşayın. Ne zaman kendiniz için değil, başka insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, idealiniz etrafınızdaki herkesi mutlu etmek olursa, işte o zaman sevgili kardeşlerim, siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bizim ideallerimiz var, öyle değil mi? Kendimiz için yaşamayız. Biz bir hiçiz sevgili kardeşlerim. Bir mahlukuz. Ve bizi sizlerin mutluluğuna adanmak mutlu kılıyor. Acaba bu dünyada benden daha mutsuz insan var mı diyen o kişiye de sesleniyorum. Seni mutsuz eden başkaları değil, sensin. Mutsuzluğun arkasında başka birisi yok. Sen varsın. Ne kadar çok insan için Allah'tan talepte bulunursanız, Allah Teala sizi o kadar mutlu eder. İçiniz içinize sığmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluğun reçetesi Allah'ın reçetesidir. Allah Teala bize reçeteyi bütün detaylarıyla öğretti. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik sevgili kardeşlerim. Bu ilmi bize Allah öğretti. Bize öğretti ki biz siz sevgili kardeşlerimiz için var olduğumuz sürece, hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Biz sizler için yaşıyoruz. Ancak sizi mutlu kılmak için Allah Teala bize güç verir. Biliyorum ki hepinizin şu veya bu şekilde derdi var. Huzursuzluk duyduğunuz birçok konu var. Çaresi etrafınızdaki insanların dertlerine derman olmak konusunda koşturmaya başlayın. Marş marş! Hedefiniz başkalarının mutsuzluğunu onların omuzlarından kaldırmak için onlara yardımcı olmak, onlar için Allah-u Teala'ya dua etmek, kendiniz için değil. Allah-u Teala'ya müracaat edin. Herkes için

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, Asr-ı Hidayet'e damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, sizlere mutluluktan bahsetmek istiyorum. Ve size bir sual sormak istiyorum. Mutlu musunuz? Eğer mutluysanız, gerçekten öyle mi olduğunuzu sizlere sormak istiyorum. Öyleyse mutluluk nedir? Bu sualin cevabını vereyim. Ondan sonra tekrar sorayım size. 1. Mutluluk devamlı bir veteridir. Devamlı bir fenomendir. Bu fenomen kesintisizdir. Her zaman mutlu olursunuz. Hangi şartların içinde olursanız olun, Allah Teala size mutlaka mutlu kılar. İkincisi,

mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Mutlak bir uyumun oluştuğu bir noktadır. Öyleyse mutluluk kesintisiz bir betimledir ve bir sulh ve sükun halidir. Kişinin bir anlaşma içine, sülh ve sükun içine girdiği, kavgalarını, anlaşmazlıklarını bitirdiği bir nokta. Bu kendi cephesinden geçerlidir tabii. Üçüncüsü, mutluluk üç cephede birden oluşması lazım gelen bir vetiredir. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Sulh ve sükun halini iç dünyanızda yaşayacaksınız. Kesintisiz yaşayacaksınız. Dış dünyanızda başka insanlarla ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluğu, sulh ve sükun halini yaşayacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluğu, sulh ve sükun halini yaşayacaksınız. İç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesiyle mümkündür. Ne zaman nefsinizin kalbini tamamen Allah'ın nurlarıyla doldurursanız, fazıllarıyla doldurursanız, o zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler kapı dışarı edilmiş olur. Ve o zaman içinizdeki kavga biter. Ne zaman başka insanlarla kavganızı bitirirseniz, onlar size düşman olabilirler. Sizin onlarla olan kavganızın bitmesi, onların kavgayı bitirmesi manasına gelmez. Siz davranışlarınızla etrafınızdaki bütün insanlara sadece huzur veren bir insan olabildiğiniz gün dış dünyanızdaki kavga bitmiştir. Onlar sulh ve sükun içinde olmayabilirler etrafınızdaki insanlar, başkalarıyla ve sizinle. Ama siz onlarla bir sulh ve sükun haline girebilirsiniz. Bu dış dünyanızdaki sulh ve sükunun sağlanmasıdır. Allah ile olan ilişkilerinize gelince bir emirler cephesi var konunun. Allah'ın emirlerini yerine getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve özellikle sevgili kardeşlerim ve özellikle zikir yapmak. Mutluluğunuzun temelinde %90'dan fazla yeri zikrin kapladığını göreceksiniz. Mutluluğunuzun sırrı zikirdir. Öyleyse ne gördük sevgili kardeşlerim? Mutlu olan insan kimdir? Mutlu olan insan iç dünyasında nefsinin bütün afetlerini daimi zikirle yok etmiş olan kişidir. Nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirmiş kişidir. Yani siz öyle misiniz sevgili kardeşlerim? Sevgili dostlarım, bizi tanıyın veya tanımayın. Diyelim ki bizi ilk defa dinliyorsunuz. Ama mutlu musunuz sualimize Kur'ani bir cevap gelmesi lazım sizden. Kendinizi mutlu sanmanız sizin mutlu olduğunuzu göstermez. Üç ayrı cepheden bakın. Mutlu olduğunu iddia edenler, sizlere sesleniyorum. İç dünyanızda daimi zikre ulaşıp da nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirdiniz mi? Yani nereden nereye ulaştığınızı söyleyelim. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar hayata nefslerinde %100
afetlerle gelirler. Nefslerinin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, düşmanlık, cehalet, cimrilik. Her biri bir afet sevgili kardeşlerim.

Bu afetler nefsinizin kalbini %100 işgal etmiştir. Peki bu afetlerin özelliği nedir? Bu afetlerin özelliği Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı gelmektir. Nefsinizin afetleri Allah neyi emretmişse onu asla gerçekleştirmek istemezler. Hepsi buna göre programlanmıştır. Ve nefsinizin afetleri Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka işlemek isterler. Öyleyse Allah'ın yasaklarını işlemek isteyen, mutlaka işlemek isteyen, Allah'ın emrettiklerini ise asla gerçekleştirmek, yerine getirmek istemeyen bir yapı ile nefsiniz donatılmıştır. Nefsinizin kalbi bu standartlar içerisinde. Yani başka bir ifade kullanalım mı? Şeytanla işbirliği içinde. Şeytan sizin Allah'ın bütün emirlerine karşı gelmenizi ister. Yasak ettiği ne varsa hepsini de işlemenizi ister. Muradı ne? Kendisiyle beraber sizi de cehenneme taşımak. İkinci hedefi. Ya birinci hedefi? Birinci hedefi şu dünyada mutluluk adı verilen müesseseyi yaşamanıza kesinlikle mani olmak. Hiçbiriniz bunun dışında değilsiniz. Evvela kesin olarak şunu söyleyerek söze başlamak istiyorum. Kim aranızdan Allah'a ulaşmayı dilememişse o şeytanın mutlak hakimiyeti altındadır. Ne demek istiyoruz? Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla emredilir. Yani o Allah'ın emirlerini inkar eden birisidir. Yasak ettiği fiilleri de işleyen birisidir. Şeytanın emirlerine bu kişi itaat eder mi? Allah-u Teala kişinin bir hayatının bir noktasına kadar şeytanın kulu olduğunu, insan ve cin şeytanların, tağutun kulu olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah Teala açıkça bunu söylüyor. Ve de bir noktadan sonra da insanın Allah'ın kulu olduğunu söylüyor. Öyleyse münkerle ve fuhuşla emredilenler kimler sevgili kardeşlerim? Allah'ın emirlerini inkar edenler, gerçekleştirmeyenler, yasak ettiği fiilleri ise işleyenler kimler bunlar? Şeytanın veya insan ve cin şeytanların yani tağutun kulları. Ne zaman kurtuluruz tağutun kulu olmaktan? Mutluluğun ilk adımının atıldığı yer neresidir? 28 basamaklık bir İslam merdiveninde bu üçüncü basamağı oluşturur. Birinci basamakta olayları yaşarız, herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendiririz, herkes değerlendirir. Burada insanlar ayrılır. Bu değerlendirmede kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa yetmez. Dilemedikten başka, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesine ve dalalette kalmasına sebebiyet veriyorsa, bunun için
çalışıyorsa bunlar kalplerinde zayıf olanlardır. Bunlar kalplerinde maraz olanlardır. Bunlar Allah'a isyan edenlerdir. Bunlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasını inkar edenlerdir. Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasını tekzip edenlerdir. Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasını ketmedenlerdir. Ketmetmek, gizlemek demek. Tekzip etmek, yalanlamak demek. İnkar etmek, örtmek demek. İtiraz etmek demek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yaratılışınız nefsinizin, kalbinin mutlak olarak %100 afetlerle dolu olduğunu ifade ediyor. Yeter mi yetmez? Buna karşılık bir de ruhunuz var. Ruhunuzun da kalbi %100 hasletlerle dolu. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen, %100 Allah'ın nurlarıyla dolu, Allah'ın hasletleriyle dolu bir ruhunuz var. Ruhunuzun kalbi de bunlara dolu. Ne var nefsinizin kalbinde? Düşmanlık. Orada dostluk var. Ne var nefsinizin kalbinde? Nefret. Orada sevgi var. Ne var? Cimrilik. Ruhunuzda cömertlik var. Birinde cehalet, birinde ilim. Öyleyse nefsinizdeki bütün afetlerin tam zıttı olan pozitif bütün faktörler ruhunuzun kalbinde. Öyleyse ruhunuzun fonksiyonel durumuna bakalım beraberce. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir özellik taşıyor ruhunuz. Allah ne emrederse mutlaka yapacak onu. Mutlaka yapmak ister. Yasaklarını ise asla işlemek istemez. Nefsinizin afetleri ise tam bunun zıttıdır. Allah neyi emretmişse asla yapmak istemez. Yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek ister. Hayata bir dengeyle getirilirsiniz. Ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle dolu. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu. Nefsinizin kalbi zifiri karanlıktır. Ruhunuzun kalbi ise pırıl pırıl nurlarla doludur. Öyleyse birinde gece, birinde gündüz var. Ve dengedesiniz. Ne kadar negatif faktör varsa o kadar da pozitif faktöre sahipsiniz. Bu denge ile hayata gelirsiniz. Yaşam böyle başlar. Şimdi burada nefsiniz ve şeytan bir bütünlük oluşturur. Bu noktada şeytan duruma neden hakimdir? Nefsinizin afetleri ne istiyordu? Allah'ın yasaklarını işlemek. Şeytan size onu emreder. Nefsiniz neyi yerine getirmiyordu? Allah'ın emirlerini. Şeytan da size Allah'ın emirlerini yapmamanızı, yerine getirmemenizi, yasak ettiği bütün fiilleri işlemenizi söyler. İnsan ve cin şeytanlar ve bizatihi şeytan olarak yaratılan şeytanlar. Cinlerden de şeytanlar var, insanlardan da şeytanlar var. Şeytanlar zaten şeytan olarak yaratılmışlar. Ama insan şeytanların dışındaki cin şeytanlar da şeytan olan, bizatihi şeytan olan iblisin takımı da
yani şeytanın kabilesi sizi, sizin onları göremeyeceğiniz yerden görebilen şeytanın takımı, yani şeytanlar. Onlar da enerjiden yaratıldılar. Cinler de enerjiden yaratıldılar. İnsansa topraktan yaratıldı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytanın başlangıçtan itibaren size hakim olmasının arkasında ne var? Çünkü şeytanın size emrettiği her şey Allah'ın yasak ettiklerinin yapılması, nefsiniz de onu istiyor. Allah'ın emirlerinin asla yapılmaması, nefsiniz de onu istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizinle konuşacağı güne ulaşıncaya kadar o sizinle konuşmaz. Ama şeytan doğumunuzdan itibaren size hitap etmek imkanının sahibidir. Allah Teala'dan ilham almaya başladığınız zaman da, üçüncü gök katına ruhunuzun ulaştığı devrede de Allah ile sual sorup cevap almak istikametinde bir konuşmanız asla gerçekleşmez. Bir problem oluştuğunda veya bir Allah Teala size bir yardım etmek istediğinde, bir şiirin bir kelimesi, yazmakta olduğunuz yazının bir cümlesi Allah Teala'dan size yardım olarak gelebilir. Bu ilhamdır. Ama karşılıklı konuşmanın adına vahiy diyor Allah Teala. Bu karşılıklı konuşma gerçekleşene kadar Allah sizinle konuşmaz. Ama şeytan hepinizle her an iç içedir. Her an size, sizin içinizdeki sesi taklit ederek, sizin düşüncenizmiş gibi size yutturmak suretiyle sizi idare eder. Bu sebeple Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar insanları şeytanın kulu olarak vasıflandırmış Kur'an-ı Kerim'de. Yani şeytan tarafından emredilenler. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde demin söylediğim gibi şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunanlar. Şeytanın adımlarına tabi olanlar. İşte bunlar insan şeytanların, cin şeytanların ve şeytan şeytanların, yani tağutun kullarıdır. İşte Zümer suresinin 17. ayet kelimesi. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَمُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِهِ. Diyor ki Allah Teala, onlar, sahabeden bahsediyor, Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a ulaşmayı dilemeleri sebebiyle şeytana kul olmaktan kurtardılar kendilerini. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Aynı ayet hem o insanların şeytana kul olduklarını söylüyor, Allah'a ulaşmayı dilemeden, hem de Allah'a ulaşmayı diledikten sonra tağuta, yani insan ve cin şeytanlara, şeytanların her çeşidine, insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışan, özellikle zaten bir yeri başarabildiği zaman iblis, problemi yoktur. Sizin Allah'a ulaşmayı dilemenizi önleyebildiği sürece siz onunla beraber cehenneme gidecek olan birisiniz, madde bir, ve onun gibi mutsuz olmak mecburiyetindesiniz, madde 2. Bütün
Bu olayların başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o bu Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi gereğince tağutun kuludur. Ve Allah'a ulaşmayı dilediği an tağuta kul olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın kulu olmuştur. Onlara verilen müjdelere gelince bu müjdeler hem cennet müjdesidir hem dünya müjdesidir. Öyleyse şeytan sizin için bir düşmandır. Apaçık bir düşmandır diyor Allah-u Teala. Tağut da sizin için öyledir. Ve tağutun kulları kafirlerdir diyor Allah-u Teala. Tağutun dostları kafirlerdir. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilediği ana kadar ne yazık ki Allah'ın dostu değil, tağutun dostudur. İşte Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Allahü veliyyüllezine aminu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri ve lezine keferu evliyahumit tagute yuhricunehum mine nuri ile zulümati. Allah amin olanların hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek aminu kelimesiyle ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a milaki olmayı dilemekle ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Mümin kelimesiyle ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani Allah'a inanmak, mümin olmak demek değildir sevgili kardeşlerim. Kendinizi aldatmayın. Allah'a inananlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece o dileyenler mümin olabilirler. Dilemeyen bir kişinin mümin olması mümkün değildir. Ne yazık ki Allah'ın kanunu böyle. Sevgili kardeşlerim, ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dilersiniz, Allah Teala size 12 tane ihsan verir. Size 7 tane Furkan verir. Bu 7 tane Furkan, 12 tane ihsanın muhtevası içerisinde ikişer ikişer yer alır. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin her Furkan'ı verişinde kalplerindeki muhtevayı işitme, görme hastalığındaki muhtevayı değiştirirken her bir Furkan tesliminde onların günahlarından bir kısmını örter. Yani sevaphanesine günahlarının bir kısmı kadar derecat ilave eder. Ve 7 tane Furkan tamamlandığı zaman o kişinin günahları örtülmüştür. Mevcut olan sevapları da kalmıştır. Onun için bu noktada kişinin sevapları mutlaka günahlarını aşmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne olur? Bu kişi Allah'ın kanunları gereğince Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın cennetinin sahibidir. Çünkü Müminin Suresi 102. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor, kıyamet günü mizanları kurarız. Kimin sevapları ağır gelirse onların gideceği yer, günahlarından daha fazlaysa yani, onların gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor Allah-u Teala. Müminin 103. Kimin de sevapları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından fazla olursa, onların gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Onlar nefslerini
küsrana düşürmüş olanlardır diyor. Günahların sevaplardan fazla olması. İşte insanlardan her kim günahları sevaplarından fazla olanlar diye adlandırılıyorsa Kur'an-ı Kerim'de, bilin ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri diyor ki Allah-u Teala, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle, yani kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden az olduğu cihetle, onların gidecekleri yer ateştir diyor, cehennemdir diyor Allah Teala. Onlar dalalettedir, onlar küfürdedir, onlar cehenneme gideceklerdir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman bu dizayndan geçerseniz, Allah Teala göğsünüzden, kalbinizden nur yolu açar, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir, zikir yaparsınız, huşu sahibi olursunuz. Huşu sahibi olduğunuzdan sonra hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidinizi sorarsanız o size onu gösterecektir. Ulaştığınız zaman Allah Teala'dan bu sefer de 7 tane nimet alacaksınız. Ve bu nimetin sonunda nefs tezkiyesi denilen bir olaya ulaşacaksınız. 14. basamaktan itibaren. Zikir yapacaksınız sevgili kardeşlerim. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini insanlık tarihi boyunca bütün insanların, Allah'ın yoluna giren insanların yaptığı gibi Allah'ın ismini tekrar edeceksiniz. Ne olur? Şu olur. Bu ismi tekrar ettiğiniz zaman Allah'ın katından göğsünüze Allah'ın rahmeti fazlı, rahmeti ve fazlı ve Allah'ın rahmeti ve selavatı ulaşacaktır. Allah göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açmıştır. O yolu takip ederek kalbinize ulaşacaktır. Allah'ın rahmeti fazlı ve rahmeti ve selavatı ve kalbinizin mührünün üzerine baskı yapacaklardır bunlar. Ard arda gelen, kesintisiz bir şekilde gelen, ard arda gelen bu nurlar, mührün üzerine baskı yaparak mührü üst kapıdan alt kapıya kadar indireceklerdir. Alt kapı zulmani karanlıkların nefsinizin kalbine girdiği kapıdır. Ayaklarınızdan, bacaklarınızdan dolaşarak kalbinize ulaşır. Yerden gelir. Ve bu kalbinize gelen nurlar o kapıya kadar gelirler. Kapının üzerine devamlı olarak rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı mührü öyle bir yere indirmiştir ki bu baskı yok olmadan mührün açılması mümkün değildir. Şeytanın karanlıklarının kalbinize girmesi mümkün değildir. Ne olacaktır? 1-2 dakika içerisinde nefsinizin kalbi Allah'ın rahmetiyle, fazlıyla, gene rahmetiyle ve salavatıyla tamamen dolacaktır. Bunun manası, onlar doldukça karanlıkların nefsinizin kalbinde tutulmasına mani olacak bir güç yoktur. Nefsinizin kalbinden bütün karanlıklar atılacaktır. Kalbinizde küfür kelimesi yok, iman kelimesi var. Küfür kelimesi 7. basamakta alındı. 14. basamakta Allah kalbinize iman kelimesini yazdı. Ne olur? İman kelimesi bir çekim gücünü temsil eder. Fazılları karşıt kutuplarda manyetik alan sahibi oldukları için mutlaka kendisine çeker. Güçlü bir çekim alanı ve çektiği fazılları da kendisine yapıştırır. Fazıllar iman kelimesinin etrafında, kalpteki imanın etrafında
toparlanmaya başlarlar. İşte fazılların bu toplanması işlemine Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de nefs tezkiyesi diyor. Dikkat edin, fazıllar ruhunuzun hasletlerinin paralelindedir. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahipleridir. İşlemek istemeyen bir özelliğin sahipleridir. Neden işlemeyen diyoruz? Çünkü işleyip işlememek ne nefsinizin ne ruhunuzun elinde değildir. Karar mekanizması aklınızdır. Eğer aklınız Allah'ın bütün emirlerinin yasak edildiği, yasaklarının da herkes tarafından rahatlıkla işlendiği bir ortamda şuurlanmışsa, o zaman sevgili kardeşlerim, aklınız hep nefsinize yeşil ışık yakacaktır. Her nefsinizin şeytan tarafından kendisine telkin edilen Allah'ın bir emrini yerine getirmemesi halinde bir, ve Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemesi halinde iki, Allah Teala o kişiye azap eder. Sebebini bilmeden kişi huzursuzluk duyar. Arkadan da o kişinin ruhu nefse huzursuzluk verir. Sıkıntı verir. Hem Allah'ın emirlerinin yerine getirilmediği, hem de yasakların işlendiği her noktada bu olay tahakkuk eder. Kişi bu sebeple nefsinin emrinde olduğu sürece huzursuzdur. Devamlı bir sıkıntı o kişiyi kavramıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada olay nedir? Nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve selavatı giriyor ve fazıllar nefsinizin kalbinde birikmeye başlıyor. Bu birikimin vücuda geldiği yerde sağlam bir yapışma söz konusu olduğu için, karşı manyetik alanlar birbirini bırakmayacağı için nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla, fazıllarıyla giderek doluyor. Ve onların işgal ettiği yerden ayrılmaları mümkün olmadığı için zikriniz bittikten sonra bunların yerleştiği alanın dışındaki bütün nurlar nefsinizin kalbini terk etmek mecburiyetindedirler. Çünkü mühür alt kapıdan ayrılacaktır. Karanlıklar hücum edecektir nefsinizin kalbine ve iman kelimesine tutunamayan fazıllarla salavatı ve rahmeti dışarıya çıkmaya zorlayacaklardır ve bunu başaracaklardır. Nefsinizin kalbinde sadece fazıllar kalacaktır. Bu fazıllar nefs tezkiyesini temsil eder. Fazıllar Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen özelliğin sahipleridir. Tıpkı ruhunuzun hasletleri gibi. İşte nefsinizin kalbinde bu birikim, fazıl birikimi %7 bulduğu zaman ruhunuz birinci gökkatına ulaşır. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7'ler ruhunuzu Allah'ın yedinci katına, Allah'ın katına kadar ulaştırır. Aradan yatay bir yolculukla Allah'ın zatına, yedinci alemin indi ilahinin sonuna, sitedin müntahaya ulaşır ruhunuz. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Bu sizin evliya olduğunuz noktadır. Allah'ın evliyasından biri olduğunuz noktadır. Nefsinizin kalbinde %50'den fazla nur birikimi vardır. Daha mürşidinize ulaşmadan nefsinizin kalbine %2 rahmet gelip yerleşir. Ulaştıktan sonraki işlemde ise 7 defa %7 nur birikimiyle
nefsinizin kalbinde 49+2 %51 nur oluşur. Ruhunuz da Allah'a ulaşır. Nefsinizin kalbinde %51 nur oluşması ne demek? Artık nefsinizin kalbinin %50'den fazlası Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek istiyor, yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Bunun manası Allah'ın emirlerini ve yasaklarını %50'den daha fazla yerine getireceksiniz demektir. Çünkü nefsinizin kalbinde %50'den fazla afet yok olmuştur. Yerlerini rahmet ve fazla bırakmışlardır. Böyle bir durumda eğer ruhunuzdaki hasletleri devreye sokarsak 200'den fazlası nefsinizin kalbinde Allah'ın emirlerini yerine getirmek istiyor. Ruhunuz ve nefsinizin toplamında 200'de sadece 49'u Allah'ın emirlerini ve yasaklarını yerine getirmek istemiyor. İşte burada sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada muhtevaya dikkatle bakın. İç dünyanızdaki durum bu olmakla birlikte ruhunuz ve nefsinizdeki haslet ve fazlaların toplamı 200'de 150'yi aşmasına rağmen davranış biçimlerinize yansıyan kesim %50'nin biraz ötesindedir. Siz dünya hayatında %50'den daha fazla mutlu olabilen bir insan oluyorsunuz. Allah'ın evliyası olduğunuz zaman nefsinizdeki afetler hala %50'ye yakın boyutta şeytanın etkisiyle, şeytanın hala kandırmaya devam etmesi sebebiyle negatif anlamda sizi etkiliyorlar. Bu Allah'ın evliyası olduğunuz noktadaki durum. Allah-u Teala burada bütün insanlığa verdiği sözünü yerine getirir. Nedir sözü? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım ve onu mutlu kılırım diyor. Mutluluk %50'nin ötesine mutlaka geçer. Öyleyse mutluluk dediğimiz şey ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada dünya saadetinin yarısını ihata eder. Ama cennet saadetinin 3. katını elde etmişsinizdir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 1. katını, irşat makamına ulaşıp tabi olduğunuz zaman 2. katını, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman 3. katını cennetin elde ettinizdir. Elde etmişsinizdir. Öyleyse dünya mutluluğu nedir? Neden insanlar mutsuz? Çünkü Allah'ın mutluluk konusundaki emirlerini insanlar yerine getirmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemedikleri için de ne cennet saadetini ne dünya saadetini elde etmeleri mümkün değil. Öyleyse şu dünya saadetinin muhtevasına bakalım. Neden insanlar bu noktada yarı yarıya mutlu? Çünkü nefslerin afetleri yarıdan daha fazla azalmış durumda. Ötesi var mı? Evet, burası 22. basamak. Ruhun Allah'a teslimi söz konusu. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %81'i aşar. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %100 olur. Burada dünya saadetinde bütününü elde edersiniz. Cennetin katlarının da 5.sine ulaşmış olursunuz. Neden nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayınca mutlaka mesut oluyorsunuz, şu dünyada saadeti yaşıyorsunuz? Sebebi şu sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizi
Allah'a teslim olmuş, etmiş olursunuz. Çünkü nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmaz. Kalmazsa ne olur? Kalmazsa nefsinizin kalbindeki bütün afetlerin yerini hasletler almıştır. Hasletler nedir? Hasletler diyorum, affedersiniz. Faziletler almıştır, fazıllar almıştır. Artık fazilet sahibi bir insan oldunuz. Çünkü fazıllar %100 duruma hakim oldular. Fazıllar ruhunuzun hasletlerine paralel bir yapıyı sergilerler. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isterler. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemezler. Ruhunuzun bütün hasletleri de aynı standartlardadır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemezler. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isterler. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemezler. Bu standartta artık iç dünyanızda kavga bitmiştir. Ruhunuz ve nefsiniz arasındaki diyalektik kavga, evrensel kavga sona ermiştir. Artık iç dünyanızda sulh ve sükun hakimdir. Öyleyse neydi mutluluk? İç dünyanızda bir sulh ve sükun hali, özelliği kesintisiz olmak. İşte bu noktadan sonra mutluluğunuzun kesintili olması mümkün değildir. Çünkü nefsinizdeki afetlerin tekrar nefsinize geri dönmesi mümkün değildir. Daimi zikre ulaştıktan sonra bu statüko ömür boyu devam eder. Ve kavga bittiği için iç dünyanızda muhteşem bir sulh ve sükunu yaşarsınız. Peki dış dünyanızdaki sulh ve sükun nasıl kurulacak? Başlangıçta niçin mutsuzsunuz? Dış dünyanızda niçin mutsuzsunuz başlangıçta? Çünkü nefsinizin afetleri var. Nefsiniz sayılmak ister. Nefsiniz sevilmek ister. Nefsiniz başka insanlardan üstün olduğunu her an onlara ispat etmek ister. Nefsiniz kıskanır. Nefsiniz kendisine huzursuzluk verecek olan her şeye teşnedir. Çünkü içindeki afetler şeytanın tesiriyle o kişiyi devamlı huzursuz kılacak olan bir özellik sergilerler. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Dış dünyanızda başka insanlara nefsinizin afetleri dolayısıyla hep yanlış davranışlarda bulunuyorsunuz. Üstelik de kabahati hep onların üzerine atarak. Siz hiçbir zaman kabahatli değilsiniz. Hep başkaları kabahatli. Hem kendinize bu telkini yapıyorsunuz, hem de sizi suçladıkları zaman yalan da katarak kendinizin haklı olduğunu ispatla çalışıyorsunuz. Oysa ki çok iyi biliyorsunuz ki mutsuzsunuz. Başkalarına kötü davrandığınız zaman neden mutsuzsunuz? Çünkü arkasından Allah-u Teala size mutlaka azap eder. Ruhunuzda nefsinize huzursuzluk verir. Sonra yeter mi? Hayır, yetmez. O kötü davrandığınız insanlar bu birinci huzursuzluktan, sıkıntı devresinden sonra o kötü davrandığınız insanlar sizden intikam almak sevdasına düşeceklerdir. Fırsatı buldukları zaman mutlaka intikamlarını alırlar. İntikam almak isteyenler tabii mutlaka intikamını alır fırsat bulursa. Ve o zaman ikinci defa üzüleceksiniz. Çünkü bir haksız fiile muhatap oldunuz. Siz kendinizi haklı zannediyorsunuz. O size karşı yanlış bir davranışta bulunmuş oluyor. Bunun köklerinin vaktiyle sizin ona yaptığınız bir yanlış davranışa ait olduğunu bazen hatırlamazsınız, bazen hatırlarsınız. Ama her halükarda size yapılan bir saldırı sizi devamlı mutlaka üzer.
Üzüldükten sonra ne olur? Üzüldükten sonra iç dünyanızda intikam arzusu kabarır. İntikam, siz de karşı taraftan intikam alırsınız. Yeni bir haksız fiil daha işlediniz. Yeniden huzursuz olursunuz. Allah Teala size azap eder. Ruhunuzu, nefsinizi huzursuz kılar. Üçüncü defa üzüldünüz. Şimdi intikamınızı alamadığınızı düşünelim. Karşınızdaki kişi çok güçlü. O intikam alınamamış intikama, yani kine dönüşür. Ve kinlenirsiniz o kişiye. Bu iç dünyanızda mutlaka baskı yaratır ve iç dünyanızda huzursuzluğu yaşarsınız.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer intikamınızı alamazsanız, bu anlamamış intikam bir stres olarak sizi mutlaka büyük ölçüde rahatsız edecektir. Ve dördüncü defa huzursuz olacaksınız. Başkalarına, dış alemdeki insanlara kötü davrandığınız için, onlara yanlış davranışlarda bulunarak onları üzdüğünüz için, nefsiniz sebebiyle ard arda 4 kere huzursuz olursunuz. Ve hep huzursuzluğu yaşarsınız ömrünüz boyunca. Ama ya daimi zikre ulaşmışsanız, eğer daimi zikre ulaşmışsanız bir probleminiz yok. Neden yok? Çünkü nefsinizin bütün afetleri yok olmuştur. Hiç kimseye üstünlük taslamazsınız. Böyle bir niyetiniz hiçbir zaman oluşamaz. Çünkü zaten Allah Teala sizi üstün kılmıştır. Davranışlarınızla hiç kimseyi incitmezsiniz, incitemezsiniz. Öyleyse başkalarınla aranızda bir anlaşmazlık, bir huzursuz, sizin cephenizden huzursuzluk, sizin cephenizden asla oluşmaz. Başkaları size düşman olabilir, size kötülük yapmaya çalışabilirler. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Olamayacağınız için ne yaparlarsa yapsınlar, onlara kin duyamazsınız. Onlardan intikam alamazsınız. Almak içinizden hiçbir zaman gelmeyecektir. Size kötülük yapanların karşılığında Allah-u Teala içinizi huzurla dolduracaktır. Her seferinde hiçbir zaman huzursuz olmayacaksınız. Bu dış dünyanızdaki sulh ve sükundur. Onlar size düşman olabilirler. Onlar sulh ve sükunu devam ettirmeyebilirler size karşı. Ama onlar asla sizin düşmanınız olamazlar. Başka bir ifadeyle siz onlara düşman olamazsınız. Asıl ifadesiyle. Öyleyse siz ömrünüz boyunca mutlu yaşayacaksınız. Dış aleminizde de sulh ve sükun temin edildi. Ya Allah ile olan ilişkiler? Başlangıçta niçin mutsuzdunuz? Allah'ın emirlerini yerine getirmiyordunuz. Allah size azap ediyordu. Ruhunuza, nefsinize huzursuzluk veriyordu. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyordunuz. Aynı neticeyle karşılaşıyordunuz. Ama şimdi Allah-u Teala ne emir vermişse onun verdiği emirlerin çok daha ötesini gerçekleştirmek istiyorsunuz ve bunu başarıyorsunuz da. Öyleyse daimi zikrinizi dikkatle yerlerine oturtun sevgili kardeşlerim. Daimi zikrin sahibi olduğunuz andan itibaren en iyiye ulaşmak için siz en güzelin sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda sizin için söz konusu olan şey, Allah ile olan ilişkilerin bütün emirlerini yerine getirdiğiniz için her emri uygulamanızın arkasından Allah'ın size verdiği huzuru yaşarsınız, mutluluğu yaşarsınız ve ruhunuzun nefsinize verdiği huzuru yaşarsınız. Her an mutlusunuz, her an huzur içindesiniz, hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyor musunuz? Mutluluk elinizde uzatıp tutabileceğiniz kadar yakında. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren cehennemden kendinizi kurtardınız. 22. basamağa kadar Allah sizi ulaştıracak. 3. kat cennet, dünya saadetinin yarısı. Hayır, sizin gayretinizde değil. Allah'ın size olan ihsanıyla ve nimetleriyle. Sonrası Allah'a tevekkül ederek sizin gayretinizle dünya saadetinin bütünü ve irşada ulaşıp da iradenizle Allah'a teslim ettiğiniz zaman 7. kat cennette sizin. Sevgili kardeşlerim, Kur'an bu müjdelerin hepsini size ilan ediyor, tebliğ ediyor. Biz de Allah-u Teala'ya hepiniz için dua ediyoruz, mutlu olasınız diye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Allah Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sizlere hurafelerden, dinimize sokulan hurafelerden, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür hurafesinin inşallah açıklamasını yapacağız. Bir kısım insanlar derler ki, insana hayat veren,

Öyleyse ruh insana hayat veremez. Ruh da bir yaratıktır. Allah Teala'nın zatından başka her şey yaratıktır. Hayat veren ve hayatı alan Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde bütün dizayn Allah'ındır. Yaratan Allah ve öldüren Allah'tır. Şimdi gelin sizlerle beraber bakalım Allah Teala bizden ne istiyor? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ruhumuzu hayattayken kendisine ulaştırmamızı istiyor. Ve bunu üzerimize birçok defa farz kılmış. İşte Vecd suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetleri. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Radiye ve mardiye mertebelerinin sahibi ol. Ey ruh, Allah'a rücu et. İrci'i ila rabbiki, diyor Allah Teala Rabbine. Geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Kullarımın arasına gir ve cennetime gir, diyor. Önce nefse sesleniyor. Emmare, levame, mülkime ve mutmainne kademeleri ilk dört kademedir. Bu dördüncü kademedeki birisine sesleniyor. Ey mutmain olan nefs, dördüncü kademe. Radiyeten ve mardiyet diyor. Radiye kademesi beşinci kademe. Beşinci gök katını temsil eder. Mardiye kademesi altıncı gök katını temsil eder. Teskiye kademesi de yedinci gök katını temsil eder. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala burada nefse hitap ediyor. Ey mutmain olan nefs, diye onun Allah'tan razı olmasını ve Allah'ın da rızasını kazanmasını istiyor. Böylece Rabbine, Allah'a geri dönmesi isteniyor. Nefsin tezkiyesi ruhun Allah'a dönüşünün belgesidir. Nefs tezkiyesiz Allah'a dönüş söz konusu değildir. Allah Teala Müzzemmil suresinin 8. ayet kelimesinde buyuruyor ki: Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila. Ve Allah'ın ismiyle Allah, Allah, Allah, Allah diye zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Öyleyse Allah Teala'nın hepimizden istediği şey, zikirle ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız. Allah Teala buyuruyor, fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın, diyor Allah Teala. Allah'a ruhumuzun kaçması

ulaşması, Allah'a sığınması, Allah'ın zatında yok olması söz konusu sevgili kardeşlerim. Allah Teala insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılan emrini gönderiyor. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar. Bir şey var ruhumuz, onun Allah'a ulaştırılması üzerimize farz ve bu farzın yerine getirilmesi söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, farzı yerine getirmek, ruhu Allah'a ulaştırmak, hepimizin üzerine Allah Teala tarafından emir şeklinde tecelli eden bir farzla farz kılınmış. Farz nedir? Kur'an'da hangi konu bir emir suretinde, bir emir şeklinde sunulmuşsa biz insanlara Allah Teala tarafından, o bir farz hüküm doğurur. Burada da Allah-u Teala'nın, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhu, onlar Allah'a ulaştırırlar diyor. Allah-u Teala ruhumuzun Allah'a ulaştırmasını emretmiş, üzerimize farz kılmış. Allah-u Teala şöyle buyuruyor,

فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, Allah kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü yarar ve Allah'a teslim olmaya açar. Kimlerden bahsediyor Allah Teala? Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, yani ki insanın fizik vücudunun Allah'a, Allah'ın zatına ulaşması hiçbir şekilde mümkün değildir. Bu dünya hayatını yaşarken böyle bir şey mümkün değil. Ama dünya hayatını yaşarken ruhumuzun Allah'a ulaştırılması Allah'ın talebine bağımlı olarak çıkıyor karşımıza. Allah Teala ruhumuzu kendisine ulaştırmayı diliyor. Allah kimi, yani kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü şerh eder, yarar ve teslime açar diyor. Ne demek istiyor? O kişinin önce ruhunu Allah'a teslimine açar. Sonra fizik vücudunu kişi teslim edecektir. Ruhun Allah'a teslimi vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru seyrisülük isimli bir yolculuk yapmasıyla ve Allah'ın zatına ulaşmasıyla mümkündür. Allah Teala Nisa 58'de diyor ki: "İnna Allaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha." Allah emanetleri o emanetlerin ehline, sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Ruhumuz ilk emanettir. Allah'a mutlaka biz hayattayken geri dönmesi üzerimize. Gördünüz ki bu ayeti kerimeyle de farz kılınmıştır. İkinci teslim edeceğimiz varlık fizik vücudumuzdur. O da farz. Birincisi 21. basamakta Allah'a ulaşır. İkincisi 25. basamakta Allah'a ulaşmaz ama Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen bir hüviyet kazanarak Allah'a teslim olur. Üçüncüsü nefsimizin Allah'a teslimidir. Daimi zikirle nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu zaman biz Allah'a nefsimizi teslim etmiş oluruz. Sonra neticede irademizin teslimi söz konusudur. İrademizi Allah Teala teslim alır ve o noktadan itibaren devamlı Allah'tan emirler alan ve bu emirleri gerçekleştiren bir insan çıkar ortaya. İradesi Allah Teala tarafından teslim olmuş olan birisi. Bu insan irşat makamına tayin edilen birisidir. Demek ki sevgili kardeşlerim, ruhun Allah'a ulaşması söz konusu. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Allah dalalette olanları bırakır diyor. Yani onlarla ilgilenmez anlamına. Dilediğini dalalette bırakır. Dalalette olan kişilerin dalalette kalmayı dilemeleri halinde Allah Teala onlara müdahale etmez. Sonra diyor ki: ama diyor, o dalalette olanlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir.
O dalalette olanlardan kim diyor Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Buradaki onları, onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Manasında kullanılıyor. Fizik vücudumuzun da, nefsimizin de Allah'a ulaşması mümkün değildir. Allah'a ulaşan sadece ruhumuzdur. Ve ruhumuzun Allah'a ulaştığı, Şura 13'te bir defa daha ifade ediliyor. Diyor ki Allah Teala orada Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların çoğunu gerçekten Allah Teala kendisine seçer. Ama o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları, onların ruhlarını kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın açık bir şekilde ifade ettiği gibi insanların ruhlarını kendisine ulaştırması söz konusu.

Allah-u Teala'nın dizaynında ruhumuzun Allah'ın zatına hayattayken ulaşması söz konusu. Allah-u Teala buyuruyor, men yehdillahu fe huvel muhted. Allah kimi kendisine ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kimin ruhunu kendisine ulaştırırsa o kişi hidayete erer diyor.

Kehf suresinin 47. ayet-i kerimesinde böyle söylüyor. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kim Allah'a ulaşmışsa o kişi hidayete erer. Allah kimi kendisine ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Öyleyse ayet-i kerimeler açık ve kesin bir şekilde bir gerçeği vurguluyor. İnsan ruhunun hayattayken Allah'a dönüşü. İşte bu adına hidayet dediğimiz olaydır. Çağımızın çekici unsuru, lokomotifi, çağımızın hidayet çağı olduğunu unutmayın sevgili kardeşlerim. Hidayet çağında yaşıyoruz. Hidayet çağı Allah-u Teala'nın bir dizaynını içeriyor. Hidayet çağı, asrı hidayet. Hidayetin tarifini yapıyor Allah-u Teala. Âl-i İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Bakara suresi 120. ayet-i kerime İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse ruh adı verilen bir varlık taşıyoruz. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük. Sonra ona fuatler verdik diyor. Yani görme, işitme ve idrak etme. Göz, kulak ve kalp. Bu uzuvları kullanarak insanların görmesini temin ettik, işitmesini temin ettik ve idrak etmesini temin ettik. Ruhumuzu üfürdüğümüz insanlara diyor Allah Teala. Bütün insanlara ruhlarından üfürüyor, Allah ruhundan üfürüyor ve öyle bir sonsuz ki bütün insanların vücutlarını kaplıyor ruh. Saçının her teline kadar ruh fizik vücudun aynıdır. Hiçbir farkı yoktur görüntü itibariyle. Ruhumuz fizik standartlarda da görünebilir, fizik de olabilir. Mesela bir insan Ankara'dadır. Ankara'da herkes onu orada hayattayken aynı gün görür, işitir, aynı günler diyelim. Ama aynı zamanda o kişiyi haçta da görenler olur. Onlarla da konuşur, onlarla da dostluklar kurar. Ama ikincisi fizik vücut değildir, ruhtur Kabe'de olan. Ama birçok insan orada onu görmüştür, konuşmuştur. Hatta bir süre sonra dönüp o günleri yad etmişlerdir beraberce. Herkesin gözü önünde bir toplantıda. Sevgili kardeşlerim, ruh adı verilen bir varlığımız var. Ve bu ruh Allah'a geri dönmek özelliğinin sahibidir. İşte Allah-u Teala
insanların başının üzerine selam makamının 5. kademesine ulaştıkları zaman bir ruh gönderir. Bu ruh o kişinin kendi ruhudur. Ve ruh tayi mekanı gerçekleştirmesi için ona Allah-u Teala tarafından bir nimet olarak verilir. Allah'ın bir nimetidir. Kim salah makamının 5. kademesine ulaşıp da Allah-u Teala onun iradesini teslim alırsa, onun başının üzerine o kişinin kendi ruhunu gönderir. Ondan evvel ne vardı başın üzerinde? Ondan evvel de gene bir ruh vardı ama bu devrin imamının ruhuydu. Devrin imamının ruhu, kim Allah'a ulaşmayı diler de 12 tane ihsanlı mürşidine ulaşırsa, o kişi için bir değer ifade eder. O kişi mürşidine ulaştığı zaman başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve o kişinin ruhuna senin Allah'a milaki olma günün geldi der. İşte Tevbe suresinin Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah. Konu derecelerin yükselmesiyle ve arştaki meleklerle alakalı. Bir kişi mürşidine ulaştığı zaman onun bütün günahları sevaba çevrilir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse, sadece Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan alan ve ihsanla tabi olanlar için geçerlidir. Bu 12 tane ihsanın alınmasıyla o kişi mürşidine ulaşır. Tabi olur olmaz devrin imamının ruhu gelir başının üzerine. Bu Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala onun hem günahlarını günah derecatını örtecektir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda örtülmüştür zaten. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda günahları sevaba çevrilir. Bir defa daha affedilmek suretiyle ve başının üzerine devrin imamının ruhu gelir yerleşir. Ayet-i kerimenin devamı şöyle: dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden bir ruh gönderir. O kişiye yevmi talakının geldiğini haber vermek için. Milaki olma gününün. Yevm, gün, talak da milaki olma, ulaşma muhtevasının dizaynı. Diyor ki Allah-u Teala, ayet-i kerimesinde, o ruha Allah'ın emrinden ruh gönderilir. Allah'ın emrinden olan o ruh devrin imamının ruhudur. Ve bu ruh o kişinin başının üzerine gelir ve
Der ki o kişinin ruhuna, senin Allah'a ulaşma günün, Allah'a milaki olma günün, ulaşma günün geldi. İlka olma günün, vasıl olma günün geldi. Vücudu terk et. Allah'a doğru yola çıkıyorsun. Ruh vücudu terk ederek hangi mürşide tabi olmuşsa onun dergahına ulaşır. Oradan da devrin imamının dergahına ulaşır. O dergahtan itibaren gök katlarını birer birer çıkarak 6-7 aylık bir zaman devresi içinde ruh Allah'a ulaşır. Bizim zamanımızda süre çok daha uzundu. Mesela bizim seri sülükümüz 1,5 yıl sürmüştür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a insan ruhunun ulaşması, vasıl olması diye bir olayla karşı karşıyayız hayattayken. Bu gerçeği saklamaya çalışan bir takım alimler çıkmış. Ve demişler ki ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür, çünkü insana hayat veren ruhtur. Allah Teala da diyor ki hayatı biz veririz, hayata getiren biziz, hayatı alan da öldüren de biziz. Yaratan da, hayata getiren de, öldüren de biziz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala ruhun hayattayken Allah'a ulaşmasını emretmiş ve ruhun Allah'a geri dönmesi şart. Üzerimizde gördünüz ki defaatle farz. Böyle bir neticeye ulaşabilmek için Allah Teala önce Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılmış. Yani ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilememizi farz kılmış. Dilemezsek ne olur? Dilemezsek sevgili kardeşlerim, dilemezsek her şey tersine döner. Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın cennetine muhatap olur. Cennete girer muhakkak. Ama dilemezse, dilemeden Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse gideceği yer cehennemdir. Öyleyse Allah Teala ne diyor bakalım bu konuda? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. İnnellezîne lâ yercûne likâenâ ve râdu bil hayâtet dünyâ vatme'ennü bihâ ellezînehum an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhumin nârı bimâ kânû yeksubûn. Allah Teala buyuruyor ki onlar, bir kısım insanlar yani, Allah'a, bize diyor Allah Teala, onlar bize milaki olmayı kesinlikle dilemezler. Kesinlikle onlar o insanlar ki kesinlikle bize ulaşmayı dilemezler. Muhakkak surette dilemezler. İnne kullanmış Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar.
onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir buyuruyor. Öyleyse Allah'a ruhumuzun ulaşması için evvela ulaştırmayı dilememiz lazım. Eğer dilemezsek hem gideceğimiz yer cehennem hem de Allah'ın ayetlerinden gafil olduğumuz için, Allah'ın ayetlerini bilmediğimiz için onu dilemiyoruz, istemiyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu bapta gördüklerimiz açık ve kesin. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a mutlaka ulaşması söz konusu. Unutmayın sevgili kardeşlerim, intihar eden kişi Kur'an-ı Kerim'e göre mutlaka cehenneme girer. İslam'da açık ve kesin bir hüküm koymuş Allah-u Teala. Kim intihar ederse, yani kendisini öldürürse, kendisini öldüren o kişinin kıyamette gideceği yer cehennemdir, ebediyen kalmak üzere. İntihar Allah-u Teala tarafından kesin şekilde yasaklanmıştır, cezası da cehennemdir. Öyleyse Allah-u Teala Rabbine geri dön diyor.

Ric'i ila Rabbiki, Rabbine geri dön emri bir intihar et emri olabilir mi? Rabbe geri dönüş, Allah'a geri dönüş, ruhun geri dönmesidir. Ve de böyle bir şey emir olduğuna göre ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Emir olarak verildiğine göre Allah Teala kimseye intihara emri vermez. Kur'an-ı Kerim'de neyi farz kılmışsa o üzerimize borçtur, mutlaka yapılması gerekir. Eğer bu bir ölüm emriyse herkesin intihar etmesi gerekirdi. Kendini öldürmesi gerekirdi. Oysa ki gene Kur'an-ı Kerim intihar edenin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Allah'ın yazdıklarına tenakuz olabilir mi? Böyle bir şeyin mümkün olmadığını biliyoruz. Birbirini naks eden iki tane husus Kur'an-ı Kerim'de bulunmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerimizde Allah Teala bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını farz kılmış. Bu farz Allah'a ulaşmayı dilemekten geliyor, geçiyor. Ondan sonra mürşide ulaşıp tabiyet, sonra ruhun Allah'a, Allah Teala tarafından ulaştırılması. Üstelik ruhumuzu Allah Teala kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Demin iki ayet-i kerime söylemiştik. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala mutlaka o kişilerin ruhlarını kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dizaynı açık ve kesindir. O insanı yaratmıştır. Bir nefs, bir ruh, bir fizik vücut, bir üçlüyle. Nefs afetlerle dolu, ruh hasletlerle dolu. Yani karanlık kadar aydınlık. Ve Allah Teala'nın ne emir verdiği açık. Emir ruhumuzu Allah'a ulaştırmaktır. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azabe. Âl-i İmran 164'te Allah Teala bunu söylüyor. Min kabli en yetiyekümül azabe. Üzerinize azap gelmeden evvel Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Neyi teslim edeceğiz? Önce ruhumuzu. 22. basamak. Sonra fizik vücudumuzu 25. basamak. Sonra nefsimizi 26. basamak. Sonra irademizi 28. basamağın 5. kademesi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikte olduk ve ruh vücuttan çıkarsa insan ölür şeklindeki bir hurafenin asla geçerli olmadığını böylece öğrenmiş olduk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. الفاتحة مع

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. İslami ve tasavvufi konulardan mutluluğa davet. Evet, dilerseniz şöyle diyelim. Bu konuşma bir davetiyedir. Mutluluk davetiyesi. Her şeyden evvel sevgili kardeşlerim, Kur'an bir davetiyedir. Kur'an bir saadet davetiyesidir. Öyleyse yeni adıyla mutluluk, eski adıyla Osmanlıca adıyla saadet, saadet bir insanın mutlaka ulaşması lazım gelen bir hedeftir. Herkes mutlu olmak ister. Herkes huzur içinde bir yaşam sürmek ister. Öyleyse saadet diyorsanız adına, saadet İstanbul'un eski adıydı. İstanbul'a Osmanlı devrinde Der Saadet denirdi. Der Saadet. Saadet Dergahı'nın kısaltılmış hüviyeti. Asitane denirdi İstanbul'a. Başkent, Asitane. Sevgili kardeşlerim, nasıl hayran olmazsınız Osmanlı'ya? Dünyada bir taneydiler. Adaletin mutlak sahipleriydi. Adaletin zedelenmesine, haksızlığa, Allah'ın iki esması birden devreye gireceği için birisi el-Hak, birisi el-Adil. Müsaade etmezdi Osmanlı. Hangi şartların içinde olursa olsun mutlaka müdahale ederdi. Osmanlı en az 400 yıl bir adalet sembolüydü dünya üzerinde. Devleti evet müddetin, devleti âliyenin bir ismi vardı. Nizam-ı alem. Aleme nizam veren, aleme yön veren, alemin nizamından sorumlu Osmanlı. İşte dünya üzerindeki saadetin temsilcisi Osmanlı'ydı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne bir şey bu saadet acaba? Saadet, saadet diyoruz, mutluluk diyoruz adına. Nedir mutluluk? Mutluluk bir fenomendir, vetiredir. Bir yaşam sonucudur. Hissedebilmektir. Güzelliği hissedebilmektir. Ve mutluluk her şeyden evvel kavgayı bitirmektir. Diyeceksiniz ki mutluluk kavgayı bitirmekse, haksızlığın görüldüğü her yerde de Osmanlı kavgaya giriyorsa bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Ama sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın savaşları hep o mutluluğu engelleyen faktörlerin devreden çıkarılması için zaruri savaşlardı.
Şöyle bir nizam düşünün ki o nizam içre adalet vardı. O nizam içre hakkın mutlak olarak korunması söz konusuydu. Üstün olan daima haklının haklı olduğu idi, kuvvetlinin değil. Peki günümüzde ne olmuş? Günümüzde çok açık değil mi sevgili kardeşlerim? Günümüzde bizim ülkemizde dahil olmak üzere her yerde kuvvetli hakim. Kim kuvvetliyse o hakim. Bu kuvvetli iki sınıftan birisini temsil ediyorsa karşı sınıfı ezmek için mevcuttur. Zamanımız bir adaletsizlikler devridir. İşte bütün bu adaletsizliklerin yok olacağı bir güne ulaşacağız sizlerle beraber sevgili kardeşlerim. O gün adalet, o gün hak bir güneş olarak doğacaktır. Kimsenin hakkı kimsede kalmayacaktır. İşte hidayetin temelinde adalet ve hak vardır. Osmanlı ne yapardı? Osmanlı'nın içinde her din vardı. Ateşe tapanlarından tutun, bütün dinler, Hristiyanlık, Yahudilik, İslam, Budizm, Osmanlı hangi din olursa olsun bütün dinlere saygı duyardı. O dinin mensuplarının kendi dinlerine ait ibadetlerini yapabilmeleri için devlet yardım ederdi onlara. Bilirdi ki din mutluluğun mutlak parçasıdır. Ama dinler yanlışmış. Olabilir. O insanlar o yanlışa inanıyorlarsa onun gereğini yapmaları onların hakkıdır diye düşünürdü Osmanlı. Ve tebaasında bulunan bugün Osmanlı'nın bitirdiği imparatorluk düzeninde tam 28 tane bugün mevcut olan devlet yaşıyordu Osmanlı hakimiyeti altında. Hiçbir devlet, hiçbir ülke başka bir ülkeyle savaş halinde değildi Osmanlı var oldukça. Şimdi bir dünyanın her tarafında savaş var. Sevgili kardeşlerim, konumuz mutluluk ve adalet mutluluğun bir parçasıdır. Ne hale getirmişiz kendimizi kendi ülkemizde biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Herkes birbiriyle kavgalı, herkes enerjisini başka birinin tükenmesi için sarf ediyor. Oysa ki enerjilerimizi birleştirebilsek, bir gayeye varmak için hep birlikte hareket etsek, birazcık aklımızı kullanabilsek, çok şeyleri halledebileceğiz. Öyleyse biz bu konuşmanın temelini teşkil eden şeyi yapmak istiyoruz. Yani bizi şu anda dinleyen kim olursa olsun, bütün dinleyenleri mutluluğa davet etmek istiyoruz. Hayır, hiç de zannedildiği gibi değil. Mutluluk hiç de zor elde edilen bir faktör değildir. Yeter ki insanlar bir kul olduklarını, bir yaratık olduklarını, yaratıcının kendileri için tayin ettiği hedefi yakalamakla vazifeli olduğunu, bununsa mutluluk olduğunu idrak etmeleri mümkün olsun. Eğer hal böyleyse o zaman kanunu koymak lazım. Kanun ne? Allah kainatı yaratan, bizi de yaratan Allah bizden sadece mutlu olmamızı istiyor. Kanunlarını buna göre dizayn etmiş. Diyor ki ben insanı yarattım. Ve diyor insanı hanif fıtratıyla yarattım.
Rum suresi 29. 30. 31. ayetler bununla alakalı. Hanif olarak veçini dine ikame et. O din ki Hanif dinidir. Hayyül kayyum olan din odur. Hay olan, yaşamakta olan ve kayyum olan, ezelden ebede kadar sürecek olan din, işte o dindir diyor Allah-u Teala. Hep ayakta kalacak olan, hep kıyamda kalacak olan, hep dünyaya, kainata hakim olacak olan din, sadece o dindir, bir tek din vardır diyor. Hanif dini. Ve sonra da diyor ki, o Hanif dinine veçini ikame et ki, biz bütün insanları Hanif fıtratıyla, yani sadece o dini, Hanif dinini yaşayabilecek olan bir yaratılışla, fıtratla yarattık. Allah'ın ne din yaratmasında, ne de insanı yaratmasında bir değişiklik göremezsin diyor. Yani ne demek istiyor? Yani Adem Aleyhisselam'dan başlayan insan hayatının sahibi kılınan insandır ve sadece bir tek din insana verilmiştir. Hanif dini. Ve insanın vücudu da nefsiyle, ruhuyla, fizik vücuduyla sadece o tek dini yaşamak üzere dizayn edilmiştir. Hanif fıtratıyla yaratılan insanlar, Hanif dinini, sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılmışlardır. Ve ne din değişecektir, ne de insanın o dini, sadece o dini yaşamaya müsait olan yapısı değişecektir. Öyleyse bu muhtevada bakıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda her şey çok açık değil mi? Sadece Hanif dinini yaratmış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a da diyor ki kendini Hanif olarak ve Çin'i dine ikame et. Hanif dinine ki biz bütün insanları o dini yaşayabilecek olan Hanif fıtratıyla yarattık. Başka bir ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki sana Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşa diye vahyettik diyor. Hanif ol diye vahyettik diyor. Hanif müessesesinin özelliklerine girdiğimiz zaman bakıyoruz ki üç temel esasa dayanır. Hanif dini. Bir, tek Allah'a inanmak. İki, Allah'ın etrafında tek bir cemaat oluşturmak. Üç, Allah'a teslim olmak. İşte bu kadar. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek. Üçü de mutluluğun temelini teşkil eder. Tek Allah'a inanmak, tek bir cemaat oluşturmak ve bu minval üzere yaşamak. Allah'a teslim olmak üzere yaşamak. İşte bu üç tane temel faktör Hanif dininin Arapça adıyla İslam dininin temelini teşkil eder. Mutluluk nerede derseniz, mutluluk son faktörün içinde, teslimde. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya mutluluğunun yarısını mutlaka elde edersiniz. Yeter mi? Yetmez. Daha öteye de geçersiniz. Burası üçüncü kat cennetin size teslim edileceği yerdir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetiniz %80'e ulaşır.
Cennet mutluluğunu ise daha üst kattaki dördüncü kat cennetin sahibi kılar size. Daimi zikre ulaştığınız zaman beşinci kat cennet, nefsinizin Allah'a teslimi, dünya saadetinin %100'ü. İrşada ulaştığınız zaman altıncı kat cennet, dünya saadetinin %100'ü. İradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci kat cennet ve dünya saadetinin gene %100'ü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk mu? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Cennette öyle olacak insanlar. Birbirleriyle kavga etmek gereğini hiç duymayan insanlar. Birbirleriyle en güzel standartlar içinde yaşayan, sonsuza kadar mutlulukla yaşayacak olan insanlar, her şeyin en güzel standartlarda emirlerinde olduğu insanlar, bu insanlar orada da cennette de dinlerini yaşamaya devam edecekler. Sadece o dini yaşamaktan sonsuz bir zevk aldıkları için sevgili kardeşlerim. Öyleyse görüyorsunuz ki teslimiyet müessesesi yükseldikçe ruhunuzdan sonra fizik vücudunuzu, o ikisinden sonra nefsinizi, daha sonra iradenizi Allah'a teslim ettikçe buna paralel olarak mutluluğunuz artıyor. Dünya mutluluğunuz buna paralel olarak cennet mutluluğunuz artıyor. Her seferinde daha üstün bir cennetin sahibi oluyorsunuz. Her kattaki cennet tektir. Ama yedinci kattaki cennet, Adın cenneti cennet olarak adlandırılmaz. Adın cennetleri olarak adlandırılır. Orada iki kapıdan girilen üç cennet söz konusudur. Şimdi gelin beraber şu mutluluğun ne olduğuna bakalım. Nedir mutluluk? Mutluluk her şeyden evvel bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği bir düzeyde yaşamaktır. Hangi cepheye bakarsanız bakın, sizi rahatsız edecek, mutsuz edecek bir hususun mevcut olmadığı bir noktada yaşamanızdır. Olayları Allah-u Teala'nın sizi rahatsız etmeyecek bir seviyede yetiştirdiği noktadır. Olaylar yine devam edecektir. Ama olayların sizin üzerinizdeki tesirini Allah bütünüyle alacaktır. Öyleyse nedir mutluluk? Bir, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bitmesi halidir. İki, İç aleminizde de tesis etmesi lazımdır bunun. İç aleminizde kesintisiz bir sulh ve sükun. Yani nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi hali. Dış aleminizde de bir kesintisiz sulh ve sükun hali. Başka insanlarla kavgayı bitirmeniz hali. Ve

Allah bunu bana yasak etmişti ama ben bunu işledim diye nedamet duymanın, pişmanlık duymanın size ulaşması mümkün değildir. Huzursuzluk size ulaşamaz. Öyleyse iç dünyanızda da mutlusunuz, kesintisiz bir sükun halini yaşıyorsunuz. Dış dünyanızda da mutlusunuz, aynı sebeple Allah ile olan ilişkilerde de mutlusunuz. Aynı sebeple. Öyleyse mutluluk müessesesi bir sacayak üzerine oturur. Bir mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği bir noktayı temsil eder. Kavganın mevcut olmadığı bir ortam. İki, hem iç dünyanızda hem dış dünyanızda, yani başka insanlarla ilişkilerinizde, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde mutlak olarak teessüs etmelidir, kurulmalıdır. Üç, bu hal kesintisiz olmalıdır. İşte böyle bir dizayna dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Allah her şeyi öylesine muhteşem, öylesine mükemmel yaratmış ki bir düşünün şu kainatta neyi yaratmışsa her şeyi yalnız sizler için yaratmış. İnsan için. Yarattığı bütün mahlukat sizin için. Bu büyük gerçeğin ne kadar künhüne varabilirseniz o kadar mutluluğu yaşarsınız. Yaşamak imkanına kendinizi kavuşturursunuz. Sevgili kardeşlerim, zannetmeyin ki mutluluğunuz bir başkasının elindedir. Hayır, sizin elinizde. Hangi şartların içinde olursa olsun, insan Allah ile olan ilişkisini Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta sürdürebiliyorsa, bir başka ifadeyle daimi zikrin sahibi ise o kişi her şartta mutludur, huzurludur. Ve işte burada sizin karşınızda bu konunun temeli olan bu dersin, bu saatin temel muhtevası olan mutluluğa davet için buradayız. Konumuz mutluluğa davet. Hepiniz teker teker mutluluğa davetle mükellefsiniz. Öyleyse mutluluğa insanları davet edebilecek sizlerden başka kimse yok. Ama unutmayın ki her ülkede şu anda Allah'ın Resulleri yaşıyor. Onlar biliyorlar sizlere anlattığımız şeyleri. Etraflarındaki insanların seviyesine göre anlatabiliyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine yapılan onca kötülüğün arkasından hep aynı şeyi söylemiştir. Ellerini açmıştır Allah'a doğru. Ya Rabbi onları bağışla, onları affet. Çünkü onlar bilmiyorlardı. Hep bunu söylemiştir. Unutmayın ki yaratılışınızın arkasında hedefiniz var. Siz dünya adı verilen bu gezegende dünyaya geldiniz ve hedefiniz mutlu olmaktır. Mutlu olmak için yaratıldınız. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde saadetiniz söz konusu. Saadet, mutluluk,

Ve bu dersin muhtevası mutluluğa davettir. Öyleyse bizim vasıtamızla hepiniz mutluluğa davet ediliyorsunuz. Hepinizi mutluluğa davet ediyoruz. Siz bizi ilk etapta dinleyenler, tabi olanlar, Allah yolunda teçhiz olunanlar, sizin de göreviniz bütün insanlığa onları mutlu edecek olan temel hakikatleri öğretmektir. Rehberiniz Kur'an'dır. Kur'an'ın mutluluk hükümleri. Öyleyse mutluluk Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetiredir. İnsanları ikiye ayırıyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kurtuluşa ulaşamayacak olanlar, hiçbir şekilde ne yaparlarsa yapsınlar, kurtuluşa ulaşamayacak olanlar, bir de kurtuluşun içine adım atmış olanlar. Bu iki grup arasındaki farkı bir dilek oluşturuyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bir tek dilek. Siz mi Allah'a ulaşacaksınız? Fizik vücudunuz mu? Şu beni şu anda dinlemekte olan fizik vücutlarınız mı? Hayır. Nefsiniz mi? Hani her gece rüya gördüğünüz, onun içinden dünyaya ve kainata baktığınız nefsiniz mi? Hayır. Ama Allah'a ulaşacak olan üçüncü vücudunuzdur, ruhunuzdur. Size verilen bir emanet o. Biz diyor Allah Teala emaneti göklere, dağlara ve yere teklif ettik. Hiçbiri emaneti yüklenmedi. Hepsi emaneti yüklenmekten kaçındılar. İnsana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. Çünkü insan nankör ve zalimdir diyor. Emaneti alanın sadece fizik vücut olmadığını belirtmek için Allah Teala nefsin iki tane afetini koymuş oraya. İnkar etmek, nankör olmak ve zalim olmak. İki faktör de nefsinize ait. Yani emaneti teslim alan fizik vücudunuzla beraber nefsiniz. Emanetse ruhunuz. Allah'tan gelmiştir. Mutlaka Allah'a geri dönecektir. Secde suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz insanı yarattık ve ona ruhumuzdan üfürdük. Sonra ona işitme hassası verdik, görme hassası verdik, idrak hassası verdik diyor. Dokuzuncu ayet-i kerimesinde de ölüm meleklerinin gelip insanı öldüreceklerini, sonra da Allah'a herkesin döndürüleceğini anlatıyor Allah Teala. Öyleyse şunu net olarak diyeceksiniz ki ruhunuz ölmeden evvel Allah'a ulaşmakla 12 defa farz emir aldı. Mutlaka Allah'a ulaşacak. Ve iki defa ulaşacak. Birincisi, siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala size 10 tane insan vererek mürşidinize ulaştıracak.
tabiyetinizle birlikte ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. Allah'a doğru olan yolculuğunu 21. basamakta tamamlayacak. Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacak. Bu ruhunuzun Allah'a geri dönüşüdür. Birinci dönüşü. Ve ölene kadar ruhunuz Allah'ın zatında kalacak. Eğer fıska düşünmezse. Sonra ne olacak? Kişi öldüğü zaman Allah'ın zatında olan ruh kişinin ölen vücudunun üzerinde sağ tarafında yere paralel olarak mevki alacak. Sol tarafınızda da gene yere paralel olarak nefsiniz mevkii alacak. Yerden 1,5 metre yükseklikte yaklaşık olarak ölüm melekleri sizi öldürdükleri zaman başınızın üzerine Allah Teala'dan gelip de orada bekleyen ruhunuzu beraberlerine alıp 7 tane gök katını beraber çıkacaklar. Sonra da ruhunuz tekrar Allah'a geri dönecek. İşte bu husus net bir şekilde Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde anlatılıyor. Ruhunuzun 2 defa Allah'a ulaşması. وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقِي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Sabırla ve namazla, hacet namazıyla yani, Allah'tan istihaneyi, yani mürşidinizin kim olduğunu size söylemesini isteyin, size göstermesini isteyin. Bu kebiretün, büyük bir iştir, zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Kimdir o huşu sahipleri? Huşu sahipleri tarif ediyor Allah Teala. Onlar yakin hasıl ederek kesinlikle inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a milaki kılacaklardır. İlka edeceklerdir. Ruhları Allah'a milaki olacaktır. Ulaşacaktır Allah'ın zatında. Yok olacaktır ölmeden evvel. Gene yakin hasıl ederek kesinlikle inanırlar ki ruhları ölümden sonra tekrar Allah'a geri dönecektir. Birinci fiil likae, ikinci fiil rücu. Fiilin ismi değil önemli olan. Önemli olan birincisinin ölmeden evvel Allah'a ulaşması, ruhun ikinci defa ulaşmasının ise ölümden sonra olması. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki bu güzellik içerisinde Allah'ın temel hükümleri hep sizlere hayat verecektir. O Allah, unutmayın ki kainattaki bütün mahlukatının içinde en çok sizi sever. Ve size davetiye çıkarmış Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bir saadet davetiyesi, sizi mutluluğa, saadete davet ediyor. Hidayete davet ediyor. Hidayete davet, mutluluğa davettir. 4 hidayet yaşayacaksınız. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. 1. hidayet, fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. 2. hidayet, nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. 3. hidayet, iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz.
dördüncü hidayet. Hepsi de sizin iradenizle, isteğinizle gerçekleşecek. Sizin isteğiniz var olduğu sürece talepleriniz geçerlidir. Hedefler, siz isterseniz olgunlaşan meyvelerdir. İstemeyen için kapılar açılmaz. Mutluluk kapıları onlara kapalıdır. Allah'ın ayetlerini inkar edenlere gök kapıları açılmaz diyor Allah Teala. A'raf suresinin 40. ayet-i kerimesinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi mutluluğun muhtevasına bakalım. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, böyle bir talebiniz yoksa mutluluktan kâm alamazsınız. Mutluluk sizin için değildir. Mutluluğun kapısından içeriye, eşikten içeriye adım atabilmek bir tek sebebe bağımlıdır. O sebep yoksa, olmazsa olmaz şartı yoksa mutlu olamazsınız. Bu şart Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hayatınızın en önemli kararı. Bu kararı veremeyen insan hiçbir zaman mutluluğa ulaşamaz. Şu dünya üzerinde bir ot gibi yaşar, bir günde hiçbir Allah'ın gösterdiği hedefe ulaşamadan şu dünyadan ayrılır, gider. Hani bir ünlü şair iki mısra yazmış, herkese rahatsızlık veren birisi için. Diyor ki, ne kendi eyledi rahat, ne aleme verdi huzur. Defoldu gitti dünyadan, dayansın ehli kubur. Kubur kabirler demek. Sevgili kardeşlerim, orada mecaz da var tabii. Çünkü kubur kelimesinin başka bir manası daha var. Şimdi muhtevaya dikkatle bakın. Ya mutlu bir hayat geçireceksiniz ya da mutsuz. Seçim mi? Tamamen size ait. Eğer siz Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu tercih etmişseniz işiniz son derece kolay. Biliyor musunuz ki sadece bir dileğinizle, tek bir Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah Teala size üçüncü kat cennetin anahtarını teslim eder. Ve dünya saadetinizin yarısını, en az yarısını garanti eder. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek ve bunları elde etmek. Nasıl bir alışveriş sevgili kardeşlerim? İşte bu Allah'ın iştira dediği alışveriş müessesesi. Bir hiç karşılığı size vehbi olarak Allah-u Teala dünya saadetinin yarısını garanti ediyor, üçüncü kat cenneti de garanti ediyor. Şu insanların nefsi var ya ve şeytanın o nefsin afetlerine, sadece afetlerden oluşan nefsiniz var ya, o afetlere şeytanın da tesir etme kabiliyeti, bir kabiliyetten bahsediyoruz ama aslında kabiliyete falan gerek yok. Neden yok? Çünkü nefsiniz afetlerle donatılmıştır %100. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan vesaire. Bu afetler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istemezler kesinlikle. Bu afetler Allah'ın yasak ettiği ne varsa onları da mutlaka yapmak isterler. Şeytan da onlara zaten sadece bunu emreder.
Yani bunu yapmalarını onlardan ister. Onlar da canı gönülden buna heveslenirler. Allah neyi yasak etmişse onu işlemek, emrettiği şeyi de yapmamak. Öyleyse şeytanın nefsiniz üzerinde hükümranlığı aslında onun onlara zorla kabul ettirdiği bir şey değildir. Tam aksine zaten nefsinizin afetleri, baştan aşağı afetlerden oluşan nefsiniz zaten Allah'ın yasak ettiği şeyleri yapmak ister sadece. Emrettiklerini ise asla. Öyleyse şeytanın bütün talepleri onların başlarının üzerinde yer alan, onu yapmak için can attıkları şeyler. Bu sebeple şeytanın insan üzerinde hükümran olması hiçbir zaman problem değildir. Ve insanların içinde devamlı bir ses konuşur. Allah'ın emrettiklerini yapmaması istikametinde, yasaklarını da işlemesi konusunda. Zavallı insanlar da bu sesi kendi sesleri, düşüncelerinin sesi zannederler. Düşünceniz biliyorsunuz sessiz sesle oluşur. Sesi olmayan bir ses. İşte o iki sesi duyarsınız. Birisi şeytanın sesidir. Allah'ın emirlerinin yapılmamasını ister. Öteki sizin sesinizdir. Bir şeylerin yapılmasını ister. Onlara çok benzeyen iki sesten birisi nefsinizin sesi, birisi ruhunuzun sesidir. Gene birisi Allah'ın emirlerinin yapılmamasını, diğeri yapılmasını ister. Sevgili kardeşlerim, aslında şeytan çok iyi bir kılavuzdur. Eğer talep ettiklerinin tersini yaparsanız. Şaşmaz bir kılavuzdur. Mutlaka 12'den vurursunuz her seferinde. Öyleyse hepinizi mutluluğa davet ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer bize gelip de derseniz ki ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama o söylediğiniz şeylerden hiçbirisi olmadı bende. Ne namaz kılma konusunda bir talep duyuyorum, ne oruç tutma konusunda bir talep duyuyorum, ne de mutluyum. Tamam, çok güzel de siz Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz sevgili kardeşlerim. Eğer dileseydiniz mutlaka namaz kılmak size güzel gösterilecekti. Oruç tutmak güzel gösterilecekti. Zikir yapmak güzel gösterilecekti. Hele tabi olduktan sonra bunlar doyulmaz zevkleri oluşturacaktı sizde. Böyle bir şey yoksa o zaman siz Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. Tabii şimdi bana diyeceksiniz ki nereden biliyorsunuz? Şuradan biliyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştıracak. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Bu ulaşmanın vetiresi içerisinde size düşen görevler de var. Onları yapmazsanız Allah sizi kendisine ulaştıramaz. Öyleyse ne yapıyor Allah Teala? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlara 100 üzerinden 100 mutlaka namazı, orucu, zikri, özellikle zikri sevdiriyor. İbadetler o kişi için mutlaka yapılması gerekli, zevk alınan müesseseler oluyor. Onun için kendinizi aldatmayın. Eğer Allah'a ulaşmayı dileseydiniz, mutlaka ibadetlerinizi severek yapıyor olacaktınız. Ve mutlaka Allah'a 3-4 ay içinde, bilemediniz 5-6 ay içinde mutlaka ruhunuzu ulaştıracaktınız. 33 bin zikre ulaştığınız gün. Öyleyse sevgili öğrenciler, isteyenler ve dinleyenler,
her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? İşte göreviniz bütün insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye davet etmek. Onların mutluluğu için. Hala onların arasında size kızanlar olacaktır. Öfkelenenler olacaktır. Bunlar cehlin elçileridir. Cehaletin elçileridir. Onlar gösterdiğiniz ayetlere bakmazlar. Onlar Allah'ın ne söylediğinin farkında değillerdir. Onlara insanlar asırlar boyunca insanların yazdıkları kitaplarla kendilerine öğrettiği şeyleri öğretmektedirler. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimseye Allah'ın yardımı gelmez. O kişi asla mürşidine ulaşamaz ki ulaşsın da vücudu ruhundan ayrılsın, Allah'a doğru yola çıksın, o kişi tabi olsun ki nefs tezkiyesine başlayınca nefsinin kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı gelsin. Fazıllar yerleştikçe ruhu Allah'a doğru yola çıksın da Allah'a ulaşsın. Unutmayın, ruhunuz Allah'tan gelmiştir. Allah'a geri dönecektir. Ve ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman hayatınızın en büyük mutluluklarından birini yaşayacaksınız. O günden itibaren Allah'ın evliyası olacaksınız. Pencereleri açıp bağırmak isteyeceksiniz mutluyum diye. Sevgili kardeşlerim, işte sizi ona davet ediyoruz. Pencereleri açıp mutluyum diye bağırmayı dilediğiniz günlere. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler varsa şu anda bizi dinleyenler arasında, onlar mutlaka Allah'a ulaşmayı dilesinler. Bu bir mutluluk davetiyesidir. Allah'a ulaşanlarsa sakın ola ki zikirlerini ihmal etmesinler, 33 bin zikirde bırakmasınlar, 35 bin, 37 bin, 39 bin, 41 bin, 43 bin, 45 bin, 47 bin zikre doğru devamlı zikirlerini arttırsınlar ve hedefleri daimi zikir olmalı ki dünya saadetini de cennet saadetini de en üst boyutta yaşamayı Allah onlara nasip kılsın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, unutmayın, davet edildiniz Allah'a, davet edildiniz mutluluğa, mutluluğa, saadete. Allah Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın dileklerimizle, dualarımızla, sözlerimizle inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere. Kur'an'dan bahsetmek üzere. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kalın çizgilerle üç grup insandan bahsediyor. Ashab-ı Meşeme, Ashab-ı Meymene ve Sabikun. Ashab-ı Meşeme Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların içinde bulunduğu bir sahayı ifade eder. Kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse o kişinin durumu, o kişi ashab-ı meşemedir. Gidecekleri yer cehennemdir. Kimdir bu insanlar? Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemeyen herkes bu zümrenin içindedir. Şimdi İslam alemi, İslam'ın beş şartına kilitlenmiş. Ve diyorlar ki İslam'ın beş tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Kim bunları gerçekleştirirse, gerçekleştiren kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ama o kişi belki önce cehenneme girecektir. Cehennemde hafif tertip kavrulacaktır. Sonra da oradan hop çıkıp cennete girecektir. Başından sonuna kadar hepsi safsata. Hiçbiri Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. Neden uymuyor? Evvela Kur'an-ı Kerim'de 48 tane ayet-i kerime diyor ki, cehenneme giren insanlar, suçların hepsi ayetlerine göre sayılmış, cehenneme girerler, ve cehennemden bir daha çıkamazlar diyor. Ebediyen cehennemde kalırlar. ...48 ayet-i kerime bunu söylüyor. Ve cehennemden çıkıp da cennete insanların girebileceğine dair hiçbir ayet-i kerime yok.

Allah Teala 48 ayet-i kerimeyi koyuyor devreye. Ve de cehennemden çıkış kesinlikle mümkün değil. Bizim ölçümüz Allah'ın bize emrettiği Kur'an'dır. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'la hükmetti. Sadece Kur'an biliniyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davranış biçimlerini ifade eden hadisler elbette onun rahmetli oluşundan çok daha sonra birer birer ortaya çıktı, ortaya konuldu. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim ileride tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Neden olamaz? Çünkü davranış biçimlerinin Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin davranış biçimleri hiçbir zaman onun hata yapmasına müsait olmadı. Çünkü o Allah'ın tasarrufundaydı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için yaşayın. Allah için en güzele ulaşmaya çalışın. Bilin ki Allah sizi sever. Çünkü sizler Allah'ın yolunda olanlarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah Teala tarafından çok sevinirsiniz. Bu sevilme ta iradenizin teslimi ne kadar gider, ondan sonra da hayatta kaldığınız sürece de sonraki cennet hayatında da Allah Teala sizi hep sevecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkileriniz, o sizin hayatınız. İşte insanlar Kur'an-ı Kerim'de 28 basamak olarak dizayn edildiğinde 3 bölümde mütalaa ediliyor. Ashab-ı Meşhem'e 1. ve 2. basamakta kalanlar. Üçüncü basamaktan 27. basamağa kadar bütün insanlar 27. basamakta dahil Ashab-ı Meymene. Bir üst kademe Sabikun'u oluşturuyor. Sabikun, salâh makamının muhtevasını taşır. Öyleyse İnsanlar yaşarlar ve de bu yaşantılarında Allah'ın kendilerine hedef tayin ettiği şeylerden haberdar olmadan yaşarlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Bunlar Allah'a inananlar da olabilir, inanmayanlar da olabilir. Ama Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe bu insanların Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Gidecekleri yer mutlak olarak cehennemdir. Bu sebeple onlar Ashab-ı Meşhem'e adını alıyor.
Birinci basamakta insanlar olayları yaşarlar. İkinci basamakta olayları değerlendirirler. Aha, yaşayanlar ve değerlendirenler Allah-u Teala tarafından hep yılda bir iki defa mutlaka imtihana tabi tutulurlar. O imtihanlara rağmen Allah'a ulaşmayı dilemezler. İşte bunlar ashab-ı meşemeyi oluştururlar. Buradan kurtulabilmek için insanların Allah-u Teala tarafından seçilmesi de yetmez. İnsanların %95'inden fazlası seçilir. Yani ashab-ı meşeme de seçilir. Fakat bu seçilenlerden sadece Allah'a milaki olmayı dileyenler cehennemden kendisini kurtarabilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden kendilerini kurtarabilirler. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan Allah'ın vücuda getirdiği bir kurtuluş sistemi vardır. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse, dilediği an bu kişi ashab-ı meşeme olmaktan çıkar. İşte bunlar kurtuluşun içindekilerdir. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi öyle bir dilektir ki o kişiyi takva sahibi kılar. Rum Suresi 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi ve ettekuhu ve ekumus salat ve la tekunun minel müşrikin. Allah Teala buyuruyor ki Allah'a yönel, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32'de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her bir fırka kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir dilek Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi ashab-ı meşebe olmaktan kurtarıyor. Cehenneme gitmekten kurtarıyor. Sabikun yapabiliyor mu? Hayır, yapamıyor. Ama ashab-ı meymene hüviyetine getiriyor. İnsanlar iki kesime ayrılıyor. Cehenneme gidecek olanlar, cennete gidecek olanlar. Ashab-ı meşeme cehenneme gidecek olanları ifade eder. Ashab-ı meymene cehennemin altı katını ifade eder. Yedinci kat sabikuna aittir. Sadece sabikun hayırlarda yarışan, hayırlarda yapılan müsabakalarda önde gelenler. Başka bir rivayetleri var mı? Evet. Allah-u Teala tarafından
İrşat makamına tayin edilenler. Allah-u Teala

sahabeden bahsediyor. O sabikunel evvelin var mı diyor. Var ya diyor. Onların diyor bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime. O sabikunel evvelin var ya diyor, evvelki sabikun olanlar. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. İşte sabikuna tabi olunuyor. Ama tabi olunan, tabi olan kişiler de bir hedefin sahipleri, tabi oldukları zaman bu tabiyetin neticesinde onlar da sabikun olmak şerefine eriyorlar. Çünkü bu sabikun hüviyetindeki ensar ve muhacirine tabi olanlara da tebe-i tabi'in tabi oluyor. Yani onlar da tabi'in sınav standardına giriyorlar. Öyleyse Kur'an-ı Kerim üç grup insan içeriyor. Ne yazık ki bunun çok büyük bir kısmı, %80'den fazlası birinci gruba giriyor. Yani kurtulması, cehennemden kurtulamayacak olan, cehennemde ebediyen kalacak olanlar. İşte onlar ashabı Meşeme adını alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Kimdir ashabı Meşeme? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes ashabı Meşeme'dir. Dileyen ne olur? Dileyen takva sahibi olur. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Dileyen ne olur? Dileyen hidayette, dilediği andan itibaren hidayette olur. Allah Teala buyuruyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor, Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Bıraktıkları dalalette olanların hepsi ashab-ı meşeme. Ashab-ı meşeme iken kurtulup hidayete ulaşanlar Allah'a milaki olmayı dileyenler. Dileyen herkes bir dilek sebebiyle dilediği andan itibaren artık hidayettedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala Ashab-ı Meymeni'yi de İki grup olarak almış Kur'an'daki Ashab-ı Meymeni'yi. Bir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşayan sahabe, Allah'a ulaşmayı dilemişler hepsi. Bir de son devirde yaşayacak olan eski Ashab-ı Meşeme, eski Ashab-ı Meymene, yeni Ashab-ı Meymene olarak ayrılmış.
Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içerisinde insanlar Allah'a milaki olmayı dilerler. Dedikleri andan itibaren ashab-ı meymeni olmuşlardır. Bundan sonra ashab-ı meymeni olmanın kademeleri bir bir çıkılacaktır. Bu insanlar Allah'a milaki olmayı diledikleri için ashab-ı meymeni olmaktan kurtulmuşlardır. Ashab-ı meymenin gideceği cehennemden kurtulmuşlardır. Cennet ehli olmuşlardır. Ve Allah onların dizaynı içerisinde bir dünya kurmuştur onlara. Mutluluk onlar içindir. Allah'a milaki olmayı diledikten sonra bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasına kadar geçen devre o kişinin hayatının en mutlu devresidir. Bunlar ashab-ı meymeninin başlangıçtaki herkese Allah'ın açtığı kapıdan içeri girenlerdir. Ashab-ı meşhur olmaktan insanı kurtaran şey sadece bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek bir insanı kafir iken mümin yapar. Ashab-ı meşeme iken ashab-ı meymene yapar. Allah'a inanmak kişiyi ashab-ı meşeme olmaktan kurtarmıyor. İnanç tek başına Kur'an-ı Kerim'de bir kurtarıcı müessesi hükmünü icra etmez. Kişi Allah'a inanıyor diye cehennemden kendisini kurtaramaz. Her ne kadar alimler insanlar günahları da olanlardır, sevapları da olanlardır. Onlar cehenneme gireceklerdir, günahları kadar yanacaklardır. Ondan sonra da cehennemden çıkıp cennete gireceklerdir diye bir uydurma dizayna kendilerini teslim etmişler. Bu sebeple onlar için ashab-ı meymeni olmak, ashab-ı meşeme olmak bir şey ifade etmiyor, bir manası yok. Adam sen de diyorlar. Nasıl olsa biz de bir süre cehennemde hafif tertip yanarız. Ondan sonra hop Allah-u Teala bizi cennetine alır. Sonsuza kadar cehennemde, cennette rahat ederiz. Çünkü biz müminleriz diyor. Mümin olmak da sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olmak standartıysa hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Kur'an-ı Kerim'de mümin kelimesi ve aminu kelimesi aynı istikamette kullanılıyor. Amin. İman inanç demek. Mümin inanan demek. Amini olan da inanan demek. Ama eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse o Allah'a ulaşmayı dileyen bir inanan kişidir. Onun gireceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Eğer bir kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilememişse o zaman o kişinin cehennemden kurtulması hiçbir şekilde mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda bütün insanlar için dikkat edilmesi lazım gelen bir husus var. Lünnetin ölçüsü takva sahibi olmaktır.
Takva sahibi olan kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ashab-ı meşeme takva sahibi değildir. Allah Teala birinci takvayı Rum suresinin 13. ayet-i kerimesinde veriyor. Demin adı geçmişti. Allah'a yönel ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Burada Allah Teala kişinin eğer Allah'a mülaki olmayı dilemezse o zaman şirkte kalacağını ifade ediyor. Takva cennetin işaretidir. Kim takva sahibi ise o kişinin yeri mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Ama görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi olamaz, cennete de giremez. Öyleyse ashab-ı meşeme dediğimiz zaman burada kesin bir şekilde cehenneme gidecek olan bir insandan bahsediyoruz. Ve o insanın temel vasfı Allah'a mülaki olmayı dilememiş olmasıdır. Böyle bir noktada o kişi için Allah Teala cenneti uygun görmüyor. Sen diyor takva sahibi olmadın çünkü bana ulaşmayı dilemedin. İşte bir kişiyi ashab-ı meşeme olmaktan kurtaran bir tek faktör var. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Dilemeyen kişi hiçbir zaman takva sahibi olamaz. Hiçbir zaman ashab-ı meşeme yani cehennemde devamlı kalacak olan bir insan olmak hüviyetinden kurtulamaz. Böyle bir muhteva içerisinde insanların kendi kendilerine uydurdukları cennette bir süre kalıp da oradan ayrılıp cehennemde bir süre kalıp da oradan çıkıp cennete girme hayalleri Kur'an-ı Kerim'de 48 tane ayet-i kerimeyle yok edilmiş. Öyleyse Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah'ın ne söylediğine bakalım. Ashab-ı Meşeme'ye yeni bir isim daha takmamız lazım. Kafirler. Diyor ki Allah Teala Sebe 20'de Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Demek ki diğer ayet-i kerimeyle birleştirdiğimiz zaman müminleri oluşturan tek fırka Allah'a mülaki olmayı dileyenler. Onlar mümin. Dilemeyenlerin cehenneme gideceğini görüyoruz. Yani kafirler oluyor. Yani ashabı meşeme oluyor. İşte Allah ile birlikte bir yolculuğa çıkmak mutlaka bir dilekle gerçekleşir. Bir insan böyle bir dileğin sahibi değilse, o Allah'ın ayetlerinden gafildir. Gideceği yerde cehennemdir. Ashab-ı meşeme için bu hüviyet söz konusudur. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Gidecekleri yer cehennem olanlardır. Allah Teala diyor ki
اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَائِنَا اَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar ki mutlak surette bize milaki olmayı, ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Allah'a ulaştırmayı dilemezler yani.

dizaynı açık. Asal meşemi olmaktan bir insanın kurtulabilmesi Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Dilediği noktadan itibaren Allah o kişinin kontrolünü kendi iradesiyle artık sağlamıştır. O kişinin takip edeceği yolu Allah tayin etmiştir. O Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka onun talebi üzere, kişinin talebi üzere mürşidine ulaştırır. Tabiyetiyle beraber kişinin ruhu vücudunu terk edecektir. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişi ashab-ı meşeme olmaktan kurtulmuştur. Ashab-ı meymene olmuştur. Ve Allah Teala onu mürşidine ulaştırır. Tabiyetini gerçekleştirir kişi, bütün günahları sevaba çevrilir. Kalbinin içine iman kelimesi yazılır. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Çünkü onun ruhu vücudundan ayrılıp ana dergaha ulaştırılacaktır. Kişinin ruhu vücudundan ayrılır. Bu emri devrin imamının o kişinin başının üzerine gelen ruhu verir. Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk et diye emir verir ona. Ruh da diğer bütün ruhların toplandığı devrin imamının dergahına ulaşır. Oradan Seyri-Sülük isimli bir yolculukla 7 tane gök katını aşacaktır. 7. gök katında 7 tane alem geçecektir. 7. alemde zikrini tamamlayacaktır. Sitret-i Münta'dan dikey bir yolculukla Allah'a ulaşacaktır. Bu bir insanı ashab-ı meşeme olmaktan kurtaran Allah-u Teala'nın bir sözüdür. Kim diyor Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır. Şura 13'te Allah-u Teala diyor ki, Allahü yeşte ve ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır. Demek ki kişiyi ashab-ı meşhem olmaktan, cehenneme gitmekten kurtaran Allah. Ne üzerine? Kişinin dileği üzerine. Ve bununla kalmıyor Allah Teala, kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin içine mürşit sevgisini veren, hacet namazını kılmasını temin eden Allah Teala'dır. Kişinin hacet namazını kılması üzerine de Allah o kişinin ruhunun vücudundan ayrılmasını sağlıyor ve o ruhu Allah kendisine ulaştırıyor. 7-8 aylık bir devre içinde bu tamamlanıyor kişi ashab-ı meymene. Bu meymene olma standartlarının birinci safhasıdır. Ruhun Allah'a teslimidir. Daha sonra kişi dik yokuşu tırmanacaktır. Yani zikrini günde 18 saatin ötesine geçirecektir. O zaman azab-ı meymeni olmanın ikinci teslimi gerçekleşir. Kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Bu teslimin arkası nefsin teslimidir. Kişi daimi zikre ulaşmıştır. Ullelbap olmuştur. Kesintisiz bir şekilde Allah-u Teala'yı zikretmektedir. Kişinin kalp gözünü açar Allah-u Teala. Kalp kulağını açar. Kişi Allah'ın gösterdiklerini
kalbine gösterdiklerini görür.

Allah ile konuşur. Allah ile her konuyu tezekkür etmek yetkisinin sahibi kılınır. Bu muhtevada bir adım daha atacaktır kişi Ulul Elbap olduktan sonra İhlas makamına gelecektir. Ulul Elbap makamında o kişiye yerlerin melekûtunu gösteren Allah Teala, İhlas makamında göklerin melekûtunu gösterecektir ve kişiyi tövbe-i nasuha davet edecektir. Tövbe-i nasuhun ötesi salah makamıdır. İşte bu noktada asaba meyvene tamamlanır. Bu nokta o kişinin sabikun olduğu noktadır. Allah Teala bu kişi üzerinde derhal tesirini gösterir. Onun günahlarını bir defa daha örter. Onun başının üzerine salah nurunu verir. Onun örttüğü günahlarını sevaba çevirir ve onun iradesini teslim alır. Kimin iradesi Allah Teala tarafından teslim alınmışsa, bunun manası o kişinin irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamına tayin edilmesidir. İşte kim ihlas makamını aşarsa, salah makamı o kişi için sabikun olma noktasıdır. Öyleyse ashab-ı meymene daimi zikirde muhtevasını alarak Allah'a ulaşmayı dilemekten nefsin teslimine kadar ki bütün safhaları kaplıyor. Ama sabikun olmak iradeyi de Allah'a teslimi gerektirir. Adın cennetleri sabikun için geçerlidir. Geri kalan 6 kat cennet ashab-ı meymene içindir. 7. kat cennet sabikun içindir. Adın cennetleri kendi içinde 7 bölüm olarak dizayn edilir. Her bölümünde Allah'ın ayrı seviyedeki insanları yer alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir programda birlikte olduk. Ashab-ı Meşeme, Ashab-ı Meymene ve Sabikun. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte gene bir beraberliğin içinde kıldı bizleri. Allah, biz ve sizler. Ne diyordu Allah Teala? Siz neredeyseniz biz orada sizinle mutlaka beraberiz. Sevgili kardeşlerim, bizi her gördüğünüz yerde, televizyonda ya da bilgisayarda biz de onun bir kulu olarak sizinle beraberiz. Tabii bizimki kul işi. Yani sadece televizyonun ve radyonun ve bilgisayarın olduğu yerde çalışır sistem. Ama onun dışında da beraberiz sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Kim tabiyetini gerçekleştirdiyse biz onunla mutlak olarak bir beraberliğin içindeyiz. Nereye giderse gitsin onunla beraberiz. Tabii bu gözlerle o görülmez. Ama buradaki gözle, kalpteki gözle eğer Allah Teala nasip kılarsa onu görülür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizi niçin yaratmış? Artık biliyorsunuz. Onun sizlerden bir tek dileği var. Unutmayın ki rahmetiyle ve ilmiyle sizi de kuşatmıştır, kaplamıştır. Allah'ın ilmi ve rahmeti sizin bütün vücudunuzu kaplamış durumdadır. Öyleyse o ilmiyle ve rahmetiyle nereye giderseniz gidin sizinle beraberdir. Ama tasavvufta olmuşsunuz, değilmişsiniz, kim olursanız olun hepinizle her an beraberdir. Yaptığınızdan anında bu sebeple haberi olur. O her şeyi kaplamıştır. Bütün kainatları o kaplamıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, o yüce yaratıcı, kainatların yaratıcısı Allah Teala kim olursunuz olun sizinle beraberse, sizin her yaptığınızdan haberdarsa ve sizden sadece sizin mutlu olmanızı istiyorsa, sizi yaratan oysa, sizden bir düşünün sevgili kardeşlerim. İstediği şey kötü bir şey mi? Sadece mutlu olmanızı ister. Yetmez, onu da kolaylaştırmış. Diyor ki, ey insanlar, biz sizin için zorluk dilemeyiz. Biz size her şeyi kolaylaştırırız. Öyleyse kolaylaştırmış mı? Daha üst derecede bir kolaylaştırma düşünemiyorum sevgili kardeşlerim. Siz bir tek dileğin sahibi olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Yalnız bu dileğin sahibi oldunuz diye Allah Teala sizi 22. basamağa kadar ulaştıracak. Hayır, siz
Allah'a ulaşmayacaksınız. Allah sizi kendisine ulaştıracak. Allah'ın zatına ulaşacak ruhunuz. Sonra da Allah'ın zatında yok olacak. Ulaşması 21. basamaktır. Allah'ın sözü buraya kadar. Ama Allah'ın zatına ulaşan bütün ruhlar Allah'ın zatında kaybolurlar. Öyleyse sizin için de aynı şey söz konusudur. Allah'ın zatında ruhunuz yok olacak. Oradan gelmişti. Allah'ın zatından gelmişti. Tekrar Allah'ın zatına dönmesi gerek. Ne sağlar size? Üçüncü kat cenneti sağlar Allah-u Teala. Birinci kat değil, ikinci kat değil, üçüncü kat cenneti sağlar. Mutlaka sağlar. Mutlaka bunu temin eder size. Yetmez. Dünya saadetinin de yarısından fazlasını sağlar. Yani her gününüzün yarıdan fazla zamanını mutlu olarak yaşamayı garanti eder. Ne yapacakmışsınız? Sadece bir dileğin sahibi olacakmışsınız. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte sevgili kardeşlerim, işte can dostlarım, işte gönül dostlarım, o Allah, karşılıksız vermek ona mahsus. Sadece kullarının mutluluğunu istemek ona mahsus. Hepinizi o kadar çok seviyor ki istediği tek şey sizin mutlu olmanız. Kim insanların mutluluğuna karşıysa o aslında Allah'a karşıdır. İşte tahakküm denen müessese insanlara nefsin afetleri doğrultusunda hükmetme arzusu tahakküm adını alır. Onlar Allah'ın karşısında olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizden diyorsa ki, istiyorsa ki sadece bir tek dileğinizi işitmek, bilmek ve görmek istiyorum kalbinizde. O dileğin sahibi olun, gerisine karışmayın. Gerisi diyor sizin işiniz değil, gerisi benim işim diyor. Ben halledeceğim bu işi. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ne ifade eder onun zatına ulaşmanız? Evliyadan biri olmanızı ifade eder. Hani şu türbelerde gördüğünüz o sarıklı sandukalarda yatan evliyalar. Hani size hep derler ki evliya mı? Ha onlar eskiden 5-600 sene evvel falan varmış da bu zamanda kardeşim evliya mı olurmuş? Derler ya hani. İşte onlara deyin ki evet bu zamanda da evliya olurmuş. Allah Teala öyle söylüyor deyin. Sevgili kardeşlerim, o Allah evliya da dostlar demek. Veli dost, evliya dostlar. Allah sizleri dostlar olarak dost edinmek istiyor. Sevgili edinmek istiyor. Kendisiyle aynı hedeflere yönelmiş insanlar olarak görmek istiyor. Çünkü evliya olmak yetmez Allah'a. O sadece ruhunuzu Allah'a teslim etmenizi istemiyor sizden. Daha ötesinde istiyor. Daha çok mutluluğunuzu istiyor. Dünya saadetinin yarısı yetmez diyor benim kullarıma. Dünya saadetinin bütününü vermek istiyorum. O zaman fizik vücutlarını da bana teslim edecekler diyor. Nefslerini de bana teslim edecekler. Ama benim onlara verdiğim söz bir tek dilekleri üzere onları ulaştıracağım yer itibariyle onlara verdiğim söz dünya saadetinin yarısından fazlasını onlara temin etmektir diyor. Cennet saadetlerinden de
üçüncü kat cennet diyor. Birinci değil, ikinci değil, daha üst kat, üçüncü kat cenneti ben onlara bir tek dilekleri üzerine temin etmeye hazırım diyor. Ben Allah'ım diyor. Allah'ın sözünde hulf olmaz, hilaf olmaz diyor. Allah'ın sözünün yerine getirilmemesi mümkün değildir diyor. Ve ben diyor onlara söz verdim. Öyleyse daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim? Sizler, beni can kulağıyla dinleyenler, İslam'ı yaşayanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, sizler şu dünyadaki mutlu insanlardansınız. Allah'ın o müstesna cömertliğini yaşamış olanlarsınız. Hep bana bir kısmınız dersiniz ki ben tasavvufa girdiğim zaman bütün görevlerimi yapıyordum, zikirlerimi yapıyordum ve bundan büyük zevk ve mutluluk duyuyordum. Neredeyse pencereleri açıp bağırmak geliyordu içimden mutluyum diye. İşte öyle dediğiniz günlerde o sizinle beraberdi. Ve Allah yolunda devamlı size mesafe kat ettiriyordu. Onun yardımıyla her şeyi kolayca hallediyordunuz. Neden yardım ediyordu? Çünkü sizlere sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, kim olursa olsun o kişi, o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak Allah-u Teala. Sözü var. İyi ama bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması kendisinin de bir şeyler yapmasını gerektiriyor. Kişinin bir şeyler yapmasını gerektiriyor. Namaz kılmasını gerektiriyor. Oruç tutmasını gerektiriyor. Mesela her perşembe günü bizim aramıza katılan bütün kardeşlerimiz her perşembe günü oruç tutarlar. Kandillerde oruç tutarlar. Ramazan boyu zaten herkes tutuyor. Onlar da tabiatıyla tutarlar. Ama Ramazan ayını mutlaka tuttuktan sonra onun dışında da bir o kadar daha, en az bir o kadar daha bu kardeşlerimiz oruç tutarlar. Zekatı iki kat verirler. Şimdi namaz kılmak deyince genellikle sonradan girerler kardeşlerimiz aramıza. 15 yaşından bulundukları yaşa kadar olan borcu da ödemek mecburiyetini koyar Allah-u Teala onlara. Onu da gerçekleştirmek mecburiyetindedirler. Ve zikir yapmak, o da bir zorunluluktur. Allah-u Teala'nın ibadetlerinin arasındaki en kıymetlisi zikir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse evet, Allah-u Teala sizi kendisine ulaştıracak, garanti etmiş bunu. Sizin de bunları yapmanız gerekiyor ulaşabilmek için. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah-u Teala o kişinin kalbinde bu talebi gördüğü zaman, o kişinin namazı sevmesini Allah sağlar. Orucu sevmesini, zekat vermeyi sevmesini, özellikle zikir yapmayı sevmesini, zikri sevmesini Allah sağlar. Ona mürşidini gösterir, mürşid sevgisini de veren gene Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, bizi ne kadar çok sevdiğinizi biliyoruz. Siz de bizim sizleri ne kadar çok sevdiğimizi biliyorsunuz. Bu sevgi dünya üzerindeki sevgilere benzemez. Bu sevgi Allah'tan dolaşarak karşı tarafa ulaşır. Bizim sevgimiz bizden Allah'a, Allah'tan size arttırılarak gelir. Sizin sevginiz Allah'a, Allah'tan bize arttırılarak gelir. Allah'a ulaşır, Allah onu arttırarak bize ulaştırır. Öyleyse
karşılıklı bir sevgi halesi Allah'tan dolaşarak bizleri kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliğin içine atar. Bunun muhtevası sevgi hüviyetindedir. Sevgi, sevgi, sevgi. Allah-u Teala'ya önce Allah-u Teala'dan hoşlanarak hislenirsiniz. Allah-u Teala'ya bakış açınızda önce Allah'tan hoşlanmak vardır. Birinci etap, sonra sevmek vardır. İkinci etap, sonra aşık olmak vardır. Üçüncü etap ve sonra en sonunda hayran olmak vardır. Dördüncü ve son etap. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o Allah hepinizi inanamayacağınız kadar çok seviyor. Hiçbirinizden vazgeçmez, siz Allah'tan vazgeçmedikçe. İşte sizin Allah'a ulaşabilmeniz için Allah'ın kendisine düşenleri yapacağı kesin. Ama sizin de kendinize düşenleri yapmanız lazım. Peki ya kişi yapmazsa? İşte Allah-u Teala onu mümkün kılmayacak olan kişinin ya yapmazsa sualinin cevabındaki yerini Allah-u Teala olmazsa olmaz şartına bağlamış. Mutlaka o kişiye Allah namazı sevdirir, orucu sevdirir, zikri sevdirir. Allah'a ulaşması için gerekli bütün donatımlarla onu donatır, içine sevgi koyar. İrşad makamını gösterir, onu da sevdirir. Allah'ı sevdirir. Hiç kimse olmamıştır ki, hiç kimsenin olması mümkün değildir ki, Allah'a ulaşsın, ulaşmayı dilesin de Allah ona ibadetleri sevdirmesin. Böyle bir insan hiç yaratılmadı. Milyarlarca senelik insan hayatında böyle bir müessese hiç oluşmadı sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin ibadetlerini sevmemesi olayı oluşmadı. Onun için bu sevginin nereye kadar devam edeceğini Allah-u Teala garanti ediyor. Kendi zatına o kişinin ruhu ulaşıncaya kadar. Allah'ın garantisi içindesiniz. Şeytana karşı %100 korunursunuz. Yani şeytanın sizi Allah'ın yolundan ayırmasının bütün kapıları şeytana kapatılmıştır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan itibaren, ki üçüncü basamaktasınız, ruhunuzun Allah'a ulaştığı 21. basamağa kadar sağlam bir muhafazanın içindesiniz. Allah-u Teala sizi şeytanın vesvesesinden, yani kuruntularından, şeytanın size yapacağı telkinlerden mutlak olarak korur. Ne zamana kadar? Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız ana kadar. Aslında siz ulaştırmıyorsunuz. Ulaştıran gene o. Diyor ki Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve kim
Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, yani o seçtiklerinden, onları kendisine ulaştırır diyor. Burada bir mutlak müessese var. Mutlaka ulaştırır. Allah-u Teala'nın ulaştırır demesi yeterlidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o görevlerinizi şevkle, zevkle yaptığınız, huzur duyduğunuz süre var ya, o süre seyr-i sülük süresidir. Seyr-i sülük, ruhunuzun vücudunuzdan ayrıldıktan sonra Allah'a ulaştığı noktaya kadar yaptığı yolculuk sürecinin adıdır. Seyr-i sülük. Neden böyle? Neden Allah-u Teala sizi kendisine ulaştırır? Çünkü sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. İşte bu Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah'ın verdiği sözdür. Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onu kendisine ulaştırır. Unutmayın, ilmiyle ve rahmetiyle sizi kuşatmıştır. Yani size bütün davranışlarınızda hakim olmayı dilediği an hakim olur ama bunu yapmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, normal standartlarda bunu yapmayan Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dileyenlerde bunu gerçekleştirir. Yani o kişiyi öyle bir hüviyete sokar ki, o kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye can atan, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanır. Bunu yapan Allah'tır. Allah o kişinin şeytanla ilişkisini keser. Onun için kesin bir hükümden bahsetmek istiyorum size. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin namazını kılmaması mümkün değildir. Orucunu tutmaması mümkün değildir. Üstelik de açlık hissetmeden, açlık hissederek orucunu tutmaması mümkün değildir. Hem açlığı hissettirmez, hem de mutlaka orucu tutturur. Kişi için oruç tutmak, namaz kılmak, zekat vermek, zikir yapmak bir zevk haline dönüşür. Coşku ile, tutku ile insanlar namazlarını kılarlar. Bütün güzellikleri yaşarlar. Bunları onlara yaptıran Allah'tır. Ne zaman ki ruhları Allah'a ulaşır, Allah'ın sözü tamamlanır. Allah söz verdi mi mutlaka yerine getirir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi mutlaka kendisine ulaştırır. Ama ulaştırdığı zaman da sözü tamamlanmıştır. Bundan sonra yardım elini çeker mi? Çekmez. Ama kişinin liyakati ölçüsündedir artık Allah-u Teala'nın yardımı. Kişinin Allah'a olan tevekkülü, onun liyakatinin gerçek ölçüsüdür. Manevi tekamülde. Öyleyse demek ki manevi tekamüldeki ölçü kişinin liyakatidir. Liyakati oluşturan unsursa, manevi tekamülde liyakati oluşturan unsur kişinin Allah'a tevekkül derecesidir. Güven derecesidir. İşte sevgili kardeşlerim, güvenin
tevekkülün hüküm ferma olduğu yer Allah'ın sözünü tuttuktan sonraki safhasıdır. Allah sözünü tutana kadar, yani o kişinin ruhunu kendine ulaştırana kadar, o kişi tevekkülün sahibi olsa da olmasa da onu mutlaka kendisine Allah-u Teala ulaştırır. Tevekkül sahipleri Allah'a ulaştıkları yer olan 33 bin zikirden zikirlerini her gün biraz daha öteye taşıyanlardır. Tevekkülün anahtarı ve göstergesi zikirdir. Diğer ibadetler sınırlıdır. Günde 5 vakit teheccüd ve kuşluk namazlarıyla 7 vakit namaz kılarsınız. Daha fazla kılmanız emredilmez, uygun da görülmez. Hamd ve şükür namazları hariç. İstihare namazları hariç. Öyleyse sevgili öğrenciler, hudutlar koymuş Allah-u Teala. 24 saatlik bir zaman diliminde güneş doğmadan evvel başlayan orucunuz akşamın girmesiyle tamamlanır. Daha uzun süre oruç tutmanız emredilmez. Allah-u Teala sizin en güzeli ulaşmanızı ister. Her ibadet hudutları olan ibadetlerdir. Ama zikrin hududunu kaldırmış Allah-u Teala. Daimi zikri emretmiş. Her 24 saat boyunca kesintisiz zikir. Zaten 24 saat tamamlanınca ikinci 24 saat başlayacaktır. Kesintisiz zikriniz orada da devam edecektir. Hiç kesilmeden. Zikir kesintisiz yegane ibadettir. Bütün ibadetlerin arasında en kıymetlisidir. Sizi mutluluğa taşıyacak olan en kuvvetli vasıtadır. İşte sevgili kardeşlerim, insanın Allah'a ulaşmayı dileme talebinden sonra Allah-u Teala'nın kulunu ulaştırdığı yer mutlaka kendi zatıdır. Hangi şartların içinde olursa olsun kişi, eğer Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse, ki dilediği an Allah-u Teala işitir, bilir ve görür, o kişinin bütün ibadetleri mutlaka en güzel standartlarda cereyan edecektir. Onun için diyoruz ki, eğer ibadetlerinizi yapamıyorsanız, zikir yapamıyorsanız, oruç tutamıyorsanız, zekat veremiyorsanız, zikir yapamıyorsanız, her şeyden evvel zikir yapamıyorsanız, o zaman kendinizi aldatmayın. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiş değilsiniz. Dileseydiniz, sonuç mutlaka farklı olacaktı. Allah'a ulaşmayı dileseydiniz, sonuç mutlaka farklı olacaktı. Mutlaka ibadetlerinizi, bütün ibadetlerinizi zevkle yapacaktınız. Evet, azdan başlayacaktı, adım adım çoğalacaktı. Ama ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız noktaya kadar zikriniz çoğala çoğala 33 bine ulaşır. 33 binde ruhunuz Allah'a ulaşmış olur. Normal standartlarda vuslattan sonra tevekkülün sahibi olmayanlar adım adım Allah'a olan vazifelerini
ihmale başlarlar. Çünkü Allah-u Teala devreden çıkmış, kişisel iradeyi devreye sokmuştur. Öyleyse bütün insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri günden, Allah'a ruhlarını ulaştırdıkları güne kadar Allah'ın ilahi iradesinin yardımını alırlar. Onun kontrolü altındadırlar ve yapılması lazım gelen bütün görevleri severek yapmaları Allah-u Teala'nın ilahi iradesi tarafından mümkün kılınır. Garanti altına alınır. Ne zaman kalkar garanti? Ruh Allah'a ulaştıktan, Allah'ın sözü yerine geldikten sonra. O ana kadar şeytanın o kişiyi yapacağı bütün telkinler Allah-u Teala'nın koruyucu kalkanıyla önlenir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, olay bu. Bu sebeple hanginiz bana diyorsanız ki ben artık eskisi kadar iştiyaklı değilim, namazlarımı eskisi gibi kılamıyorum, zikirlerimi eskisi gibi kılamıyorum, o zaman siz Allah'a tevekkül etme açısından noksansınız. Tevekkül sahibi olmadığınız halde Allah Teala sizi gene kendisine ulaştırmıştır. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse istisnası yok. Herkesi mutlaka kendisine ulaştırır. Cinlerde bu nefs tezkiyesinin %51'e ulaşmasıyla gerçekleşir. Ruhları olmadığı için ruhlarının Allah'a ulaşması diye bir şey de söz konusu değildir. Ama insanların asıl özelliği Allah'ın kendilerine verdiği bir ruha sahip olmalarıdır. Bu ruhu Allah'a ulaştırmakla hepsi vazifelidirler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse garanti altındasınız. Hani o evliya mı, o bundan 5-600 sene evveline kadar varmış. İşte bu gördüğün türbe, öyle bir evliyanın türbesi. Ama artık bu zamanda evliya mı olur diyenlere ithaf olunur. Bu zamanda evliya var. Mihr Vakfı'nın mensuplarına dikkatle baksınlar. Allah Teala gene söylüyor, sizin çoğunuz evliyadır diyor. Yani ilk el öpenler de dahil buna, daha o gün el öpmüş olanlar da dahil, toplamın yarısından mutlaka fazlası evliya aramızda. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her gün çoğalıyorsunuz. Her gün Allah-u Teala yeni kardeşlerimize aynı yardım hüviyetiyle tecelli ediyor. Onlara namazı, orucu, özellikle zikri sevdirerek onları kendisine mutlaka ulaştırıyor. Onun için her zaman çoğumuz evliyayız. Peki fısk tehlikesi kimlerde oluşur? Fısk tehlikesi Allah'a tevekkül etmeyenlerde oluşur. Onlar da vuslata ererler ama Allah-u Teala'nın sözü yerine geldikten sonra üzerinizdeki hakimiyetini geri aldığı zaman sizin gerçek çehreniz çıkar ortaya. Eğer tevekkül sahibi değilseniz zikriniz artık artmaz.
Aksine zikir süreniz kısalmaya başlar. Daha az zikretmeye başlarsınız. Namazlarınızda aksamalar başlar. Oruçlardan zevk almazsınız. Zekat vermek istemezsiniz. Bu olay sadece tevekkülünüzün olmamasını ifade eder. Eksik olduğunu ifade eder. Bunun en kesin göstergesi zikrinizdir. Peki böyle olan insanlar fıskta mıdırlar? Hayır, değillerdir. Senelerce onlar fıska düşmeden ama derecelerini, seviyelerini giderek aşağı düşürerek yaşarlar. Fıska düşmeleri mümkün olabilir mi? Olabilir. Allah'ı unuttukları zaman. Yani yaşantıları artık bizden birine yakışmayan başkalarının yaşadığı hayata dönüştüğünde ancak fıska düşmüşlerdir. Bu tereddi aşağıya doğru gidiş 10 yıllar, 20 yıllar sürer gider. Kişi bu inişin içinde de fıska düşmeden ömür geçirebilir. Yine asgari standartlarda namazlarını kılıyorsa, oruçlarını tutuyorsa, zikrini devam ettiriyorsa ama yükseltemiyorsa, aksine yavaş bir şekilde aşağı doğru iniyorsa, Allah'ı unuttuğu noktaya kadar o kişi fıska düşmez. Allah'ı unutan kişinin davranışları artık tasavvufi bir davranış biçimi ihtiva etmez. İçermez. O kişi dışarıdaki birinin bütün negatif davranışlarının derece derece bir kısmını almıştır. Kendilerindekini kaybederek negatif faktörleri almışlardır. Zikir azaldıkça nefsin kalbindeki afetler çoğalacaktır. Başa döndükleri gün nefslerindeki afetler tamamen onlara hakim olacaktır. İşte bu Allah'ı unutma noktasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onun için şunu bilmenizi istiyorum ki hanginiz namazı kılmaktan artık hoşlanmıyorsanız, zikir yapmaktan hoşlanmıyorsanız, Allah'ın size verdiği görevler eskiden zevkken şimdi angarya haline dönüşmüşse, adım adım bir şeyler kaybediyorsunuz. Zikriniz azaldıkça nefsinizin kalbindeki afetler çoğalacaktır. Olduğu yerde hiçbir şey kalmaz. Ya azalma ya çoğalma. Daimi zikre ulaştıktan sonra daimi zikirden düşmeniz mümkün değildir. Zaten 33 bin zikirden sonraya çıkabildiğiniz bütün sahalarda siz iştiyak sahibisiniz. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, kendinizi düşünün. Allah'ın yoluna girip de Allah'ın evliyası olduktan sonra Allah'ı unutmak noktasına gelmek,
Allah'ın emirlerinin sizi hiç enterese etmediği, yasaklarını uygulamakta sakınca görmediğiniz, Allah'ın ibadetlerinden zevk almadığınız bir noktaya ulaşırsınız. O zaman her şey eski haline geri döner. Yani nefsin kalbinde Allah-u Teala'nın sonradan sizin zikrinizle oluşan, nefsin kalbinin %51'ini dolduran fazıllar adım adım kalbinizi terk ederler. Nefsinizin kalbine karanlıkların tamamen hakim olduğu, %51 nurun derece derece azalarak yok olduğu noktada fısk oluşur. O Allah'ı unutma noktasıdır. Başa dönüştür. Bu başa dönüş her şeyi yeniden değiştirecektir. Nefsinizdeki iman kelimesi artık hiçbir işe yaramamaktadır. Çünkü zikrinizi azalta azalta bir gün yapmaz oluyorsunuz. Zikir yapmayınca nefsinizin kalbindeki afetlerin azalması söz konusudur. Zikir yapmadığınız sürece şeytanın kapısı açıktır. İman kelimesinin çekim gücü yeni yardımlarla kuvvetini muhafaza edebilir sizin zikretmenizle. Eğer zikretmiyorsanız kalbinizde biriken nurların yavaş yavaş nefsinizin kalbini terk etmesi normal bir olgudur. Çünkü o nurların birikimidir ki iman kelimesini nefsinizin kalbinde giderek artan bir kuvvetle tutar. Zikirden tamamen vazgeçtiğiniz noktada nefsinizin kalbindeki bütün afetlerin gitmesi için yeterli değildir. Daha bir süre geçer. Ne zaman hasletler, faziletler nefsinizin kalbini terk eder de başlangıca dönerseniz, işte o zaman sokaktaki insandan hiçbir farkınız kalmaz. O zaman fısktasınız. O zaman aynı zamanda delalettesiniz. O zaman yeniden küfre döndünüz. Neden? Nefsinizin kalbindeki fazıllar tükendiğinde, sıfırlandığında, kalbinizin hidayetten sonra kasiyet bağlaması, %100 afetlerle donatılması hali küfre geri dönüşünüzdür. Allah Teala kalbinizdeki iman kelimesini alır, kalbinizin içine küfür kelimesini yeniden yazar, kalbinizi yeniden mühürler, zadındaki ruhunuzu sizin vücudunuza geri gönderir, başınızın üzerindeki devrin imamının ruhunu sizden alır. Sevgili kardeşlerim, onun için Allah-u Teala'nın yardımı çoktur ama siz layık olduğunuz sürece yardım etmeye de hazırdır. Size bir güzelliği yaşatır ki o güzelliğin tadı damağınızda kalsın da daha öteye geçin. Onun için zikriniz bir terazidir. İşte fısk müessesesi bu şartlar altında gerçekleşir. Ne diyordu Allah-u Teala Hadis Suresinin 16. ayet-i kerimesinde? O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şey, yani rahmet nuru ile, o kişinin kalbinde huşu oluşması
zamanı gelmedi mi? Sakın siz de zikri unutmuş, aradan uzun zaman geçtikten sonra kalpleri katılaşmış sertleşmiş ve kararmış olan kalpleri kasiyet bağlamış olan insanlardan olmayın diyor Allah Teala. Bir kişinin kalbinin kasiyete geri dönmesi, kalbinin tamamen afetlerle yeniden kaplanması demek. İşte o zaman fıska düşmek söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz ne kadar ötede bir olay aslında? Yani azalan bir seyir içinde de olsa zikrinizi yapmaya devam ettiğiniz sürece böyle bir tehlikeyle karşı karşıya değilsiniz. Kalbinizdeki nurlar fıska düşmediğinizin kesin işaretini taşır. Kalbinizdeki nur varsa iman kelimesi vardır. Sadece kafirler fısktadır. Allah-u Teala'nın kalbinizdeki iman kelimesini aldığı noktada küfre düşersiniz, fıska düşersiniz. Kalbinizdeki iman kelimesine rağmen kalbinizdeki nurların erimesi söz konusudur. Zikrinizi azalttıkça seviye düşer. Her zikir seviyesinin insana kazandırdığı nefsin kalbinde bir aydınlanma oranı söz konusudur. Öyleyse eğer Allah-u Teala size böyle bir imkanı sunduysa, bir hiç gibi, hiç sayılabilecek bir sebeple, yani sadece bir dilekle Allah-u Teala'nın sizi evliyası yapması, üçüncü kat cennetini size tahsis etmesi, dünya saadetinin yarısından fazlasını vermesi niçindir? Size evliyalığı sevdirmek için. Eğer severseniz, Allah'ı sevensiz, evliyalığı sevensiz, Allah'ın katında bir güzelliği yaşayabilecek olan, mutluluğu yaşayabilecek olan, her gün biraz daha artan bir mutluluğu yaşayabilecek olan bir hüviyet taşırsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala istiyor ki Allah'ın evliyası olduktan sonra iştiyakiniz artsın. Zikrinizi arttırın. Ve yolunuzda bir şeyler kaybederek değil, nefsinizin kalbine daha çok hasletler toplayarak yolunuza devam edin. Ve neticede Allah'ın hepinizden istediği şey daimi zikre ulaşmanız. Bu daimi zikir konusu dik yokuştur. O dik yokuşu tırmandığınız zaman şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacak. İnsanlar sizin için size düşman olmak hüviyetlerini kaybedecekler. Onların negatif davranışları devam edecek. Ama sizi etkilemek imkanı artık onlar için.

ruh hüviyetine bürünmüş olacak. Ruhunuz %100 hasletlerle dolu, nefsiniz %100 fazılla ve rahmetle dolu. %98 fazıl, fazilet, %2 rahmet. İşte bu fazilet sahibi insandır. Nefsinin kalbi afetlerden tamamen arınmış, kalbinde iman kelimesi yazan, nefsinin kalbinde %98 fazilet oluşmuş, %2 rahmet oluşmuş kişi erdemli insandır. İşte bu üst seviye evliya olmaktır. Faziletin sahibi olmaktır. Ve iç dünyasında da kişinin dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de mutluluğu 100 üzerinden 100'le yaşaması halidir. Daimi zikre ulaştığınız zaman sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaştığınız zaman ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Daha mutlu bir insan benden daha mutlusu olmaz diye düşüneceksiniz. Başkalarının problem diye baktığı olaylardan hiçbirisi sizde bir problem etkisi oluşturmayacak. Her şey sizi mutlu eden hüviyetini size hissettirecek. Onu hissedeceksiniz. İç dünyanızda nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitmiş olacak. Tam bir sulh ve sükun halinin sahibi olacaksınız. Dış dünyanızda başka insanlarla aranızdaki kavga sizin açınızdan bitmiş olacak. Dış dünyanızda da bir sulh ve sükun haline sahip olacaksınız. Onlar dilediklerini yapabilirler. Onlar size düşmanlık edebilirler. Ama siz onlara düşmanlık edemezsiniz. Çünkü düşmanlık yok artık içinizde. Sizin için kavga bitmiştir. Anlaşmazlık bitmiştir. Siz bir sulh ve sükun halinin içindesiniz. Siz o zaman Hazzül Azim'in, Fevzül Azim'in ve Ecrül Azim'in sahibi olacaksınız. En büyük haz, en büyük mükafat, en büyük ücret Allah'ın katından. O zaman mutluluğunuzu bize anlatacaksınız. Bizim gibi göreceksiniz, bizim gibi duyacaksınız, bizim gibi hissedeceksiniz. Allah'a hayran olacaksınız. Her adımınız, her anınız mutluluğun bütün boyutlarıyla içinizi dışınızı kapladığı bir dizaynı oluşturacak. Sevgili kardeşlerim, hepinizi o noktada görmek istiyoruz. Daimi zikrin sahipleri olarak. Gayret ederseniz bunun mümkün olduğunu göreceksiniz. Öyleyse gayret sizden, himmet bizden, nusret Allah'tan. Allah Teala'nın hepinizi en üst seviye cennetlere, adın cennetlerine ulaştırmasını, Allah Teala'nın hepinizi daimi zikre

yaptırmasını Allah-u Teala'nın hepinizi iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir sulh ve sükun haline, muhteşem bir dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Kağıt örneği.
1: El-Fatiha ve as-salavat ala mesale ala Muhammed Eyzübillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn İhdinâ sırâtel müstakîm Sırâtel lezîne en'amte aleyhim Gayrıl magdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetindeyiz. Zamanımızın en önemli konularını tezekkür etmek üzere. Bu seri bir konuşma olacak. İslam'dan neler kopmuş, birlikte onu göreceğiz. İslam'dan kopanlar başlığı altında. Bugün İslam'dan kopan pek çok konudan birincisini işleyeceğiz sadece. Allah'a ulaşmayı, yani Allah'a mülaki olmayı, gene yani ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. Bu kavram ne yazık ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bütün Kur'an yaşanırken o zaman da yaşanmış ama ondan bir müddet sonra en az bundan 1000 yıl evvel unutulmuş. Zamanımıza ulaşan Kur'an dışı din bilgileri bu konuyu hiç mi hiç içermiyor. O günlerden bu tarafa insanları kurtuluşa ulaştıracak olan temel faktör olarak ne kalmış, ne gelmiş bugüne kadar? İslam'ın 5 şartı: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bu 5 tane şart hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Ama onu başka bir sohbetimizde anlatacağız. Bugün ilk adımı Allah'a ulaşmayı dilemek ifade edecek. Neden İslam'ın 5 şartı kimseyi cennete ulaştıramaz, dünya saadetine hiç ulaştıramaz? Çünkü eğer bir insan bugünkü konumuz olan Allah'a mülaki olmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Bırakın geri kalanları. Mürşide ulaşmak, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi teslim etmek, iradeyi Allah'a teslim etmek. Bunların hiçbirine doğru yürümüyoruz. Onlardan bahsetmek bugün söz konusu olmayacak. Ama sadece Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyen bir insanın hazin durumundan bahsetmek istiyoruz size. Bu kişinin cehenneme gideceğini Kur'an-ı Kerim söylediğine göre geriye zaten bir şey kalmıyor. Bir insan Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezse ne olur? Bir, bu kişi cehenneme gider. İki, Allah'ın ayetlerinden gafildir. Allah'ın ayetlerinden gafil olmayı önemli bir şey saymayabilirsiniz. Ya da en azından bize karşı olanlar öyle düşünebilirler. Ama her şeyden evvel hatırlatırız. Bize karşı olmak demek, biz onu temsil ettiğimize göre Allah'a karşı olmak demektir. Bize karşı olmak demek, o karşı olanların da kurtulabileceği Kur'an hükümlerini onlara öğreteceğimiz cihetle, o bizim omuzlarımızda bir vazifedir. Allah'a karşı gelmektir. Çünkü Allah Teala herkesin cennete girmesini ister. Herkesin kurtuluşa ulaşmasını ister. Şu dünyayı mutlulukla yaşamasını ister. Ölümden sonra mutlaka Allah'ın cennetine girmesini ister. Ama insanlar her şeyi berbat etmişler sevgili kardeşlerim. Asırlarca evvelden beri saptırılan bir İslam muhtevası görüyoruz. İşte bir insan Allah'a mülaki olmayı, bir başka ifadeyle ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı, ilka etmeyi dilemiyorsa onun gideceği yer cehennemdir. Aynı zamanda da o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala buyuruyor: İnnellezîne lâ yercûne likâenâ. Onlar muhakkak surette, kesin surette bize mülâki olmayı, yani ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir talepleri yoktur. Kesin olarak böyle bir talepleri yoktur. Kesin olarak onlar bize mülaki olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Sonra devam ediyor. İnnellezîne lâ yercûne likâenâ ve râdû bil hayâtet dünyâ vatme'ennû bîhâ. Ellezîne hum an âyâtina gâfilûn. Onlar ki, diyor Allah Teala, bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olanlardır. Dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Yani Allah'ın manevi nimetlerinden mutluluk duymak, huzura ulaşmak onların işi değildir. Onlar dünya hayatında kazandıkları parayla, şanla, şöhretle mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar, diyor Allah Teala. Ve arkasından diyor ki, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. İşte Kur'an'ın unutulan en önemli kavramı Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Ve bütünüyle unutulmuştur. Eğer Allah Teala bize bu kavramı öğretmeseydi, biz de sizlere söylemeyecektik. Bunları sizlere ulaştırmamız mümkün olmayacaktı. Ve siz de, biz de cehenneme gidecektik sevgili izleyenler ve dinleyenler. Biz bu devirde şu dünyadaki en önemli vazifenin sahibiyiz. Hepinizi uyarmakla vazifeliyiz. Allah'a mülaki olmayı dilemeniz bir tarafa, Allah'a mülaki olmak diye bir kavramın, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak diye bir kavramın varlığından bile alimlerin büyük kısmı haberdar değil. Büyük kısmı yetmez. Çok büyük bir kısmı. %90'dan fazlası. Peki haklılar mı? Evet. Onların hataları değil. Çünkü onlara okudukları üniversitelerde bu kavram öğretilmemiş. Neden? Çünkü öğretme mevkinde olanlar da bilmiyorlardı. Ve biz de bilmiyorduk. Ta ki Allah Teala bize Kur'an'ı öğretsin. Öyleyse konu önemli mi? Son derece önemli. Çünkü ayet-i kerimenin sonunu söylemedik daha. Allah Teala şöyle bitiriyor Yunus 8'i. Ülaike mevahümün naru bima kânu yeksubun. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Bir daha çıkmamak üzere cehenneme girecek insanlar. Kabahatleri ne? Kabahatleri, hataları Allah'ın ayetlerini bilmemek. Ve de bu sebeple Allah'a milaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilememek. Dilemezlerse bu insanların gideceği yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepinizi uyarıyoruz. Bu bizim görevimiz. Hepiniz bunu duyacaksınız ama büyük kısmınız gene aldırmayacak ve de ancak cehenneme ulaştığınız zaman aklınız başınıza gelecek. Ve bu bizi çok üzüyor sevgili kardeşlerim. Gözümüzün önünde bu ülkedeki insanların 70 milyondan fazlası şu anda bu ilmin sahibi olmadıkları için bir, biz bu ilme sahip olduğumuz ve onlara tebliğ ettiğimiz halde aldırmadıkları için, umurlarında bile olmadığı için. İki, ve üçüncüsü daha da kötü, din öğreticileri bu söylediklerimizi tetkik etmek gereğini bile duymadıkları için. O kadar eminler ki öğrendikleri ilmin onları cennete ulaştıracağından ellerinde hiçbir delilleri yok. Daha da kötüsü, cehenneme girerlerse bir süre sonra leblebi gibi kavrulduktan sonra cehennemde cennete gireceklerini zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, iler tutar tarafı yok ki İslam'ın, Kur'an'daki İslam'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadıkları İslam'ın, ki Kur'an'daki İslam'la Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabenin yaşadığı İslam %100 birbirini tutuyor. Bütün söylediklerimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bütün sahabenin yaşadıkları. Şimdi neden bahsediyoruz? Kur'an'dan kopan ilk kavram. Ya da bizim size Kur'an'dan kopan kavramların ilki olarak sunduğumuz şey, Allah'a mülaki olmayı, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilememek. Bütün sahabe dilemişler mi? Bunu sormadan evvel farz mı diye sormamız lazım. Allah'a mülaki olmayı dilemek farz mı? Allah-u Teala diyor ki, münibine ileyhi ve ettekuhu ve yakumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Rum 32'de de bunun devamı var. Rum 31'deki kesim, Allah'a mülaki olmayı dile. Buna Allah'a yönelmek diyor, münip olmak. Allah Teala Allah'a yönel, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve ikinci faktör ve böylece müşriklerden olma. Evvela bir kişi Allah'a yönelmezse, Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi takva sahibi değildir. İkincisi, o kişi şirktedir. Bu şirk gizli şirk. İşte bir sonraki ayet-i kerime Rum 32. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Bu fırkalara ayrılanlardan sadece bir tek grup kurtulabilecek fırka-i naciye. Onlar Allah'a mülaki olmayı dileyenler. Ne diyor Allah Teala? Baştan söylediği iki şey neydi? Bir, Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. İki, gidecekleri yer cehennemdir. Şimdi, üç ve dördü söylüyoruz. Onlar takva sahibi değillerdir. Üç, ve onlar şirktedirler diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruluyor olay. Ey Allah'ın Resulü kaç fırka olacak? 72 diyor. Affedersiniz 73 diyor. Peki kurtuluşa ulaşan gerçekten bir tek fırka mı olacak? Evet, bir tek fırka. Onun adı ne ey Allah'ın Resulü? Onun adı Fırka-i Naciye. Kurtuluş fırkası, kurtulanlar fırkası. İşte şimdi yapılan araştırmalar 72 tane fırka, 72 tane ayrı inanç çeşidi tespit edebildi. Bu 72 tanenin her birinin içinde Allah'a mülaki olmayı dileyen insanlar 73. fırkayı oluşturuyor. Biz ve bize bağlı olanlar, biz hepimiz Allah'a mülaki olmayı diledik. Siz de dilediniz mi? Dilemediyseniz, bu ayet gelince şirkte olduğunuzu kabul etmek mecburiyetindesiniz. Bu ayet gelince takva sahibi olmadığınızı kabul etmek mecburiyetindesiniz. Ve devam ediyoruz. Allah Teala Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı inkar ederse onlar hidayette değildirler ve onlar hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Hüsranda olmaları sebebiyle de gidecekleri yer gene cehennem. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. O gün kimin günahları sevaplarından hafifse veya başka bir ifade kullanalım, sevapları günahlarından fazlaysa onlar felaha erenlerdir. Biliyorsunuz ki felaha ermek cennet saadetine ulaşmak demek. Felaha erenlerin hepsi cennete girecek olanlar. Kimin sevapları fazlaysa onların gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Allah Teala diyor ki bir sonraki ayet-i kerimede kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ebediyen kalmak üzere gidecekleri yer cehennemdir diyor. İşte bir evvelki söylediğimiz ayet-i kerimede bu insanların hüsranda oldukları kesin, Allah'a mülaki olmayı inkar edenler ki onların Allah'a ulaşmayı dilemeleri, Allah'a mülaki olmayı dilemeleri hiçbir zaman mümkün değildir. Dilemeyeceklerdir. Dilemedikleri için de mutlak olarak onlar hüsranda olacaklardır. Gidecekleri yer cehennem olacaktır, ebediyen kalacaklardır. Hem hüsrandadırlar, hem de hidayette değillerdir. Bu insanlar hidayette değillerse o zaman dalalettedirler tabii. Peki dalalette olduklarına dair de ayet-i kerime var mı? Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerin? Elbette var. Rad suresi 27. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Kur'an diyor ki başlangıçta herkes dalalettedir. Peygamberler için dahi seni dalalette bulup da hidayete erdirmedik mi diyor Allah-u Teala. Herkes dalalettedir. Ve o dalalette olanları bırakır diyor Allah-u Teala. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Yani hidayete erdirir. Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Açık ve kesin. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o dalalette olanlardan onları kendisine ulaştırır diyor. İşte şimdi sual sormak zamanı. Acaba Allah'a mülaki olmayı dilemek üzerimize farz kılınmış mı Allah-u Teala tarafından? Allah-u Teala buyuruyor ki Zümer'e 4'te ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kabliyen yetiyekümün azabı üzerinize azap gelmeden önce Allah'a mülaki olmayı dileyin, Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Ayrıca ruhunuzu da Allah'a teslim olun, teslim edin diyor Allah-u Teala. Ama yönelmek üzerimize farz kılınmış. Allah-u Teala Lokman 15'te diyor ki وَتَّبِيْ سَب۪يلَا مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ Kim bana yönelmişse, kim bana ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol. Yani sen de bana ulaşmayı dile, bana yönel diyor Allah-u Teala. Allah'a yönelmek üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Peki bütün sahabe bu emri yerine getirmiş mi? Üzerimize farz. Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabiatıyla bütün sahabe bu emri yerine getirmişler ve Allah'a yönelmişler. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَمُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لِهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي Sahabeden bahsediyor Allah-u Teala diyor ki onlar şeytana kul iken Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Bütün sahabe şeytanın kuluyken, insan ve cin şeytanların, tağutun kuluyken Allah'a yönelmişler ve şeytanın kulu olmaktan kurtulmuşlar, Allah'ın kulu olmuşlar. Bu ayet-i kerime aynı zamanda Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insanın şeytanın kulu olduğunu da kesinleştiriyor. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an Allah'ın kulu olur, sahabe gibi. Dilemezse, dilemediği sürece şeytanın kulu olarak kalır. Yalnız şeytanın kulu olarak kalmaz, şeytanın, tağutun dostu olarak da kalır. Üstelik de Allah'ın dostları mümindir, şeytanın dostları tağuttur. Şeytanın dostları, tağutun dostları kafirdir. İşte Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesi, 257. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ki Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahum et tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onlar ki diyor Allah amin olanların, onlar amenurlar, amin olanların Allah dostudur diyor. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Ne yapıyor? Onların nefslerinin kalbini kapkaranlık olan kalpten aydınlık bir hale getiriyor Allah Teala nefs tezkiyesi yoluyla. Nefslerinin kalbinde en az %51'e kadar nur birikimini Allah sağlıyor. Ruhlarını da Allah'a ulaştırmalarını gene Allah garanti ediyor. Allah amini olanların, Allah'a milaki olmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Demek ki Allah onların dostu. Ve amini olanlar Allah'a ulaşmayı dileyen müminler. Şimdi kafirlere geliyoruz. Ayet-i kerimenin devamında kafirlere gelince diyor Allah Teala, onlar da tağutun dostlarıdır. Ve tağut tarafından nurdan zulmete götürürler diyor Allah Teala. Onlar da tağutun dostlarıdır ve tağut tarafından nurdan zulmete götürürler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı o dizayn ki demin gördük ki Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler tağutun, insan ve cin şeytanların kulu. Bu ayet-i kerimede de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hem kafir oldukları hem de şeytanın, tağutun dostu oldukları ifade ediliyor. Bu sebeple bütün sahabe Allah'a mülaki olmayı dilemişler. Ne gördük? Allah'a mülaki olmayı dilemek üzerimize farz. Ne gördük? Bütün sahabe Allah'a mülaki olmayı dilemişler ve tağuta kul olmaktan kendilerini kurtarmışlar. Peki sevgili izleyenler, dinleyenler, siz diliyor musunuz? Allah'a mülaki olmayı, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediniz mi? Diliyor musunuz? Dileyecek misiniz? Hepinizin Allah'ın hakikatlerini öğrenmeniz için buradayız. Şeytan bütün gücüyle son direnişini gösteriyor. Ne kadar direnirse dirensin, bütün dünyaya hidayet mutlaka yayılacaktır. Bütün dünyada hidayet öğrenilecektir. Şeytanın bütün oyunları, tuzakları yerle bir edilecektir. Son kozlarını kullanıyor iblis. Ama o Allah'ın dostlarına bir şey yapamaz. İşte Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir fırka hariç geri kalan herkes şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Gördük ki kul olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdi. Aynı zamanda o tek fırkanın dışındaki, müminleri oluşturan tek fırkanın dışındaki bütün fırkalar şeytana kul olanlar ve cehenneme gidecek olanlardı. Burada Allah Teala bir defa daha söylüyor. Şeytana kul olanlar, onların gidecekleri yer cehennem. Allah'a kul olanlar, onlar müminler. İki ayet-i kerime hem Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi hem de bu Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin onların mümin olduklarını, geri kalanların Allah'ın katında cennete girebilecek efsafta bir mümin olmadıklarını ifade ediyor. Mümin, inanan demek. İman kelimesinin sahibi olan kişi demek. İnancın sahibi olan kişi mümindir, inanan yani. Ama inananlardan bir kısmı cennete giremez. Allah'a salt inanmak ne yazık ki milyonlarca İslam alemindeki insanı aldatmıştır. Din alimleri zannediyorlar ki kim Allah'a inanırsa o mümindir. Gerçekten de lügat manası itibariyle gerçekten de mümindir. Müminler cehenneme girse bile bir süre leblebi gibi hafif tertip kavrulduktan sonra mutlaka cennete gireceklerdir diye düşünüyorlar. Sevgili kardeşlerim, cehenneme cezalanmak üzere giren hiç kimse oradan ayrılıp da Allah'ın cennetine giremez. Bu bir hurafedir. Bu serinin içinde o da bütün boyutlarıyla anlatılacaktır size. Ta ki din adamları öğrensinler diye bunların hepsini tekrar tekrar anlatacağız. Bu devir hidayet çağıdır. Hidayeti herkes öğrenecek. Öğrenecekler ve öğrenip de Kur'an-ı Kerim'le tahkik ettikleri zaman, bütün söylediklerimizin doğru olduğunu gördükleri zaman, bütün söylediklerimizin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayatın bir parçası olduğunu gördükleri zaman, sadece onların yaşadıkları hayatı söylüyoruz, biz o hayatı yaşıyoruz ve o hayatı yaşayanlar sadece kurtarabilirler kendilerini. Yani Kur'an hükümlerine uygun hareket edenler. İşte 14 asır evvel onlar Kur'an'a tabi oldular. 14 asır sonra bugün İslam alemi Kur'an'ı terk etmiş durumdadırlar. Daha birinci fazdayız. Allah'a mülaki olmayı dilememek bu konunun sadece başlangıcını ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemezse ne olur? Onun amelleri boşa gider. Dilerse ne olur? Dilerse günahları örtülür. Gelin beraberce bakalım. İki ayet. Birisi Kehf suresinin 103, 104, 105. ayetleri. Allah Teala diyor ki onlar ki en güzelini yaptıklarını zannediyorlardı. Size amellerinizi hasara düşürecek olan hususları söyleyeyim mi? Onlar ki Allah'a mülaki olmayı, ruhu Allah'a ulaştırmayı inkar ederler. İnkar ettiklerine göre dilemeleri tabiatıyla mümkün değil. Yani dilemezler. Allah onların amellerini boşa çıkarır. Onların amelleri heba olur diyor Allah Teala. Onların amelleri heba olur. Daha sonrasından da bahsediyor. Bir kısmı ise diyor Allah'ın resulleriyle alay ederler. Onlar için mizan da tutmayız diyor. Amelleri boşa gidenler, kendi amelleri boşa gidenler. Başkalarının kendisine yaptığı kötülük dolayısıyla derecat kazançları varsa o derecat amel defterlerinde kalır. Ama o rakamlı kitap, o hayat filmi kıyamet gününe kadar saklanır. O gün herkese mutlak olarak gösterilir kendi hayat filmi. Sevgili kardeşlerim, böyle bir durumda kişiyi düşünün. Allah'a mülaki olmayı dilemiyor. Öyle bir talebi yok. Ve o kişinin bütün amelleri boşa gider. Amelleri hasara uğrar. Amelleri boşa gider. Başkaları onlara bir kötülük yapmışsa o sebeple kazandığı dereceler kalır geriye ki o yok sayılabilecek kadar az bir müessesedir. O kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Hep hurafeler dinimizi istila etmiş ve insanlar bir rehavet içerisindeler. Biz diyorlar Allah'a inanıyoruz. Evet, günahlarımız var, tamam. Ama günahlarımız sebebiyle birazcık cehenneme gireriz. Allah Teala bizi biraz orada kavurur. Ondan sonra cennete gireriz. Giremezsiniz sevgili kardeşlerim. Tam 29 tane ayet-i kerime cehenneme cezalanmak üzere giren, cehennemde cezalanacak olan bir kişinin bu girişten sonra bir daha cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor 29 tane ayet-i kerime. Yetmez. Çıkacağını söyleyen hiçbir ayet-i kerime mevcut değil. Cehennemde bir süre kalıp da oradan çıkılabileceğini söyleyen hiçbir ayet-i kerime yok Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, şunu gördük ki eğer bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemezse onun bütün amelleri boşa gider. Şimdi burada düşünün, iki tane ekstrem misal verelim. Bir adam düşünün, hayatı boyunca bir sürü yanlışlıklar yapmış, mutlaka cehenneme gidecek. Ama bir gün demişler ki, ya demişler sen Allah'a ulaşmayı dile, eğer dilersen Allah Teala bütün günahlarını örter. O da demiş ki olur mu böyle şey ya demiş, ben ömrüm boyunca tonla günah işledim. Ama bu bir gerçek sevgili kardeşlerim. İşte bu konuyla o konuyu birleştirmek üzere bir ayet-i kerimeye daha bakacağız beraberce. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Allah Teala orada diyor ki ey amini olanlar, yani Allah'a inananlar, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Ne demek istiyor Allah Teala? Kişinin günahlarını örtüyor Allah Teala. Allah Teala o kişinin günahlarını örtüyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın dizaynı bu dizayn. Allah Teala o kişinin günahlarını örtüyor. Ne olur? O kişinin Allah Teala günahlarını örttüğü zaman geriye sadece sevapları kalır. O zaman o kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cenneti. Peki diğeri Allah'a mülaki olmayı dilemeyen adam birçok sevap işlemiş olsun. Yani ameli olsun. Diyelim ki bu adam 80 yaşında 65 yıl İslam'ın 5 şartını yaşamış. Birçok derecat kazanmış. Ve o kazandıkları dereceler itibariyle gideceği yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda düşünün, 80 yıl yaşında ölen bir kişi 65 yıl ibadet etmiş, kazanmış dereceleri ama amelleri boşa gidiyor.

sevgili kardeşlerim, amelleri boşa gidiyorsa, geriye sadece başkalarının kendisine yaptığı kötülük sebebiyle kazandığı dereceler kalır. Böylece o insanlar için sonuç hüsrandır, gidecekleri yer cehennemdir. 65 yıllık ibadet ona bir şey kazandıramaz, bütün amelleri boşa gider. Öbür tarafta Allah'a mülaki olmayı diledi diye bir kişinin günahları örtülür. Onun da gideceği yer mutlak olarak cennettir. Günahları örtülüyorsa. Ayetler açık ve kesin olarak bunları söylüyor. Daha sonra da o da yetmez. O örtülen günahlar bir de sevaba çevriliyor. Furkan Suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala mürşidine ulaşan, önünde de söküp tövbe eden, böylece imanı artan bir mümin olan ve böylece zikir yaparak nefs tezkesi yapan, kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı ulaşan bir kişinin günahlarının sevaba çevrileceğini söylüyor. Onların günahlarını sevaba çeviririz diyor Allah-u Teala mürşidine ulaştığı zaman. Öyleyse bir sonuca ulaşıyoruz. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişinin amelleri boşa gider. O kişinin gideceği yer mutlaka cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahları örtülür. Daha sonraki kademede, 14. kademede mürşidine ulaştığı zaman, 14. basamakta, bir de sevaba çevrilir günahları. Örtülmesi bir tarafa, bir de sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişi, gördük ki cehennemden kurtulması mümkün olmayan bir insandır. Ve kendisine yazık eder. İşte durum bu sevgili kardeşlerim. İblis bütün insanları bu muhteva içerisinde cehenneme gönderebilmek için İslam alemine Allah'a mülaki olmayı dilemek kavramını bütünüyle unutturmuş. Ama sahabenin üzerlerine farz olduğunu ispat ettiğimiz, Allah'a mülaki olmayı dilemeyi gerçekleştirdikleri ve şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'ın kulu olduklarını beraberce gördük. Öyleyse Allah'a mülaki olmayı dilemek unutulan kavramların arasında belki en büyük önemi haiz olandır. Sevgili kardeşlerim, böyle olunca Allah-u Teala'nın Kur'an muhtevasında söyledikleri bu devirde çok büyük bir önem kazanıyor. Çünkü insanları cennete ulaştıracak olan bütün muhteva iblis tarafından insanlar vasıtası olarak kullanılmak kaydıyla yok edilmiş, insanları cehennemden kurtarması mümkün olmayan İslam'ın 5 şartına dönüştürülmüş. Kur'an'ın temelinde emirler vardır. Bu emirlerin yerine getirilmesi, yani hedeflere ulaşılması söz konusudur.
Bir vasıtalar var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek vasıtadır. Bir de hedefler var. Ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde gerçekleştirilir bu olay. Bunun giriş kapısı ise Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Gördük ki dilemeyen kişi hüsrandadır, dalalettedir, küfürdedir, şeytanın kuludur, şeytanın dostudur, Allah'ın dostu ve kulu değildir, şirktedir, takva sahibi değildir, gideceği yer cehennemdir. Öyleyse önemli mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın ayetlerinden gafil olması da bütün bunlara bir ilavedir. Öyleyse önemli mi Allah'a mülaki olmayı dilemek, ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek? Kur'an-ı Kerim'in en önemli kavramı olmazsa olmaz şartı. Bir insan ne yaparsa yapsın, Allah'a mülaki olmayı dilemiyorsa cehennemden kurtulması hiçbir şekilde mümkün değildir. Her halükarda gideceği yer cehennemdir. Ve biz sizlere bir sual sorarak sözümüzü bitirmek istiyoruz. Muhterem din camiası, sizlerin hepinize ihtarlar gönderdik ve Allah'ın hakikatlerini anlattık. Onları hep gizlediniz. Omuzlarımızda şu anda dünyadaki en büyük vebal var. Bu cehenneme doğru yürüyen 60 milyondan fazla insanın vebali omuzlarınızda. Size bir defa daha hatırlatıyoruz. Allah'a mülaki olmayı kavramı İslam'dan kopmuştur. Kur'an'ın mutlaka cehenneme götüreceği cihetle en önemli kavramıdır. Ve bir insanın cehennemden kurtulmasını neredeyse bir hiç kadar bedava bir gayretle Allah Teala sağlıyor. Allah o kişiyi, Allah'a mülaki olmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştıracak. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini, ki onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişileri kendisine seçer ifadesi aslında herkesi ihtiva etmiyor. Allah dilediği herkesi çok küçük bir azınlıkla, %10'un daha altında bir azınlıkla sadece onları seçmez. Onlar da kendileri Allah'a mülaki olmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah'a mülaki olmayı dilemekten men edenler onları seçmez. Onların dışındaki insanlardan %90'dan fazlasını seçer. İşte o seçtiklerinden her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse onları mutlaka hedeflerine ulaştırır. Allah'a mülaki olmayı dileyenler sadece onlar felaha ererler. Sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenler, cennete girebilecek olanlar sadece onlardır. Çünkü Allah onları kendisine ulaştırıyor. Söz vermiş. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Ben sizi kendime ulaştıracağım diyor. Söz. Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi cehennemden kurtulur. Birinci kat cennetin sahibi olur. Mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırır mutlaka Allah Teala onun. Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Üçüncü kat cenneti de o kişiye nasip kılar. Bu arada nefsinin kalbindeki afetlerin yarıdan fazlası yok olduğu için o kişi dünya mutluluğunun da yarısını yaşar ve
Bu o kişi için hem cennet saadetinin üçüncü kat cennetini hem de dünya saadetinin yarısından fazlasını, %51'ini mutlaka kazanmayı ifade eder. Ne yapmıştır kişi? Allah'a ulaşmayı denemiştir. Allah ne yapmıştır? Allah onu kendisine ulaştırmıştır. Zaten o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden kurtulmuştur. Sevgili kardeşlerim, bu kadar önemli bir kavramı İslam aleminin bütünüyle unutması ve bugün söylediklerimizi hiç kimsenin hatırlamaması, böyle bir şey bizim dinimizde yok zannetmeleri, ancak Kur'an ayetlerini gördükleri zaman gözlerinin böyle fal taşı gibi açılması söz konusu. Bu son derece önemli bir konu sevgili kardeşlerim. Son derece önemli bir konu. Ve de eğer bunu sizlere anlatamazsak, bu bizim için omuzlarımızdaki en büyük vebal olur. Allah-u Teala'nın hepinizi Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın cennetine ulaştırmasını, hepinizin Allah'a ulaşmayı dilemenizi sağlamasını ve hepinizi Allah'ın bu sebeple mutlaka cennetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, sizlerle sohbet etmek üzere. Allah Teala sohbeti hepimizin üzerine vazife kılmış. İnsanlar konuşa konuşa hedeflere ulaşırlar.

daha fazlası mutsuz, huzursuz, sıkıntılı. İşte din burada önem arz eder. Çünkü Allah Teala dini biz insanların mutluluğa ulaşabilmesi için vaz etmiştir. Ancak Allah'ı tanıyan insan huzura kavuşabilir. Yoksa şeytan insanları hiçbir zaman rahat bırakmaz sevgili kardeşlerim. Şeytan her açıdan herkesle bir ilişkinin içindedir. Şeytanlar demek daha doğru. Bir tek hedefleri vardır. Sizleri mutsuz etmek. Ne zaman sizi huzursuz edecek bir düşünce aklınıza gelip takılırsa bilin ki o şeytandandır. Bir tek hedefi vardır. Hepinizi huzursuz etmek, sıkıntı içinde bırakmak. Allah-u Teala bir tek şey ister, sizin mutlu olmanızı. İşte Allah-u Teala bu mutluluğa ulaşabilmeniz için hedefler koymuş önünüze ve istiyor ki herkes mutlu olsun. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşayabilmeniz Allah'ın dizaynı içerisinde. Aslında hiç de zor bir şey değil. Ama insanlar bir yaratık olduklarını, Allah-u Teala'nın halik olduğunu, yaratıcı olduğunu, kendilerinin ise bir mahluk olduğunu, yaratık olduğunu hiç düşünmezler. Oysa ki madem ki bizi yaratan Allah-u Teala, öyleyse o niçin yaratıldığımızı söyleyecektir. Ne diyor? وَمَا حَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesi. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Kullar olsunlar diye. Hepimiz için kul olma kavramını yerliğine oturttuğumuz zaman şunu görürüz ki kul olmak her kademede daha üst boyutta bir mutluluğu içerir. İşte Allah'a kul olmanın 7 safhası. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha. Dilemeyen kişi cehenneme gitmeye bilet almıştır. Gideceği yer cehennemdir. En çok sevgili kardeşlerim, burunlarından kıl aldırmayan din adamlarına acıyorum. Kimselerle konuşmaya tenezzül etmiyorlar. Ama gidecekleri yer cennet değil. Dinlerini bilmedikleri için. Bir insanın en büyük negatif faktörü gurur ve kibir afetidir. Kimde böyle bir şey varsa onlar mutsuzluğa fervan çıkarmışlardır. Ne yapsalar mutluluğu yaşayamazlar sevgili kardeşlerim. Oysa ki İskele'den bilet alacaksınız gemiye binmek için ve bu bilet Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemezseniz biletiniz yok demektir, gemiye binemezsiniz. Bu gemi kaçak yolcu da kabul etmiyor. Otomatik sistemler kaçak yolcuyu kapı dışarı ediyor. Bir başka ifadeyle başka bir yolu yok sevgili kardeşlerim. Sadece bir tek sebeple insanlar mutluluğu yaşayabilirler.

başka yaşayamazlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutluluğu yaşamak için ilk adımı atmıştır. Sevgili kardeşlerim, bu kişi daha sonra mürşidine ulaşacaktır, taviyetini gerçekleştirecektir. Daha sonra da ruhunu Allah'a ulaştıracak ve Allah'ın ermiş evliyası olacaktır. Bu mutluluk kervanına neden insanlar katılmazlar? Gerçekten akıl erdirebilmek çok güç. Allah Teala diyor ki, ey insanlar diyor, duyduk duymadık demeyin. Ben sizi mutluluğa çağırıyorum. Bunun için de benden bir tek dilekte bulunmanız yeterli diyor. Bana diyor, ulaşmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Veya başka bir cepheden bakalım. Benden bir ermiş evliya olma talebinde bulunacaksınız. Ey Allah'ım diyeceksiniz, senin bunca ermiş evliyan var. Ruhlarını sana ulaştırmışlar dünya hayatını yaşarken, ermişler, evliya olmuşlar. Ben de onlardan birisi olmak istiyorum. Sevgili kardeşlerim, çok zor bir olay olarak bakılır buna. Evliya olmak mı? Onlar eskiden yaşamışlar. İşte bu türbelerin hepsi o evliyalar. Onlar o zaman varmış kardeşim, bu zamanda evliyalık mı olurmuş? Olurmuşmuş. Bu zamanda evliyalık olurmuşmuş. Bunun zamanı yok sevgili kardeşlerim. Şimdi beni dinleyip de kim derse ki işte yeryüzünde evliya olamayacak olan tek adam benim. Ben daha daha mutsuz kimse mi var? Evliyalık benim neyime? Sakın böyle demeyin ha. Yoksa gemiyi kaçırırsınız. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, size dünyadaki en kolay şeyden bahsediyorum. Evliya olmak, ondan daha kolay hiçbir şey olmayan bir nesnedir. Bir tek dileğiniz, evliya olmanız için yeterlidir. Bir tek dileğiniz, cennete girmeniz için yeterlidir. Sadece diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, bu fakir kulun da istiyor ki ruhunu sana ulaştırsın. İstiyor ki senin onca ermiş evliyandan bir tanesi olsun. Eğer bunu sadece ağzını söylerse, dilini söylerse Allah'a yetmiyor. Mutlaka buradan, kalbinizden bir talebin Allah'a ulaşması lazım. Olmazsa olmaz şartı. Sevgili kardeşlerim, bu bir tek dilek var ya, Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel hayattayken ulaştırmayı Allah'tan dilemeniz. Eğer kalbinizden bir dilekle Allah'a bunu ulaştırırsanız, kalbinizdeki bir dilek Allah Teala tarafından mutlaka işitilir. Allah sizin kalbinizdeki talebi de görür. Kalbinizin sesini işitir ve bilir. Buradan ağzınızdan söylediğiniz şeyin kalpten gelmedikçe bir kıymeti yok sevgili kardeşlerim. Ama her kim eğer kalbinden bir dilekle Allah Teala'ya ulaşmayı dilerse, o kişi ulaşmaz. Allah onu ulaştırır. O kişi ruhunu Allah'a
ulaştırmaz, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Gerçekten böyle mi? Hadi gelin daha yakından bakalım konuya. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an cennete gitmeyi hak etmiştir. Şimdi bizi ilk defa dinleyen veya söylediklerimizin doğru olduğuna ihtimal vermeyen, bunca alim bilmiyor da bu mu bilecek diyen insanlar, sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir sevgilisine biz oyuz. Bühtende bulunmuyorlar mı? Biz inanılmayacak kadar kolay bir Kur'an yoluyla sizin mutluluğa ulaşmanızı bu işin nasıl yapıldığını size öğretmek suretiyle gerçekleştirecek olan kişiyiz. Bize dikkatle bakın. Biz oyuz, o beklediğiniz kişiyiz. Sevgili kardeşlerim, bütün olaylar bir bir gerçekleşiyor. Ard arda güneş tutulmaları, ay tutulmaları, kuyruklu yıldızın geçişi ve çok sayıda olay, ard arda gerçekleşen çok sayıda olay bu devri işaret ediyor. İşte sevgili kardeşlerim, ne olur bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Takva sahibi olur ve şirkten kurtulur. Allah Teala buyuruyor ki cennet takva sahipleri için hazırlandı. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kaf suresi 31. ayet-i kerime. Hâzâ mâ tuâdûne, işte vaad olunduğunuz şey budur cennettir. Li kulli evvâbin hafiz. Bütün evap olan ve hafiz olanlar için. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu ve kum salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel ruhunu, Allah'a ulaştırmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. 32'de de diyor ki Rum suresinin 32. ayet-i kerimesinde o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Sadece bir grup Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelmek demek, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi cehennemden mutlaka kurtulur ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan da kurtulur. Şimdi bu ayet birinci ayet grubu Rum 31 ve 32 Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin takva sahibi olduğunu, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gizli şirkten kurtulduğunu ifade ediyor. Allah'ın istediği şey sadece bir tek dizaynı içerir. Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ve hedefe ulaşacaksınız. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala
sevgili kardeşlerim, bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye mutlaka bütün kapıları açar. O kişi cehennemden kurtulur. İşte Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: "İnnel lezîne lâ yercûne likâ'inâ ve râdû bil hayâtet dünyâ ve etmennû bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn. Ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn." Diyor ki Allah Teala, onlar ki kesin surette Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatına razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Ve diyor ki Allah Teala, onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Gidecekleri yerde kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Ne demek istiyor acaba kazandıkları dereceler itibariyle ateştir demekle? Şunu demek istiyor. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi ancak inkar edebilir bunu. Kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse onun amelleri boşa gider," diyor Allah Teala. Yani ömrü boyunca ne kadar ibadet yaparsa yapsın, o kişinin bu ibadetlerden derecat kazanmasını Allah Teala kabul etmez, sıfırlar. Amelleri boşa gider. Giderse sevap tarafı sıfırdır kişinin amel defterinde, ama günah tarafında günahlar vardır. Günahları mutlaka sevap tarafı sıfır olduğu için, sevaplarından fazla olacağı için gideceği yer cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunu önleyecek olan metot var mı? Elbette. Dilemeyenler böyle olduğuna göre siz dileyeceksiniz. Dileyeceksiniz ve cennete gireceksiniz. Dileyeceksiniz ve hidayete adım atacaksınız. Sonra Allah Teala sizi mürşidinize ulaştıracak. Tabiyetinizle beraber Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi olan siz, mürşidine tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ama dünya saadetiniz hala Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlarla aynı seviyededir. Henüz o istikamette bir şeyler almadınız. Nefsinizin kalbinde afetler azalmadığı için. Ama bu noktadan itibaren Allah Teala size olmadık yardımlar yapar. Ne yapar? Diyelim ki siz namaz kılmayı sevmiyorsunuz. Size mutlaka namazı sevdirir. Oruç tutunca fena halde acıkıyorsunuz. Hele hele sigara tiryakisiyseniz, oruç tuttuğunuzda yanınıza kimse yaklaşamıyor. Sinirli, asevi bir insan oluyorsunuz. Allah Teala o konudaki hastalığınızı kaldırıyor ortadan. Probleminiz her neyse, namaz kılmayı sevmiyorsanız namazı size sevdiriyor. Zekat vermeyi sevmiyorsanız zekat vermeyi sever hale getiriliyorsunuz. Zikir yapmayı sevmiyorsanız Allah size zikri sevdiriyor. Neden öyle? Çünkü söz vermiş. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bir başka ifadeyle, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu hidayete erdiririm. Hidayete ermek, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak demek. İşte Âl-i İmrân suresi 73. ayet-i kerime: "İnnel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah."
Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresi 120. ayet-i kerime İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Yani o kişi hidayete erer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın indinde hidayete ermek, ruhu Allah'a ulaştırmakla gerçekleşir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an hidayet üzere olur, hidayette olur. Ondan evvel dalalettedir. İnanmak, Allah'a inanmak bir kurtuluş değildir. Kişiyi aminu olanlardan kılmaz. Bir başka ifadeyle kişi Allah'a ulaşmayı dinemedikçe Allah'a inanması onu cennete ulaştıramaz. İşte bu devirde Allah Teala Kur'an'daki hakikatleri bizlere öğretti ki biz de sizlere öğretelim sevgili kardeşlerim. Ve hepinizin kurtuluşunuza, cehennemden kurtuluşunuza medar olalım, yardımcı olalım, sebep olalım. Mürşidimize tabi olduğumuz anda 7 tane nimet alırız Allah-u Teala'dan. O nimetlere baktığımız zaman net olarak görüyoruz durumu sevgili kardeşlerim. Birincisi devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelir, yerleşir. Sonra Allah Teala o güne kadar bize her sevabımız için 1'e 10 verirken o günden itibaren bu rakam 1'e 100 olur. Ruhumuz birinci kata ulaşana kadar 1'e 100 devam eder. İkinci katta 1'e 200 olur. Üçüncü katta 1'e 300 olur. Ve yedinci katta 1'e 700'e kadar yüzer gider. Yükselerek çıkar. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişinin her sevabına karşı Allah'tan aldığı rakam 1'e 700'e çıkmıştır. Bu kişinin gireceği yer daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda cennettir. Birinci kat cennet tabiyetiyle bu kişi ikinci kat cennete ehil olmuştur. Günahları zaten örtülmüştü. Burada Allah Teala o kişinin günahlarını mürşidine tabi olduğu zaman sevaba çeviriyor. Bir de günahların sevaba çevirmesi olayı ile karşı karşıyayız. Yani devrin imamının şefaati. Sadece ihsanla yapılan tabiyetler için geçerlidir. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mürşidine tabi olduğu noktada geçerlidir bu. Dilemeyen bir kişi 20 tane mürşide tabi olsa, o mürşitlerden hiçbirisi onu Allah'a ulaştıramaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin Allah'ın katında bir değeri yoktur. Onun gideceği yerde muhakkak surette cehennemdir. Ayet-i kerimeyi söyledik. Öyleyse, benim canlarım, ciğerlerim, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Neden? Neden kendinize zulmediyorsunuz? Bu kadar kolay, bu kadar basit bir sebeple Allah Teala sizi kendisine ulaştıracaksa, o zaman üçüncü kat cennetin sahibi oluyorsunuz. Kim?
yedi tane gök katını aşarak ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennet, mürşidine ulaşıp tabi olduğunda ikinci kat cennet, ruhu da vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır ve yedi safhada yedi tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşır. Üçüncü kat cennetinde sahibi olur. O kadar da değil sevgili kardeşlerim. Çünkü mürşidine ulaşan kişi tabiyetini gerçekleştirdiği zaman nefs tezkiyesine başlar. Zikir yapınca Allah'ın katından gelen rahmetle fazl-ı nurları göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır. Ve kalbinde rahmet nurları sadece %2 oluşur. Geri kalan %98'i fazıllardan oluşacaktır. Ve kişi zikrini arttırdıkça nefsinin kalbindeki nurlar %7'ye fazıllar. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 artış gösterir. Bu her birinde bir gök katı ruhun yükselmesini ifade eder. Nihayet yedinci katın yedi tane alemini geçtikten sonra ruh Allah'ın zatına ulaşır. Bu kadar özet anlattığımıza bakmayın. Bunlar saatlerce anlatılacak konular. Ama burada kısa bir zaman aralığında sizlere bunları anlatmak zorunda olduğumuz için ya da mutluluğunda diyelim, sizlerle konuşmak bizim için her zaman mutluluktur sevgili kardeşlerim. Sizleri çok ama çok seviyorum sevgili kardeşlerim. Hepiniz bizim için bir değersiniz, kıymetsiniz ve Allah'a ulaşmayı dilerseniz bu şarkıyı söyleyen, Allah'a ulaşmayı dileyen şu binlerce insan gibi siz de ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız. Sahabe gibi. Bütün sahabe hidayete ermişler sevgili kardeşlerim. Ermişler mi sahiden? İşte bakın ne diyor Allah-u Teala Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe hidayete ermişler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış ve üçüncü kat cenneti hak etmişler. Ama bu süreç içerisinde nefs tezkiyesi denilen bir olayı yaşamış sahabe. Hepsi nefslerini tezkiye etmişler. Neticede tasfiye etmişler de orası konumuz değil bugün. Nefslerinin kalbinde ilk %7 nur birikiminde ruhları birinci gök katına ulaşmış. Acaba nasıl oluşuyor bu nefslerinde nur birikimi? Onlar zikir yapıyorlar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Veya sessiz olarak diye. Ama sahabe daha sonra bunu kalp zikrine çevirmişler. Ne dilleri kımıldamış, ne ses çıkarmışlar. Ama kalbi zikri gerçekleştirmişler. Dillerini kımıldatmadan içlerindeki sesin devamlı, kesintisiz bir şekilde ömür boyu Allah demesini temin etmişler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onlar mutluluğun bütün boyutlarını yaşamışlar. Ne zaman nefsimizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşirse, o kişinin ruhu mutlaka Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Peki, nefsi ne olur? O nefs ki %100 afetlerle doludur. Böyle %100 afetlerle dolu olan bir nefsin sahibi olan kişi, bu noktaya ulaştığı zaman ne olur? Her %7 nur birikimiyle
Ruh Allah'a bir gök katı yükseldiği için 7 defa %7 nur birikimi, nefsin kalbinde %49 nur birikimini ifade eder. Bunlar fazıllardır. Başlangıçta nefsimizin kalbine giren %2 rahmet birikimi ile beraber sonuç %51 olur. Yani o kişinin kalbinin nurları, kalbindeki karanlıkları aşmıştır. Başlangıçta herkesin kalbi kapkaranlıktır. Afetlerle doludur kalp. Afetlerse şeytanın kontrolü altındadır. Yani Allah'ın emrettiği şeyleri asla yapmak istemezler. Ve yani Allah'ın emrettiği şeyleri yapmak istemeyen bu afetler, yasak ettiği şeyleri de mutlaka işlemek isterler. Şeytan da onlardan yanadır. Zaten şeytanın talebi üzerine emrettiklerini yapmamaya, yasak ettiklerini yapmaya çalışırlar. Ama nefsinin kalbindeki afetler %51 azaldığı zaman, o kişinin günlük hayatında yanlışları doğrularından daha aşağı düşer. Yani kazandığı dereceler her gün kaybettiği dereceleri mutlaka aşar. Böylece bu kişi cennetine ehil olur. Bu noktada ruhunu Allah'laştırdığı noktada nefsinin kalbindeki %1 nurla o kişi ölse 3. kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti her gün o kişi mutluluğun yarısından fazlasını da yaşar. Bu noktaya nasıl geldi bu çocuk? Ne yaptı? Sadece bir dilek sevgili kardeşlerim, bize düşen Allah'a ulaşmayı dilemek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sahabeye soruyor, cennete gitmek istiyor musunuz? Elbette istiyoruz ey Allah'ın Resulü diyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor, bilin ki hiç kimseyi amelleri kurtaramaz. Öyleyse yapılması lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, çok çarpıcı bir misal vermek istiyoruz bu konuda. Bir insan düşünün, 80 yıl yaşamış, 15 yaşında sorumluluklarını idrak etmiş ve İslam'ın 5 şartını 65 yıl gerçekleştirmiş. Namaz kılmış 5 vakit, oruç tutmuş Ramazan boyunca, zekat vermiş yüzdesi gereğince. Kelime-i şehadet getirmiş ve oruç tutmuş. Namaz, oruç, zekat, hac, hacca gitmiş, parası da var. Ve kelime-i şehadet de getiriyor, sık sık la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor. Bu kişi hangi kat cennete acaba giderim diye merak ediyor. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, bu kişi Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. İşte size hidayeti anlatmak, bunun için üzerimize Allah-u Teala tarafından bir vazife olarak verildi. Bunları bilmezseniz, öğrenemezseniz, o zaman kurtulamazsınız sevgili kardeşlerim. Kalbinde hardal kadar iman olan kişi Allah'ın cennetine girer diyorlar. Hiç kimse kalbinde inanç var diye Allah'ın cennetine giremez. Bu Allah'a inananlardan
Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin gidebileceği yer Allah'ın cennetidir. Ve sevgili kardeşlerim, bir dileğiniz kalbinizden Allah'a ulaşan bir dilek ne sağlıyor size? Cennetlerden üçüncü kat cenneti sağlıyor. Birinci faktör. Ve dünya saadetinin de %50'den fazlasını sağlıyor. %51'ini sağlıyor. Öyleyse dünya saadetinin yarısı cennet saadetinin üçüncü kat cennetin Allah Teala tarafından sağlanması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir tek dilek bütün insanları bu noktaya ulaştırıyor. Öyleyse sorabilir miyim sevgili kardeşlerim? Neden dilemiyorsunuz Allah'a ulaşmayı dilemek? Neden dilemiyorsunuz? Diyeceksiniz ki bize din öğretenler bunları öğretmediler. Elbette öğretmediler çünkü bilmiyorlar. Hiç ihtimal vermiyorsunuz değil mi? Onların, din adamlarının bilmedikleri bir şeyi biz nasıl biliyoruz? Biz bunları kendimiz öğrenmedik. O bizi seçti, bizi vazifeli kıldı. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizin için teçhiz edildik. Sizlerin kurtuluşunuz için. Sizlerin cennete ulaşmanız için Allah Teala bizi vazifeli kıldı. Bize öğrettiği her şeyi Kur'an'dan öğretti. Düşünün, doğru dürüst Arapçayı bilmeyen, eski harfleri okunması lazım geldiği gibi okuyamayan, çat pat okuyabilen, bir defa da altını çizerek söylüyorum Arapçayı da, bilmeyen birisi. Sadece Kur'an'ın anlatımıyla alakalı bilgiye sahip olan, Kur'an'da geçen kelimeleri Allah-u Teala'nın öğrettiği bir kişi var karşısında. Hidayetle Allah-u Teala tarafından vazifelendirilmiş bu devrin hidayetçisi. Hepinizi kurtuluşa çağırıyorum. Gelin, bütün kapılar cennete açılır. Yeter ki siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Gemi iskeleden kalkıyor. Bileti bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. İsterseniz Allah'a ulaştıran bir uçak düşünün. Bileti Allah'a ulaşmayı dilemek. O uçağa binmedikçe Allah'a ruhunuzu ulaştıramazsınız. O uçağa binmedikçe cehennemden kurtulamazsınız. Dalaletten kurtulamazsınız. Küfürden kurtulamazsınız. Kazandığınız dereceler yok olur, heba olur. Ve gideceğiniz yer cehennem olur. İşte şu tafralarından geçilmeyen sevgili, gururlu din adamları, sadece gururlu olanlardan bahsediyoruz. Sakın diğerleri üzerlerine alınmasınlar. Onlar hiçbir zaman bu kurtuluşa ulaşamayacaklar. Bildiklerinden o kadar eminler ki, öğrendiklerinden ve öğrendiklerinin öğrenilmesi lazım gelen her şey olduğundan, en yanılgı alanları, en büyük yanılgıları burada. O yanılgıları sebebiyle kurtulmaları mümkün değil sevgili kardeşlerim.
Onlara Allah'ın hakikatlerini anlatmak için bunca yıl gayret ediyoruz. Ama bunu başaramadık. Onlar dinlemeyi istemiyorlar. Üzülmemiz sadece onlar için değil sevgili kardeşlerim. Onlar Allah'ın Kur'an hakikatlerini öğrenebildikleri için, onlardan medet bekleyen, onların söylediklerinin doğru olduğunu zanneden, halkın da cehenneme gitmesine sebebiyet vermeleri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek bize bu ilmi bu devirde sizler için öğrettiği için huzurlarınızdan inşallah burada ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavatu.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve bize mülaki olmayı, ulaşmayı dilemeyenler, bize de melekler indirilmesi veya Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi, dediler. Andolsun ki onlar, kendi nefislerinde kibirlendiler ve büyük taşkınlık ederek haddi aştılar. O gün melekleri görecekler. İzin günü mücrimlere müjde yoktur. Ve melekler onlara, size müjde yasak edilerek haram kılınmıştır, diyecekler. Ve onların yaptığı amellerin önüne geçtik. Amellerini boşa çıkardık. Böylece onu, onların amellerini savrulmuş toz zerresi kıldık, değersiz kıldık. İzin günü cennet ehlinin kalacağı yer, en hayırlı ve en güzel dinlenme yeridir. Ve semanın bulutlarla yarıldığı gün, melekler sırayla indirildi. Mülk, izin günü Rahman için haktır ve o gün kafirler için zor bir gündür. Ve o gün zalim ellerini ısırır, keşke Resul'le beraber Allah'a giden bir yol ittihaz etseydim der. Yazıklar olsun, keşke ben filanı o kişiyi dost edinmeseydim. Andolsun ki bana zikir, Kur'an'daki ilim geldikten sonra beni zikirden saptırdı ve şeytan insana yardımı engelleyendir. Ve Resul, ey Rabbim, muhakkak ki benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı, Kur'an'ı terk etti, dedi. Ve işte böylece nebilerin hepsine mücrimlerden düşman kıldık. Ve senin Rabbin hidayete erdiren ve yardımcı olarak kafidir. Ve kafirler, Kur'an ona bir defada bütün toplu olarak indirilmeli değil miydi, dediler. İşte bu, onu Kur'an'ı senin idrakine tespit etmemiz, sabitlememiz içindir. Ve onu kısım kısım tertipleyerek beyan ettik, okuduk. Ve sana hak ile ve en güzel ahsen tefsirle ulaştırdığımızdan meselelerden başka bir meseleyi sana getirmediler. Cehenneme yüzleri üstü haşredilenler, toplananlar, işte onlar, gideceği mekanı şerli olanlar ve sebilden sapanlar, dalalette kalanlardır. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitabı, Tevrat'ı verdik. Ve onunla beraber kardeşi Harun'u ona vezir, yardımcı kıldık. Bundan sonra ayetlerimizi yalanlayan kavme gidin, dedik. Sonra da onları helak ederek yok ettik. Ve Nuh aleyhisselamın kavmi, Resulleri tekzip ettiği, yalanladığı zaman onları suda boğduk. Ve onları insanlara ayet, ibret kıldık. Ve zalimler için elim azap hazırladık. Ve Ad ve Semud kavmini ve Res ashabını, Hazreti Şuayb'ın kavmini ve bunların arasındaki sürede yaşayan birçok nesilleri helak ettik. Ve onların hepsine misaller verdik ve hepsini mahvederek helak ettik. Ve andolsun ki onlar felaket yağmuru yağdırılmış olan kasabaya geldiler. Onu görmediler mi? Hayır, onlar yeniden dirilmeyi ümit etmiyorlardı. Ve seni gördükleri zaman Allah'ın Resul olarak gönderdiği bu mu, diyerek seni ancak alay konusu edinirler. Ona sabretmemiş olsaydık, gerçekten neredeyse bizi ilahlarımızdan saptırıyordu. Azabı gördükleri zaman kimin yoldan daha çok saptığını öğrenecekler. Hevasını ilah edinen kişiyi gördün mü? Yoksa sen mi ona vekil olacaksın? Yoksa onların çoğunun işittiğini veya böylece akıl ettiğini mi sanıyorsun? Onlar sadece hayvanlar gibidir. Hayır, onlar sebilden, yoldan daha çok sapanlardır. Görmedin mi Rabbin gölgeyi nasıl uzattı? Eğer dileseydi elbette onu sakin, sabit kılardı. Sonra da güneşi ona, gölgeye delil, yol gösteren kıldık. Sonra da onu yavaş yavaş kısaltarak bize, kendimize çektik. Ve geceyi size libas, örtü yapan ve uykuyu dinlenme zamanı kılan O'dur.
ve gündüzü de yayılma, çalışma zamanı yaptı. Ve rüzgarı müjdeleyici olarak rahmetinin önünde gönderen O'dur. Ve biz semadan tertemiz su indirdik. Bu, onunla ölü beldeyi canlandırmamız ve yarattığımız hayvanlardan ve insanlardan çoğunu sulamamız içindir. Ve andolsun ki tezekkür etmeleri için onu, suyu, rahmet, fazl ve salavatı onların aralarında paylaştırdık, açıkladık. Fakat insanların çoğu sadece inkar ederek direndiler. Eğer dileseydik, elbette bütün kasabalara da nezir, uyarıcı gönderirdik. Artık kafirlere itaat etme ve onunla, bu Kur'an ile, onlarla büyük cihatla savaş. Ve iki denizi serbest bırakan O'dur. Biri lezzetli ve tatlı, diğeri tuzlu ve acı. İkisinin arasına berzah, engel kıldı. Böylece onları engelleyerek birbirine karışmalarına mani oldu. Ve sudan beşeri, insanı yaratan O'dur. Sonra ona nesep ve sıhriyet kıldı, verdi. Ve senin Rabbin kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve onlara fayda ve zarar vermeyen Allah'tan başka şeylere tapıyorlar. Ve kafir, Rabbine karşı zahir oldu, şeytana arka çıktı. Ve biz seni sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki, ben sizden onun için, tebliğ için, dileyen kimsenin Rabbine ulaştıran bir yol edinmesinden başka bir ecir, karşılık istemiyorum. Ve ölümsüz olup daima hay, hayatta olana Allah'a tevekkül et, güven ve onu vekil tayin et. Ve onu hamd ile tesbih et. Ve kullarının günahlarından haberdar olması ona kafidir. Gökleri ve arzı, yeryüzünü ve ikisi arasındakileri 6 günde yaratan O'dur. Sonra Rahman arşa istiva etti. Öyleyse onu bundan haberdar olana Cebrail aleyhisselama sor. Ve onlara Rahman'a secde edin dendiği zaman, Rahman nedir? Senin bize emrettiğin şeye mi secde edeceğiz? Dediler. Ve bu emir sadece onların nefretlerini arttırdı. Gökte burçlar kılan o Allah mübarektir, şanı yücedir. Ve orada bir kandil ve aydınlatıcı olarak ayı kıldı. Ve tezekkür etmek veya şükretmek isteyenler için gece ve gündüzü karşılıklı ard arda kılan, birbirini takip ettiren O'dur. Ve Rahman'ın kulları yeryüzünde tevazuyla yürür. Ve onlara cahiller hitap ettiği, laf attığı zaman selam derler. Ve onlar geceyi Rablerine secde ve kıyam ederek ayakta durarak geçirirler. Ve onlar, Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzaklaştır. Muhakkak ki onun azabı daimi helak edicidir derler. Muhakkak ki o kötü bir karargah, kötü bir ikamet yeridir. Ve onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve kısmazlar, cimrilik etmezler. Ve bu ikisi arasında orta bir yol tutarlar. Ve onlar Allah ile beraber başka bir ilaha tapmazlar. Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı kişiyi haklı olmadıkça öldürmezler ve zina yapmazlar. Ve kim bunları yaparsa günah cezasıyla karşılaşır. Kıyamet günü onun azabı kat kat artar ve orada alçaltılmış olarak ebediyen kalır. Ancak kim mürşidi önünde tövbe eder, böylece kalbine iman yazılıp imanı artan mümin olur ve salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde işte onların Allah, seyyiatlerini, günahlarını hasenata, sevaba çevirir. Ve Allah gafurdur, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve kim mürşidi önünde tövbe eder ve salih amel, nefs tezkiyesi işlerse, o takdirde muhakkak ki o, tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a ulaşır, hayattayken ruhu Allah'a ulaşır. Ve onlar
yalancı şahitlik yapmazlar. Ve boş sözle karşılaştıkları zaman vakarla, kerim olarak geçip giderler. Ve onlara Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara ayetlere karşı kör ve sağır olmazlar. Ve onlar, Rabbimiz, eşlerimizden ve zürriyetimizden bize göz aydınlığı bağışla ve bizi muttakilere, takva sahiplerine imam kıl derler. İşte onlar sabırlarından dolayı cennette yüksek makamlarla mükafatlandırılırlar. Ve orada tahiyyet, selamet dilekleriyle ve selamla karşılanırlar. Orada ebedi kalıcılardır. Ne güzel bir karargah ve ne güzel ikamet yeridir. Onlara, Rabbim, dualarınız olmasa size değer vermez. Oysa siz yalanlamıştınız. Fakat azap kaçınılmaz olacak de. Şuara Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 227 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ta, Sin, Mim. Bunlar Kitab-ı Mübin'in ayetleridir. Onlar mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Eğer dileseydik gökten onlara ayet indirirdik. Böylece onların boyunlarını gölgelerdi de hükmü altına alırdı da ona itaat ederlerdi. Ve Rahman'dan hiçbir yeni zikir, emir gelmez ki ondan yüz çevirmiş olmasınlar. Böylece onlar yalanladılar. Fakat alay etmiş oldukları şeyin haberleri onlara yakında gelecek. Onlar yeryüzünü görmediler mi? Orada çeşit çeşit çiftlerin hepsinden nicelerini nice bitkiler yetiştirdik. Muhakkak ki bunda elbette ayet vardır. Ve fakat onların çoğu mümin olmadılar. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve Rabbin Musa aleyhisselama zalimler kavmine gitmesi için nida etmişti. Firavun kavmi hala takva sahibi olmuyorlar mı? Musa aleyhisselam, Rabbim, muhakkak ki ben beni tekzip etmelerinden, yalanlamalarından korkuyorum dedi. Ve göğsüm daralıyor ve dilim dönmüyor. Bunun için Harun'a gönder. Ve onlara göre ben günahkarım. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum. Allahü Teala, hayır, haydi ayetlerimizle ikiniz birden gidin. Muhakkak ki biz sizinle beraber işitenleriz dedi. Haydi, Firavun'a ikiniz gidin ve böylece ona muhakkak ki biz alemlerin Rabbinin resulleriyiz deyin. Beni İsrail'i, İsrailoğullarını bizimle beraber gönder. Seni biz çocukken içimizde himaye edip yetiştirmedik mi? Ve ömrünün birçok yılında içimizde kalmadın mı? Dedi. Ve sen yapacağın işi yaptın, cinayet işledin. Ve sen kafirlerdensin. Musa aleyhisselam, onu yaptığım zaman ben dalalette olanlardandım dedi. O zaman sizden korktuğumdan dolayı kaçtım. Fakat Rabbim bana hikmet bağışladı. Ve beni mürselinlerden, gönderilen elçilerden kıldı. Ve bu bana lütufta bulunduğun nimet, beni İsrail'i, İsrailoğullarını senin köle yapmandır. Firavun, alemlerin Rabbi nedir, ne demektir dedi. Musa aleyhisselam, eğer yakîn hasıl ederek inananlarsanız, o göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir dedi. Firavun etrafındakilere, işitmiyor musunuz dedi. Musa aleyhisselam, sizin ve sizden evvelki atalarınızın da Rabbidir dedi. Firavun, muhakkak ki size gönderilmiş olan Resulünüz mutlaka mecnundur, delidir dedi. Musa aleyhisselam, eğer akletmiş olsanız, şarkın ve garbın, doğunun ve batının ve ikisi arasındakilerin de Rabbidir dedi. Firavun,
Eğer gerçekten benden başka bir ilah edinirsen, seni mutlaka zindana atılanlardan kılarım. Musa aleyhisselam, sana apaçık bir şey getirsem de mi? Dedi. Firavun, öyleyse sen sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen onu getir, dedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam asasını attı. O zaman o apaçık gerçek bir yılan oldu. Ve elini çıkardı. İşte o zaman onu seyredenler için o bembeyaz nurlu oldu. Firavun etrafındaki ileri gelenlere, muhakkak ki bu gerçekten bilgin bir sihirbazdır, dedi. Sizi sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Bu takdirde ne emredersiniz? Onu ve kardeşini beklet ve şehirlere toplayıcılar gönder, dediler. Bilgin, alim sihirbazların hepsini sana getirsinler. Böylece sihirbazlar bilinen bir günün belli bir vaktinde bir araya getirildiler. Ve insanlara, siz toplandınız mı, denildi. Eğer onlar galip gelirlerse o zaman biz sihirbazlara tabi oluruz. Sihirbazlar Firavun'a geldikleri zaman, eğer biz galip gelirsek gerçekten bize mutlaka bir ecir, mükafat var mı, dediler. Firavun, evet, muhakkak ki siz o zaman bana yakınlardan olacaksınız, dedi. Musa aleyhisselam onlara, atacağınız şeyi atın.

Firavun, benim size izin vermemden evvel siz ona iman ettiniz. Muhakkak ki o, size sihri öğreten büyüğünüz, ustanız. Artık yakında elbette bileceksiniz. Ellerinizi ve ayaklarınızı mutlaka çaprazlama kestireceğim. Ve sizin hepinizi mutlaka astıracağım, dedi. Önemli değil. Muhakkak ki biz Rabbimize dönücüleriz, dönecek olanlarız, dediler. Muhakkak ki biz müminlerin ilki olduk diye Rabbimizin hatalarımızı mağfiret etmesini umuyoruz, istiyoruz. Ve Musa aleyhisselama, kullarımla gece yola çık. Muhakkak ki siz takip edilecek olanlarsınız, diye vahyettik. Bunun üzerine Firavun şehirlere toplayıcılar gönderdi. Ve muhakkak ki bunlar gerçekten sayıları az olan küçük bir grup. Ve muhakkak ki onlar gerçekten bizi çok öfkelendiren, bize karşı çok öfke duyan bir toplum. Ve muhakkak ki biz gerçekten sakınılan, korkulan bir topluluğuz. Böylece biz onları, Firavun ve kavmini bahçelerden ve pınarlardan çıkardık. Ve hazinelerden ve kerim, ikram edilmiş yüksek makamlardan çıkardık. İşte böylece onlara, onların ülkesine İsrailoğullarını varis kıldık. Böylece doğuya doğru, Kızıldeniz'e doğru onların peşine düştüler. İki topluluk birbirini gördüğü zaman Musa aleyhisselamın ashabı gerçekten bize yetiştiler, dediler. Musa aleyhisselam, hayır, muhakkak ki Rabbim benimle beraber. O beni hidayete, kurtuluşa ulaştıracaktır, dedi. O zaman Musa aleyhisselama, asanı denize vur, diye vahyettik. Hemen deniz infilak etti, patlayarak yarıldı ve ikiye ayrıldı. Böylece her parça büyük ve yüksek dağ gibi oldu. Ve diğerlerini de oraya yaklaştırdık. Ve Musa aleyhisselamı ve onunla beraber olanların hepsini kurtardık. Sonra diğerlerini denizde boğduk. Muhakkak ki bunda gerçekten ayet, ibret vardır. Fakat onların çoğu mümin olmadılar. Ve muhakkak ki senin Rabbin, işte o elbette azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve onlara İbrahim aleyhisselamın haberini tilavet et, oku. Babasına ve onun kavmine, taptığınız şey nedir, demişti. Biz putlara tapıyoruz. Böylece onlara devamlı ibadet edeceğiz, dediler. İbrahim aleyhisselam, dua ettiğiniz zaman sizi işitiyorlar mı, dedi. Yoksa size fayda veya zarar veriyorlar mı? Hayır, babalarımızı böyle yapıyor, ibadet ediyor bulduk, dediler. İbrahim aleyhisselam, öyleyse taptığınız şeylerin ne olduğunu gördünüz mü, dedi. Siz ve sizin geçmişteki babalarınızın taptığı şeyleri. Muhakkak ki onlar benim için düşmandır ama alemlerin Rabbi hariç. Beni yaratan da, hidayete erdiren de O'dur. Ve beni yediren ve içiren O'dur. Ve hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Ve beni öldürecek, sonra da beni diriltecek olan O'dur. Ve din günü, benim hatalarımı mağfiret etmesini umduğum O'dur. Rabbim, bana hikmet bağışla ve beni salihlere dahil et. Ve beni sonrakilerin lisanlarında sadık kıl, sonraki nesiller arasında benim anılmamı sağla. Ve beni nimetlendirmiş cennetinin, naim cennetinin varislerinden kıl. Ve babamı mağfiret et. Muhakkak ki o dalalette kalanlardan oldu. Ve beyaz günü, yeniden dirilme günü, kıyamet günü beni mahzun etme. Çocukların ve malın fayda vermediği gün beni utandırma. Allah'a selim, selamete ermiş kalple gelenler hariç. Ve cennet takva sahiplerine yaklaştırıldı. Ve cehennem azgınlara, azgınlar için bariz olarak gösterildi. Ve onlara tapmakta olduğunuz şeyler nerede, denildi. Allah'tan başka

başka ilahlarınız size yardım ediyorlar mı? Edebiliyorlar mı veya kendilerine yardım edebiliyorlar mı? Onlar putperestler ve azgınlar, oraya cehenneme yüzüstü burunları yere sürtünerek atılırlar. Ve iblisin ordularının hepsi. Onlar taptıkları şeyler ve onlara tapanlar orada hasım olarak düşmanca çekişerek dediler ki, Allah'a yemin olsun ki biz mutlaka apaçık bir delalet içindeydik. Alemlerin Rabbi ile sizi putları bir tutuyorduk. Ve bizi mücrimlerden, hidayete mani olanlardan başkası dalalette bırakmadı. Artık bizim için bir şefaatçi yoktur. Ve bizim için sadık bir dost yoktur. Oysa bizim için keşke bir kere daha dünyaya dönüş olsaydı. O zaman biz müminlerden olurduk. Muhakkak ki bunda elbette bir ayet, ibret vardır. Fakat onların çoğu buna rağmen mümin olmadılar. Ve muhakkak ki senin Rabbin, o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Nuh'un kavmi, mürselinleri, resulleri tekzip ettiler, yalanladılar. Onların kardeşi Nuh aleyhisselam onlara, takva sahibi olmuyor musunuz demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Ve ona tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Sana en basit insanlar tabi olduğuna göre biz de mi sana inanalım dediler. Onların yapmış oldukları şey hakkında benim ilmim, bilgim yoktur dedi. Onların hesabı sadece Rabbime aittir. Keşke farkında olsanız. Ve ben müminleri tard edici, kovacak değilim. Ben sadece apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Dediler ki, ey Nuh, eğer sen gerçekten bizi uyarmaktan vazgeçmezsen, sen mutlaka taşlananlardan olacaksın. Nuh aleyhisselam, Rabbim, muhakkak ki kavmim beni tekzip etti, yalanladı dedi. Bu durumda benimle onların arasını öyle bir açışla aç ki ve böylece beni ve müminlerden benimle beraber olanları kurtar. Böylece onu ve onunla beraber olanları dolu bir gemi içinde kurtardık. Sonra biz onların arkasında kalanları, gemiye binmeyenleri boğduk. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar. Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ad kavmi, mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Onların kardeşi Hud aleyhisselam onlara, siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Bana tabi olun. Ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Bütün yüksek tepelere ayet, eserler bina ederek abesle mi iştigal ediyorsunuz? Boşuna mı uğraşıyorsunuz? Ve bu dünyada ebedi kalacağınızı umarak yapıtlar ediniyorsunuz. Ve yakaladığınız zaman cebirle, zorbalıkla yakaladınız, zulmettiniz. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin, bana tabi olun. Ve bildiğiniz, sizlere öğrettiği şeylerle size yardım eden Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Size hayvanlar ve oğullarla yardım etti. Ve bahçelerle ve pınarlarla. Muhakkak ki ben
azim günün, kıyamet gününün azabının sizin üzerinize olmasından korkarım. Sen bize vaaz etsen de veya vaaz edenlerden olmasan da bizim için eşittir dediler. Bu ancak evvelkilerin hulukundan, yaratmalarından, uydurmalarından başka bir şey değildir. Ve biz azaplandırılacak değiliz. Böylece onu tekzip ettiler, yalanladılar. Biz de bu sebeple onları helak ettik. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar, Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Semud kavmi de mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Onların kardeşi Salih aleyhisselam da onlara, siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin, bana tabi olun. Ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Siz burada bulunduğunuz yerde emin olarak bırakılacak mısınız? Bahçelerde ve pınarlarda ve ekinler, çiçekleri açılmış hurmalıklar ve dağlardan maharetle evler oyuyorsunuz, yontuyorsunuz. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Bana tabi olun. Ve müsriflerin, haddi aşanların emrine itaat etmeyin. Onlar, müsrifler, yeryüzünde fesat çıkarırlar ve ıslah etmezler. Sen sadece büyülenenlerdensin dediler. Sen bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin. Öyleyse eğer sen sadıklardan isen bize bir ayet, mucize getir. Salih aleyhisselam, işte bu dişi deve, su içme hakkı onun. Bilinen, belirlenen günlerde de su içme hakkı sizin dedi. Ve ona kötülükle dokunmayın. Dokunursanız o zaman büyük günün azabı sizi alır yakalar. Buna rağmen onu kestiler, sonra da pişman oldular. Böylece onları azap aldı, yakaladı. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar, Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Lut aleyhisselamın kavmi de mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Onların kardeşi Lut aleyhisselam da onlara, siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin, bana tabi olun. Ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Siz alemlerden, insanlardan erkeklere mi gidiyorsunuz, yaklaşıyorsunuz? Ve Rabbinizin sizin için yarattığı zevcelerinizi, eşleriniz olan kadınlarınızı bırakıyorsunuz. Hayır, siz azgın, haddi aşan bir kavimsiniz. Ey Lut! Eğer gerçekten sen bizi uyarmaktan vazgeçmezsen, sen mutlaka yurdundan, ihraç edilenlerden, çıkarılanlardan, kovulanlardan olacaksın dediler. Muhakkak ki ben sizin amellerinize şiddetle buğz edenlerdenim, kızanlardan, tiksinenlerdenim dedi. Rabbim, beni ve ehlimi, ailemi ve bana tabi olanları onların yaptıklarından kurtar. Bunun üzerine biz de onu ve ehlini, ailesini ve ona tabi olanları hepsini kurtardık. Geride kalanların içinde bir ihtiyar kadın, Lut aleyhisselamın hanımı hariç. Sonra diğerlerini dumura uğrattık. Nesillerini sona erdirdik.
ve onların üzerine yağmur yağdırdık. İşte bu uyarılanların yağmuru çok kötüydü. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar. Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ey ki halkı da mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Şuayb aleyhisselam onlara, siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Bana tabi olun ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Ölçüyü ifa edin, mizanınızı eksiye düşürmeyin ve muhsirinden, nefslerini hüsrana düşürenlerden, kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazla olanlardan olmayın. İstikamet üzere olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kıstası ölçüsüyle tartın, kaybettiğiniz derecelerden daha fazla derece kazanın. İnsanların şeylerinden kısmayın. Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olarak kazandıkları derecelerin kaybettiği derecelerden az olmasına sebebiyet vermeyin. Ve buna sebep olarak yeryüzünde fesat çıkararak bozgunculuk yapmayın. Ve sizi ve evvelki toplumları yaratana karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Sen sadece büyülenmişlerdensin dediler. Ve sen bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin. Ve biz seni mutlaka yalancılardan zannediyoruz. Öyleyse eğer sen sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen, üzerimize gökyüzünden bir parça düşür. Şuayb aleyhisselam, Rabbim sizin yaptıklarınızı çok iyi bilir dedi. Böylece onu tekzip ettiler, yalanladılar. Bunun üzerine gölge günün azabı onları aldı, yakaladı. Muhakkak ki o azim günün, büyük bir günün azabıydı. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar, Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve muhakkak ki o Kur'an gerçekten alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Onu Ruhul Emin Cebrail aleyhisselam indirdi. Nezirlerden, uyaranlardan olman için senin kalbine. Apaçık bir Arap lisanı ile. Ve muhakkak ki o evvelkilerin kitaplarının sayfalarında mutlaka vardır. Ve Beni İsrail'in ulemasının, alimlerinin onu bilmesi onlar için bir delil olmadı mı? Ve eğer biz onu bir kısım acemine, Arap olmayan bir gruba indirseydik. Böylece onlara onu okusaydı gene de ona iman etmezlerdi, mümin olmazlar, Allah'a ulaşmayı dilemezlerdi. Biz onu mücrimlerin kalplerine işte böyle soktuk, işledik. Onlar elim azabı görmedikçe ona iman etmezler, mümin olmazlar, Allah'a ulaşmayı dilemezlerdi. Böylece o azap onlara ansızın gelir ve onlar farkında olmazlar. O zaman biz bekletilenler, mühlet verilenler olur muyuz dediler. Yoksa onlar azabımızı acele mi istiyorlar? İşte gördün mü, onları senelerce metalandırsak bile. Sonra vaat olundukları şey azap onlara geldi. Onların metalandırıldıkları şeyler onlara fayda vermez, onları müstahni kılmaz. Ve hiçbir kasabayı nezirler olmadıkça, ona nezirler göndermedikçe helak etmedik. Hatırla ki biz zalimler, zulmedenler olmadık. Ve onu, Kur'an'ı şeytanlar indirmedi. Ve bu onlara yakışmaz, onların harcı değildir ve onlar
buna muktedir olamazlar. Muhakkak ki onlar vahyi işitmekten kesin olarak azledilmiş, men edilmiş olanlardır. Öyleyse Allah ile beraber diğer bir ilaha dua etme. O takdirde azap edilenlerden olursun. Ve en yakının olan aşiretini uyar. Ve müminlerden sana tabi olan kimselere kanatlarını ger. Eğer onlar sana asi olurlarsa, isyan ederlerse o zaman muhakkak ki ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de. Ve aziz, yüce ve rahim olan rahim esmasıyla tecelli eden Allah'a tevekkül et. Onu vekil et ve güven. O sen kıyam ettiğin zaman seni görür. Ve secde edenler arasında senin dönmeni de görür. Muhakkak ki o semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Şeytanlar kimlere iner size haber vereyim mi? İftira eden, yalancı günahkarların hepsine inerler. Onlar şeytanlara kulak verirler, dinlerler ve onların çoğu yalancıdırlar. Ve Allah'a karşı olan şairler, onlara sadece azgınlar tabi olurlar. Bütün vadilerde onların hayal peşinde koştuklarını görmedin mi? Ve muhakkak ki onlar yapmadıkları şeyleri söylerler. Âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilü salihat, nefs tezkiyesi yapanlar ve Allah'ı çok zikredenler ve kendine zulüm yapıldıktan sonra Allah tarafından yardım edilenler hariç zulmedenler, yakında hangi dönüş yerine cehenneme döneceklerini, ulaştırılacaklarını bilecekler. Neml Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 93 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Tâsîn. Bunlar apaçık bir kitap olan Kur'an'ın ayetleridir. Müminler için hidayete erdirici ve müjdeleyicidir. Onlar namazı ikame ederler, zekatı verirler ve onlar ki, onlar ahirete yakın sahibi olarak inanırlar. Muhakkak ki ahirete, ruhun Allah'a ulaşmasına inanmayanlara onların amellerini süsledik. Böylece onlar şaşkın bir halde bocalarlar. İşte onlar ki, onlar için azabın kötüsü vardır. Ve onlar ki, onlar ahirette en çok hüsrana uğrayanlardır. Muhakkak ki bu Kur'an sana mutlaka hakim, hüküm ve hikmet sahibi ve alim olanın katından, gizli ilminden ilka ediliyor, ulaştırılıyor. Musa aleyhisselam ehline, ailesine, gerçekten ben bir ateş fark ettim. Size ondan bir haber veya bir parça kor halinde ateş getireceğim. Böylece siz ısınasınız diye demişti. Böylece oraya gittiği zaman ona nida edildi. Ateşin nurun içinde yanında ve etrafında bulunanlar mübarek kılındı. Ve alemlerin Rabbi Allah Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir. Ey Musa! Muhakkak ki ben aziz, yüce, hakim, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Ve asanı at. Bunun üzerine asasını atınca, onun yılan gibi hareket ettiğini görünce arkasına bakmadan geri dönüp kaçtı. Ya Musa, korkma, muhakkak ki benim yanımda, huzurumda Resuller korkmazlar. Ancak zulmedenler hariç. Ama kim kötülüğü işledikten sonra iyiliğe, mürşidine tabi olup günahlarını sevaba çevirirse, o zaman muhakkak ki ben gafurum, mağfiret eden, günahları sevaba çeviren, Rahim'im, Rahim esmasıyla tecelli edenim. Ve elini koynuna sok. Onu kusursuz beyaz olarak çıkar. Bu ayet, mucize, Firavun'a ve onun kavmine ait 9 ayet içindedir. Muhakkak ki onlar, fasık bir kavim oldular. Ayetlerimiz onlara görünür olduğu zaman,
bu apaçık bir sihirdir dediler. Ve onu yakin kesin olarak bildikleri, inandıkları halde nefslerine zulmederek ve büyüklenerek bile bile inkar ettiler. Öyleyse müfsitlerin, fesatçıların akıbetlerinin nasıl olduğuna bak. Ve andolsun ki Davud aleyhisselama ve Süleyman aleyhisselama ilim verdik. Ve onlar, mümin kullarının çoğundan bizi üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Ve Süleyman aleyhisselam, Davud aleyhisselama varis oldu. Ve ey insanlar, kuş dili bize öğretildi. Bize her şeyden verildi. Muhakkak ki bu apaçık bir fazıldır dedi. Ve Süleyman aleyhisselam için cinlerden, insanlardan ve kuşlardan ordular toplandı. Sonra da onlar düzenlendi. Karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca şöyle dedi. Ey karıncalar, yuvalarınıza giriniz. Süleyman aleyhisselam ve onun orduları farkında olmadan sakın sizi ezmesin. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam onun sözüne gülerek tebessüm etti. Ve Rabbim, bana anne ve babama en'am buyurduğun nimetlere şükretmekte ve senin razı olduğun salih amel nefs tezkiyesi yapmakta beni başarılı kıl. Ve beni rahmetinle salih kullarının arasına dahil et dedi. Ve kuşları yokladı, teftiş etti. Sonra hüdhüdü niçin ben göremiyorum? Yoksa o kaybolanlardan mı oldu dedi. Ona mutlaka şiddetli azap edeceğim veya onu mutlaka boğazlayacağım, keseceğim. Ya da bana kesin olarak apaçık bir delil getirsin. Çok geçmeden geldi. Ve senin ihata edemediğin bir şeyi ben ihata ettim, öğrendim. Seba'dan sana yakın, kesin bir haber getirdim dedi. Gerçekten ben onlara melik olan, hükümdarlık yapan bir hanım buldum. Ona her şeyden verilmiş ve onun büyük bir arşı, tahtı var. Onu ve kavmini Allah'ın yerine güneşe secde ederken buldum. Ve şeytan onlara yaptıklarını süslemiş ve böylece Allah'ın sebilinden, yolundan men etmiş. Bu sebeple onlar hidayette değiller. Göklerde ve yerde saklı olanı meydana çıkaran ve sizin sakladığınızı da açıkladığınızı da bilen Allah'a nasıl secde etmezler? O Allah ki Arş-ül Azim'in Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Süleyman aleyhisselam, sen doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın? Yalancılardan mı oldun bakacağız dedi. Bu yazımı, mektubumu götür. Böylece onlara onu at, ulaştır. Sonra onlardan geri dön, neye dönecekler, ne cevap verecekler, bak. Sebe melikesi, ey ileri gelenler, gerçekten bana kerim, kıymetli bir yazı, mektup bırakıldı, dedi. Muhakkak ki o Süleyman aleyhisselamdan ve gerçekten o, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor. Bana karşı büyüklük taslamayın ve bana teslim olmak üzere gelin. Sebe melikesi, ey ileri gelenler, işimde bana fetva verin, reyinizi bildirin. Siz bana şahitlik etmedikçe, yanımda bulunup fetva vermedikçe ben kat'i, kesin emir verecek değilim dedi. Biz kuvvetli ve çok büyük savaş gücü sahibiyiz ve emir senindir. Öyleyse sen bak, karar ver, ne emir vereceksin dediler. Sebe melikesi, muhakkak ki melikler, hükümdarlar bir ülkeye girdikleri zaman onu ifsad ederler, bozguna uğratırlar ve onun halkının izzet sahibi olanlarını zillete düşürürler. Ve işte onlar böyle yaparlar dedi. Ve muhakkak ki ben onlara hediye ile Resuller göndereceğim. Böylece bakalım Resuller, elçiler ne ile dönecekler. Bunun üzerine Resuller hediyelerle Süleyman aleyhisselama geldikleri zaman Süleyman aleyhisselam, bana mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği şeyler size verdiği şeylerden daha hayırlı. Hayır,
siz hediyenizle seviniyorsunuz, övünüyorsunuz dedi. Onlara geri dön. Bundan sonra mutlaka onların karşı koyamayacakları ordularla onlara geliriz. Ve mutlaka onları küçük düşürerek zilletle oradan çıkarırız. Süleyman aleyhisselam, ey ileri gelenler! Onlar teslim olmak üzere bana gelmeden önce onun tahtını hanginiz bana getirir dedi. Cinlerden ifrit, sen makamından kalkmadan önce onu sana getiririm. Muhakkak ki ben ona onu gerçekleştirebileceğime kuvvetle eminim dedi. Kitaptan ilmi olan kişi Hızır aleyhisselam, ben onu sen gözünü açıp kapamadan önce sana getiririm dedi. Süleyman aleyhisselam böylece onun yanında önünde durduğunu görünce, bu Rabbimin bir fazlıdır, lütfudur. Ben şükredecek miyim, yoksa küfür, nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan etmek için dedi. Ve kim şükrederse sadece kendi nefsi için şükreder. Ve kim küfrederse o takdirde muhakkak ki benim Rabbim ganidir, kerimdir. Süleyman aleyhisselam, onun tahtının şeklini değiştirin. Bakalım hidayete erecek mi, yoksa hidayete ermeyenlerden mi olacak dedi. Böylece geldiği zaman ona, senin tahtın bunun gibi miydi, böyle miydi denildi. Sebe melikesi, sanki o dedi. Ve Süleyman aleyhisselam, ilim bize ondan önce verildi. Ve biz Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar olduk. Ve Allah'tan başka taptığı şeyler ona mani oldu. Muhakkak ki o, kâfirler kavmindendi. Ona, köşke gir denildi. Onu gördüğü zaman derin su zannetti ve ayaklarını açtı, eteklerini çekti. Süleyman aleyhisselam, muhakkak ki o, parlak, billur camdan bir köşktür dedi. Sebe melikesi, Rabbim, muhakkak ki ben nefsime zulmettim ve Süleyman aleyhisselamla beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Ve andolsun ki Semud kavmine Allah'a kul olsunlar diye onların kardeşi Salih aleyhisselamı gönderdik. Fakat onlar o zaman hasım olan, çekişen iki grup oldular. Salih aleyhisselam dedi ki, ey kavmim, niçin hasenattan önce seyyiat için acele ediyorsunuz? Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? Böylece rahmet olmasınız diye. Sen ve seninle beraber olanlar bize uğursuzluk getirdiniz dediler. Salih aleyhisselam, sizin uğursuzluğunuz Allah'ın katındadır. Hayır, siz fitneye düşmüş bir kavimsiniz dedi. Ve şehirde 9 kişilik bir grup vardı ki, yeryüzünde fesat çıkarıyorlar ve ıslah etmiyorlardı. Allah'a kasem yemin ederek dediler ki, biz geceleyin mutlaka ona ve ailesine baskın düzenleyelim, onları öldürelim. Sonra da onun dostlarına, muhakkak ki onun ailesinin helak edilmesine şahit olmadık ve gerçekten biz sadıklarız, doğru söyleyenleriz diyelim. Ve hile düzenlediler. Ve biz de onlara hile düzenledik, fakat onlar farkına varmazlar. Bundan sonra onların hilelerinin sonunun nasıl olduğuna bak ki, onları ve onların kavminin tamamını nasıl yok ettik. İşte onların zulümleri sebebiyle çökmüş olan evleri. Muhakkak ki bilen kavim için bunda mutlaka bir ayet, delil vardır. Ve amenü olan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu sebeple takva sahibi olanları kurtardık. Ve Lut aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Siz gördüğünüz halde fahişeliğe, kötülüğe mi geliyorsunuz? Siz gerçekten kadınlar yerine erkeklere mi şehvetle geliyorsunuz? Hayır, siz cahil bir kavimsiniz.''

0: 200'le bir saat konuşuyorum. Allah mı iyi düşünürsün, mi iyi düşünürsünüz? Biliyorum dedi Afrocan'ın, tamam. Onun bizim ağzımızdan çıkardığı bir emrinin karşısında siz düşünürse onun sevgiden daha iyi sonuçlar oluşturacağınızı aklınıza getiriyorsanız, siz getiriyorsunuz. O zaman teslim olmadınız. Her noktada teslim olursunuz. Önem derecesi ne olursa olsun, verilen emrin anında yerine getirilmesiyle noktalanmasıdır. Öyleyse size bir emir verildiği zaman emrolanlara sesleniyorum. Size bir emir verildiği zaman onu mutlaka size verilen zaman parçası içinde gerçekleştirmek durumunda ve mecburiyetinde olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Emrin geç yapılması bile yapılmamış hükmündedir. Sakın ola ki ben emri yapamadım çünkü şöyle şöyle şöyle sebeplerim vardı demeyin. Her yerde bunu söyleyebilirsiniz. Ama tasavvufta söyleyemezsiniz. Çünkü Allah Teala sizi bir emir ulaştırmasına emretmişse o mutlaka sizin iktidarınız dahilindedir. Allah hiç kimseye onların taşıyamayacağı yükü yüklemez. Eğer siz sosmasa ama size şuraya bir şekilde bir işaretiyle, bir davranışıyla, bir sözüyle bir emir vermişse o onun emri değildir. O Allah'ın emridir. Ne zaman en küçük bir sistem işiniz olsa size bir emir verirsek o emre dikkat edin. Kendiniz bir şey takmayın. Çekil öyle de olsa olur, böyle de olsa olur. Ben öyle değil de şöyle uygularım bu emri demeyin. Size görev verilmez. Onu kulağınızın arkasıyla dinlersiniz. Onun yapılması ile yapılmaması arasında sizin için bir fark yoktur. O zaman siz işler sahibi falan değilsiniz. Ne zaman Allah yolunda bir görev yüklendiğiniz zaman, görev yüklendiğinizde şartlar ne olursa olsun onu başarmak üzere cehdederseniz, bütün engelleri mutlaka aşarsanız. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir adamına bir emir ediyor. Diyor ki gideceksin Konya'da falanca dağıta, onu kapalı çarşıda bulursun. Sonra diyeceksin ki sana verilen 100 altını, Abdülkadir Geylani Hazretleri için verilen 100 altını almaya geldim. Emri alan hemen yola çıkıyor ve ulaşıyor Konya'ya. Buluyor o zatı tam efendisinin söylediği yerde. Ve diyor ki siz de Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne ait olan 100 altın varmış. Onu almak için geldim. Adam ona şöyle bir bakıyor. Yok diyor. Ben böyle bir para yok. Kimse bana Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne görülmek üzere bir para vermedi. Bende de yok. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin gönderdiği adam diyor ki bu söylediğiniz mümkün değil diyor. Tam onu söylediği sırada birisi geliyor ve diyor ki sana söyledi bana diyor rüyamda diyor. Parayı sana verecekmişim diyor. Bu para diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin parası, işte diyor sana veriyorum 100 altın. İşi ucundan tutanlar, sırça parmaklarını tutanlar böyle bir cevabı aldıkları zaman ters yüzü geri dönerler. İş orada biter. Sizin söylediğiniz imkansız değer adamla orada vaylete ulaşamayan kişinin kes kes geri dönüşü ikisi birbirinin aynı değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz olsaydınız ne yapardınız? Ben şimdi cebbara telefon olsam desem ki şimdi buraya geldim istiyorum. Cebbar hangi uçak ilk uçaksa ne pahasına olursa olsun onu atlayıp buraya gelir. Ben size diyorum ki sen onlara evet bu gece 0'ın altında 22 derece soğuk var. Ama 0'ın altındaki bu 22 derece soğukta hepiniz gideceksiniz. Ve o yaptığımız elektrik üreticiliği jeneratörü gidip Ankara'daki o nehre yerleştireceksiniz. Bu geceki vazifeniz bu. Sabah namazından sonra teftişe gidiyoruz. Sadece iki kişi görevim var. 20 küsur kişiden iki kişi kalmış. Birisi cebbar. Kendinize ibretle bakın. Öyle misiniz? Size verdiğim en ufak emirlerde kendisine, kendinize ait kişiler tanıştırmadan ayını gerçekleştiremediğinizi görüyorum. O hiçbir zaman kapmaz. Hiçbir zaman kendinden bir şeyler kaptığı görülmemiştir. Her şeyin hesabını anında verir, anında yapar ve onun için ona sığınır. Dikkatle inceleyin oraya ulaşanların hayatlarını. Dikkatle inceleyin ne yapmışlar? Her şeyi devre dışı bırakmışlar. Ben demişler Allah için adakım. Ben demişler Allah için zekatım. Ve öyle olmuşlar. Ben onu çok severim, ona itaat ederim, saygı gösteririm. Yaşıyor. Bunlar laf. Laf olmayan ne? Laf olmayan davranışlarımız. Diyor ki eskiler, hiçbir kişinin aynası lafa bakılmaz. Görünür, müsteyi aklı her eserinde. Öyleyse ne demek istiyor eskiler? İnsanlar, başka insanlara her şeyi söylerler. Onları ne kadar çok sevdiklerini falan filan. Bunlar önemli değildir. Önemli olan davranıştır. Öyleyse Allah'ın yolunda bir tek yükselen insanları örnek alıp da ben de öyle olmak istiyorum diyorsanız iş dünyanızda, o zaman bunun bedeline demek mecburiyetindesiniz. Allah yolunda fedakarlık etmek mecburiyetindesiniz. Ama ben o işi yaparsam benim imkansızlıklarım o işi yapmama mani oluyor. Bu mazeretlerin arkasında gene de ben Allah'ın bir sevgilisi olurum. Böyle mi düşünüyorsunuz? Eğer Allah'ı seviyorsanız sizi fedakarlıktır. Arkasında Allah olan bir insan şu dünyadaki hiçbir düşükten yılmaz. Yılmamak kararını aldığı zaman Allah'ın yetkisi, Allah'ın yardımı onun üzerine gelir. Yoksa nefsi onu hep tembelliğe, hep nefsi istikametindeki olaylara götürür. Size verilen görevlere dikkatle bakın. Eğer o görevi yapamayacak olsaydınız, size verilmez bir Allah Teala tarafından. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aranızda Allah'ın emirlerine değer vermeyen, o emrin yerine nefsinin emrini yerine getirenler, onlar o emrin muhtevasına layık olmayanlardır. Şeytan devreye girmiştir. İrade zaafa uğramıştır. Karşısına çıkan en küçük bir güçlükte pes etmiştir kişi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dostları pes etmez. Onlar derler ki bu can, bu tende durdukça ben Allah içinim. Öyleyse Rabbim bana benim yapamayacağım görevi vermez. Öyleyse kendinize dikkatle bakın. Allah'ın yolunda bir Allah sevgilisi olmak mı istiyorsunuz? O zaman şimdiki gidişimizde oraya ulaşmanız çok zor. Değişmesi lazım gelen etrafındaki insanlar değil. Başkalarının yardımıyla o hedefe hiçbir zaman varamazsınız. Merkezinde hep siz bulunacaksınız. Siz gayretin sahibi olacaksınız. Biz sizin için dua edeceğiz. Allah mutlaka nusretini ulaştıracak. Kime ulaştırır? Allah Teala daha ona o imkanları vermeden kendisini bu işe adayanlara ulaştırır. Yol boyunca Allah'ın yardımı devamlı gelir. O en ulaşmayı mümkün görmediğiniz hedefe Allah Teala'nın sizi ulaştırdığını hayretle göreceksiniz. Hangi şartta siz o hedefe ulaşmayı ister, bu yolda gerekli fedakarlığı göstermeye hazır olursanız.
1: Dikkat edin, bu sözlerin birer altındır.
0: her cümlem Allah-u Teala'nın size ihsan ettiği birer altındır. Başkalarından dinleyemezsiniz. Dünya üzerinde bunları seyredildikten başka bir insan reylif değil. Söz konusu olan benim tekamülüm değil. Söz konusu olan sizin tekamülünüz. Söz konusu olan sizin Allah'ın sıratı sizin üzerinde yücelerek, nikatini yükselerek kadirini kullanmıyorum. Yücelerek kâmil insan olmanızdır.
1: Öyleyse Allah-u Teala'nın bir numaralı dostu mu olmak istiyorsunuz? Kendinizi defterden silin. Biliyoruz ki şimdi birçoklarınız bana diyeceksiniz ki biz zaten böyleyiz. Aynen sizin söylediğinizi yapıyoruz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Kendinize dikkatle bakın. Ölçüye vurun kendinizi. Ve vurduğunuz zaman tarafsız olmaya çalışın. İçinizden çıkın. Tarafsız bir hakim gibi kendi kendinizi yargılayın. Ben şurada şöyle yapmadım mı? Öyle yaptığım zaman mürşidim mi öndeydi yoksa ben mi öndeydim? Şu olayda kendimi düşünmedim mi? Kendime çalışmadım mı? Öyleyse ben o noktada eksiktim. Allah-u Teala elbette beklediğim şeyleri bana ihsan etmeyecektir. Öyleyse bugünden itibaren ben bir karar veriyorum. Bugünden itibaren kendimi defterden silme kararı alıyorum.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın herkesi sevdiğini biliyorsunuz. Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir yükselme söz konusu. Biz insanlar mutlu yaşamak istiyorsak kendimizi başkalarının mutluluğuna adamalıyız. Kim başkaları için yaşıyorsa o insan mutludur sevgili kardeşlerim. Kim başkalarını mutlu etmek için yaşıyorsa o insan huzur içindedir. Allah ona mutlulukların doruklarında yer verir. Aslında bizi kendimizi mutlu etmenin yolu başkalarını mutlu kılmaktır. Başkalarına huzur vermektir. En çok o insanlara acırız ki nefslerindeki afetler sebebiyle hep başkalarına ters, kötü davranışlarda bulunurlar, kötü muamele ederler ama en çok üzülen kendileri olur. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızda bir terazi her an sizin yaptıklarınızı tartar. Ya sıfırın üstünde bir değerde güzel bir şeyler yaparsınız, derecat kazanırsınız veya derecat kaybedersiniz. Kim başka birini üzecek olan bir davranışta bulunmuşsa derecat kaybeder. Kim bir günah işlemişse derecat kaybeder. Zaten günah derecat kaybı istikametinde kullanılır. Sevap da derece kazanma istikametinde kullanılır. Kimin sevabı günahlarından fazlaysa dediğimiz zaman kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olduğu zaman anlamına gelir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın isteği ne diye bakalım olayımıza. Allah-u Teala'nın isteği son derece açık. Allah hepinizin mutlu olmasını istiyor sevgili kardeşlerim. Mutlu olmak, sizlerin mutlu olması Allah-u Teala'nın talebi bu istikamette. Kim mutlu olmak istiyorsa bunun en kestirme yolu başkalarını mutlu etmektir. Burada büyük bir imkanın sahibisiniz. Çünkü mutlaka etrafınızda birçok insan vardır. Her an havasta bulunduğunuz, her an konuştuğunuz, her an kendileriyle beraber olabileceğiniz insanlar. Sevgili kardeşlerim, her birine birer parçacık mutluluk versek, onları huzurlu kılacak şeyler konuşsak, söylesek, sadece kazanmış olmaz mıyız? Kimi ne kadar mutlu etmişsek, onları üzecek değil de sevindirecek, mutlu edecek şeyler söylediğimiz zaman o insanlar mutlu olurlar. Etrafımızdaki insanların hepsine mutluluk ulaştırabilirsek, aynı mutluluğu Allah-u Teala bize de yaşatacağı için her birinin 8-10 katı mutluluğu asıl biz yaşarız. Sevgili kardeşlerim, her şey insanları sevmekle başlıyor. Severseniz, sevdiklerinizi mutlu etmeye çalışırsınız ve asıl siz mutlu olursunuz. Nefret ederseniz sadece devamlı derecat kaybeden birisi olursunuz. Hayatını boşa geçirmekte olan birisi. Nefretin hiç kimseye faydası yoktur. Nefret sadece derecat kaybettiren nefsin bir afetidir. Neden derecat kaybettiren? Çünkü nefret neticede o kızdığınız insana yanlış bir davranışta bulunmanızı sağlamaya çalışır. Nefretin hedefi başkalarına huzursuzluk vermektir. Nefret eden bir insan, nefret ettiği kişinin acı duymasını ister, huzursuz olmasını ister, ona kötü muamele etmek ister. Ve bunu yaptığı zaman da derecat kaybeder. Unutmayın ki sadece iki tarz derecat var. Kaybettiğiniz dereceler, kazandığınız dereceler. Hiçbir saniyeniz yoktur ki ya derecat kazanmış olmayın ya da derecat kaybetmiş olmayın. Belki insanlar düşüneceklerdir. Ben şu anda burada oturuyorum. Hiç kimseye bir zararım yok. Ama kimseye zararım olmadığına göre, kimseye faydam da olmadığına göre ne derecat kaybediyorum ne de kazanıyorum. Öyle mi diyorsunuz? Yanlışınız var sevgili kardeşlerim. Allah Teala diyor ki otururken, ayaktayken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredin. Öyleyse Allah Teala'nın dini açıdan verdiği emirlerin başında zikir geliyor. Zikir insanı mutlu edecek olan Allah'ın en büyük hediyesidir. Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ettiğiniz sürece Allah'ın katından nefsinizin kalbine devamlı nurlar iner. Onlar nefsinizin kalbini serinletir, huzura kavuşturur. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, sevmek, başka insanları severseniz o zaman mutluluğu yaşayabilirsiniz. Sizin için söz konusu olan şey sevmektir. Seven insan sevdiğini mutlu etmeye çalışır. Nefret eden kişi ise nefret ettiğini mutsuz etmeye çalışır. Kalbinizden nefreti söküp çıkartın. Sevgili kardeşlerim, size kötülük etmiş olabilirler. Ama unutmayın ki size kötülük edildiği zaman kötülük eden kişi derecat kaybetmiştir. Hangi ölçüde bir kötülük yapmışsa o kadar derecat kaybetmiştir. Ama siz o size kötü davrandı, sizi üzecek bir davranışta bulundu diye onun kaybettiği dereceleri kazanırsınız. Otomatik bir sistem, Allah'ın bu otomatik sistemi hep çalışır. Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Huzur içinde yaşamasını ister. Sizin için de aynı şeyler söz konusu sevgili kardeşlerim. Biliyorsunuz ki Allah Teala herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir dizayn söz konusudur. Allah nefret etmez. Allah Teala sadece sever. Ama Allah Teala öyle kanunlar koymuştur ki hiç kimse yaptığının karşılığını almasın, bu mümkün değildir. Kim bir başkasına mutluluk verecek, onu sevindirecek bir davranış biçimi sergilerse bundan derecat kazanır. Kim bir başkasını üzecek bir davranış biçimi sergilemişse bundan derecat kaybeder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazlaysa o zaman gideceğimiz yer cehennemdir. Kazandığımız dereceler kaybettiklerimizden fazlaysa o zaman da cennettir. Allah Teala istiyor ki o kişinin kazandığı dereceler kaybettiklerinden fazla olsun. Ve buna göre kanununu koymuş. Sevgili kardeşlerim, insanları severseniz onları incitecek olan davranışlarda bulunmazsınız. Bulunmazsanız bunun manası sizin hep derecat kazanmanızdır. İşte başka insanlara kötülük eden, döven, yaralayan, öldüren insanlar hep derecat kaybedenler. Başka insanlara sözle kötü davrananlar derecat kaybederler. Karşınızdakinin kalbini ne kadar kırdınız, o kadar derecatı o kişi kazanır. Kalbini kırdığınız kişi kazanır ama siz kaybedersiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, madalyanın öbür tarafına bakalım. Kimi mutlu kılarsanız siz derecat kazanırsınız. O da mutluluğu yaşar. Öyleyse derecat kazanmak ve kaybetmek büyük ölçüde bizim elimizdedir. Şimdi başkalarının bizim üzerimizdeki tesirini alalım. Bir başkası bize bir kötü davranışta bulunmuşsa biz derecat kaybederiz. Eğer bizi sevindirecek bir davranışta bulunmuşsa derecat kazanmayız. Ama mutlu oluruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluğu

isterim. Cehennemde bir süre kalınıp da cennete girilir masalı bir büyük yalandır. Ve insanların Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini, başka dinde olanların Allah'ın Tevrat'ını, Allah'ın İncil'ini bilmemelerinden kaynaklanır. Sevgili kardeşlerim, dünya artık her türlü insanın birbiriyle rahatla haberleşebileceği bir bütünlük taşıyor. Onun için başka dinleri de dikkate almamız lazım. Baktığımız zaman Musevilerin dini mi, Hristiyanların dini mi, yedi Safa ve dört tane teslimin Hristiyanlarda da Musevilerde de aynen mevcut olduğunu görüyoruz. Şimdi yedi Safa'yı beraberce gözden geçirelim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir, mürşide tabiyet. İki, ruhun Allah'a ulaşması. Üç, fizik vücudun Allah'a teslimi. Dört, nefsin Allah'a teslimi. Beş, muhlis olmak. Altı, iradeyi Allah'a teslim etmek. Yedi. Yedi tane safa var. Yedi tane safa. Bu yedi safanın vücuda gelişine baktığımız zaman Allah Teala'nın her şeyi en ince dizaynda oluşturduğunu, adaletsizliğe asla meydan vermediğini yakalarız. Sevgili kardeşlerim, yalnız yaptığınız fiillerden değil, düşüncelerinizden de derecat kazanması veya kayma söz konusu olabilir. Hesaba çekileceksiniz. Kazandığınız dereceler ve kaybettiğiniz dereceler itibariyle. Bir kişiye kötülük etmiyorsunuz, onu dövmüyorsunuz, ona bir kötü davranışta bulunmadınız, ona zarar verecek olan bir davranışta bulunmadınız. Ama gidip başka yerlerde onu kötülüyorsunuz. Derecat kaybedersiniz sevgili kardeşlerim. Ve kimi kötülediyseniz o kişiye derecat kazandırırsınız. O yaptığı kötülükler karşılığı derecat kaybetmiştir. Tamam. Ama siz onun kötülüklerini başkalarına anlattığınız zaman, onun dedikodusunu yaptığınız zaman, onu çekiştirdiğiniz zaman, onun aleyhinde konuştuğunuz zaman derecat kaybedersiniz. Sistemler otomatik çalışır. Herkesin etrafında en az iki tane melek her an faaliyettedir. Sevgili kardeşlerim, bunların adı kiramen katibin melekleridir. Yaptığınız her türlü olay sadece kayda alınmaz, üç boyutlu olarak kayda alınması söz konusudur. Aynı anda her saniye kazandığınız derecat veya kaybettiğiniz derecat hesabınıza kaydedilir. Eğer bir insan hiçbir şey yapmıyorsa, bir sahilde oturmuş, denizi seyrediyorsa ne düşünürsünüz? Ne derecat kazanır, ne de kaybeder. Bu düşünce doğru değildir. Çünkü Allah Teala diyor ki, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Zikretmeyen kişi derecat kaybeder. Bu kaybettiği derecat büyük bir derecat değildir. Ama kaybediyor. Ya kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Boş yok. Hayatınızın her saniyesi sizindir. Ve hayatınızın her saniyesinde Allah-u Teala Allah'ı zikretmenizi emretmektedir. Bu zikri gerçekleştirmediğiniz

derece derecat kaybedersiniz. Kaybettiğiniz dereceler çok azdır, doğru. Ama kaybedersiniz sevgili kardeşlerim. Bir insanın zikir yaptığı zaman kazandığı derecelerle aynı zaman parçası içinde zikir yapmadığı için kaybettiği dereceler eşit değildir. Kişi şu veya bu şekilde zikir yapamazsa eğer derecat kaybeder. Fakat bu aynı zamanda zikir yapsaydı kazandığı dereceler kadar kayıp teşkil etmez. İnsanlar unutabilirler. Allah Teala'nın indinde her türlü ölçümleme birlikte yapılır. Bütün insanları seven, çok seven Allah Teala ister ki herkes daimi zikre ulaşsın. Emrini böyle vermiştir. İster ki herkes en üst kat cennetlere çıksın. Ama 7 kat cennet de insanlarla dolacaktır. 7 kat cehennem de insanlarla dolacaktır. Sevgili kardeşlerim, her an bir insan ya derecat kazanır ya da kaybeder. Sıfır noktası yok. Kazandıklarınızın ve kaybettiklerinizin mukayesesi, karşılaştırması son derece basit bir matematik hesabı gösterir. Kimin kazandığı dereceler daha fazlaysa onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kimin kaybettiği dereceler daha fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Derecelerin muhtevası 7 kat cehennemden hangisine gidileceğini, 7 kat cennetten hangisine gidileceğini tayin eder. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah Teala'ya en çok dua etmesi, şükretmesi, hamd etmesi lazım gelen mahluklarız. Neden? Çünkü kainat üzerinde Allah Teala yalnız insana ruhundan üfürmek şerefini bahşetmiştir. İnsandan başka hiçbir mahlukuna Allah Teala ruhundan üfürmüyor. Öyleyse biz insanlar Allah'ın bahtlı kullarıyız. Allah Teala istiyor ki bütün insanlar cennete girsin. Onun için diyor, kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazlaysa sizin gideceğiniz yer bizim cennetimizdir. Öyleyse zikretmek bir insanın kazandığı derecelerin çok üstün seviyeye çıkmasına sebebiyet verecek olan bir müessesedir. Çünkü zikir var, çok zikir var. Yani günün yarısından daha fazla zikir ve daimi zikir var. Üçü de zikir ama cennetlerin tayininde daimi zikir en üst kat cennetin ifadesini taşır. Adın cennetleri. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor. Zikir de bir insanın çalışmasıdır. Kim Allah'ın ismini Allah Allah Allah diye zikrederse o derecat kazanır. Zikretmezse derecat kaybeder mi? Hayır, kaybetmez. Ama kazanmaz da. Sevgili kardeşlerim, buradaki muhtevaya baktığımız zaman zikrin
Çok zikrin ve daimi zikrin insana devamlı dereceler kazandırdığını görüyoruz. Daha üst kat cennetlere gitmesini sağladığını görüyoruz. Zikir yapmayan bir kişinin ise derecat kazanmaması söz konusu. Öyleyse insanların Allah ile olan ilişkileri, sevgili kardeşlerim, Allah Teala hangi emri vermişse onu mutlaka bizlerin gerçekleştirmesi gerekir. Gerçekleştirmeyen insanlar için bir kayıp söz konusudur. Ama hesap tek taraflı bir hesap değildir. Kazanılan derecelerden kaybedilen dereceler çıkarılır. Sonuç pozitifse, yani kazanılan dereceler fazlaysa, kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kaybedilen dereceler fazlaysa, gidilecek yer cehennemdir. Allah Teala insanın mutlu olmasını istiyor. Bu dünyadaki mutluluğun yaşanmasındaki en üstün faktör, başka insanlarla beraber yaşadığı cennetle insanın başkalarını mutlu etmesi çabasıdır. Siz mutlu etmek için uğraşır da karşınızdakini mutlu edemez, karşınızdakini buna rağmen onun kendi dizaynı içinde mutlu edemezseniz, bu sizin derecat kazanmanızı engellemez. Siz kendinize düşen görevi yapmışsınızdır. Etrafınızdaki insanları ve o kişiyi mutlu etmeye çalışmışsınızdır. Allah'ın size verdiği imkanları kullanmışsınızdır. Ama onu başaramamışsınızdır. Bu o kişinin algılama standartlarıyla ilişkili olan bir sonuçtur. Allah Teala sizi ayrı değerlendirir. Hangi ölçüde gayret sarf ettiyseniz ona paralel bir derecat kazanması mutlak olarak söz konusudur. Başarı kazanamadığınızı, onu mutlu edemediğinizi düşünelim. Bu neticeyi değiştirmez. Siz o gayretin sahibi oldunuz. Öyleyse o gayretin devamı süresince devamlı derecat kazanmayı hak ettiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok seviyor. Çok seviyor. Ve mutlaka kendinizi kurtaracak bir derecatı kazanmanızı istiyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye mürşit sevgisini veren Allah'tır. Mürşidine tabi olduktan sonra o kişinin ruhunu kendisine ulaştıran gene Allah'tır. O kişiye zikir zevkini veren gene Allah'tır. Yardımı hiç bitmez. Hep Allah Teala yardımını devam ettirir. Sizin kalbiniz başkalarına iyilik yapmaya dönükse Allah'tan devamlı yardım alırsınız. Her kim başkalarına kötü davranışlar sergiliyorsa, şeytan durumu hakimse, ona yardım eden de şeytandır. Herkesin etrafında 2-3 tane şeytan daima mevcuttur. Onlar her an sizin kötü şeyler yapmanız için sizi ikna etmeye çalışırlar. Düşünce sisteminize girmeye çalışırlar ve sizi yanlış şeyler yapmaya, insanlara zarar vermeye, kısaca size derecat kaybettireceği davranışlarda bulunmaya çalışırlar.
Sevgili kardeşlerim, Allah için olursanız, hedefiniz başka insanları daima mutlu etmek olacağı için, siz gayret eder, başka insanları mutlu etmek istikametinde bir faaliyetin sahibi olursanız, bunu başaramasanız bile derecatı kazanırsınız. Allah her zaman niyete bakar. Niyetiniz ne? Başka insanları mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olmuşsanız, bu davranışınız hedefine ulaşamasa bile Allah Teala size mutlaka derecat verir, derecat kazanırsınız. Başka insanlara kötü davranmak istediğiniz zaman bunu başaramazsanız derecat kaybetmezsiniz. Başardığınız takdirde derecat kaybedersiniz. Bir başka ifadeyle Allah-u Teala insanların güzel davranışlarını mükafatlandırıyor. Kötü bir davranış düşünceden geçmişse, hedef de ittihaz edilse, hedefine ulaşamazsa o kişinin derecat kaybetmesi söz konusu olmuyor. Yani Allah-u Teala insandan yana. Sevgili kardeşlerim, insanlar için Allah ile olan ilişkilerinde mutluluk adı verilen müessese her zaman hüküm fermadır. Yeter ki kişi başkalarını mutlu etmeyi dilesin, böyle bir gayretin içinde olsun. Gayret mutlaka o kişiye mutluluk verir. Başka insanları mutlu etmeye çalışan bir insan mutludur. Onları mutluluk vermeye çalıştığı için derecat kazandırıcı bir işlemle meşguldür. Allah-u Teala, sevgili kardeşlerim, kalbinize bakar. Kalbinizde ne var? Davranış biçiminizin bir başkasını mutlu etmesi istikametinde mi hedefiniz? Derecat kazanırsınız. Onu mutlu edemediniz, derecat kazanırsınız gene. Mutlu ettiniz, gene derecat kazanırsınız. Çalışmanız Allah için yeterlidir. Çünkü sonuç bir başkasına aittir. Siz belli bir düşüncenin sahibi olarak eğer ben ona şöyle şöyle davranırsam onu mutlu ederim diye düşünüyorsunuz ve bunu tatbikata sokuyorsunuz. Allah-u Teala sizin hangi maksatla bunu yaptığınızı en iyi bilendir. Hedefiniz onu mutlu etmekse mutlu edemezsiniz de derecat kazanırsınız. Mutlu edebilirseniz daha çok derecat kazanırsınız. Edemezseniz gayretinizin mükafatını mutlaka gene alırsınız ama derecat daha az olur. Sevgili kardeşlerim, bir insan için Allah-u Teala'nın istediği şey o insanın mutlu olmasıdır. Huzur içinde olmasıdır. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamasıdır. Her şey en güzel standartlarda cereyan eder. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. İnsanları sevmekten bir şey kaybetmezsiniz ama kazanırsınız. Bir adım daha atalım. Size kötülük yapanları da sevin. Başka bir ifade kullanalım. En azından sevmeye çalışın. Bu da Allah katında değerli bir şey. Sevmeye çalışmak, sevememekle de noktalansa gene bir kişiye fayda sağlar. Çünkü Allah Teala sizin niyetinize bakar. Neyi dileyerek ne yapıyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu etmek, huzur içinde yaşamak, bütün insanlar için hedef
tayin edilmeli. Öyle olursa ne olur? Öyle olursa dünya cennet olur. Çünkü herkes etrafındaki insanları mutlu etmek için bir gayretin sahibi olacaktır. Severe verse de, yani başkasını mutlu edebilse de, edemese de o kişi derecat kazanır. Mutlu edebilirse daha çok kazanır. Edemese de niyeti halis olduğu için, hedefi o kişiyi mutlu etmek olduğu için yine derecat kazanır. Ama mutlu edebilirse karşıdakinin mutluluğu ayrı bir mükafat sağlar ona. Zaten o kişi bu hedefe dönük olarak o gayreti sarf ettiyse gayretinin karşılığını almış olmanın mutluluğunu elbette yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, o zaman hep güzel hedefleriniz olmalı. Hep başka insanları mutlu kılacak, onlara huzur verecek, onları sevindirecek davranışlar. Neden? Çünkü buna değil başardığınız nokta tevessül ettiğiniz, onu sağlamak üzere harekete geçtiğiniz andan itibaren siz derecat kazanmaya başlarsınız. Allah Teala niyete çok önem verir. Niyetle sonuç farklı olabilir. O kişiyi mutlu edememiş olabilirsiniz. Ama sizin niyetiniz gerçekten mutlu etmekse ve siz kendi öğretiniz içinde, kendi hayat tabiatınız içinde, başka birini mutlu etmek istikametinde size düşen bildiğiniz standartları uygulamışsanız, bunun mükafatını Allah-u Teala'dan mutlaka alırsınız. Başarsanız da alırsınız, başaramasanız da alırsınız. Önemli olan sizin bu konudaki düşünce standartlarınız ve buna bağlı olarak yaptığınız işlemler. Bir başka insanı mutlu etmek için ne yaptınız? Allah bunu dikkate alır. Kalbinizden geçenleri de bildiği cihetle, kalbinizden geçen şey bir başkasını mutlu etmekse, bu istikamette size düşen her şeyi yaptıysanız, derecat kazanırsınız. Her şeyi kelimesini fazla kullandık. Size düşenleri yaptıysanız, bir kısmını yaptıysanız, gene derecat kazanırsınız. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şu dünyada bizi en çok mutlu edecek olan şey nedir? Başka insanlara mutluluk verebilmek. Eğer bu gayretin içinde olursak, bir, herkes tarafından seviliriz. İki, Allah-u Teala tarafından seviliriz. Allah-u Teala kalbinize bakar ve görür ki her an birilerini mutlu etmek için bir faaliyettesiniz. Bu size devamlı derecat kazandıran bir husustur. Aynı zamanda böyle bir faaliyet içinde olan insanın başkalarına zarar verip de derecat kaybetmesi de söz konusu olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah-u Teala metodunu koymuş, uygulamaya açmış ve insanlara diyor ki sevin diyor. Etrafınızdaki insanları sevin. Onlara yardım edin. Ve her yardımınızda derecat kazanın. Sevgili kardeşlerim, sevmek Allah-u Teala'nın bir büyük nimeti. O zaman etrafımızdaki herkesi hepimiz çok sevmeliyiz. Ne kadar çok seversek o kadar çok onlara yardımcı oluruz. Ne kadar çok yardımcı olursak onları ne kadar çok mutlu edersek, her ikisi de geçerli. Onlara ne kadar yardımcı olursak o kadar çok derecat kazanırız. Onları ne kadar mutlu edersek o kadar çok derecat kazanırız. Allah-u Teala ne istiyor bizden? İstiyor ki başkalarını mutlu ederek asıl biz mutlu olalım.
Öyleyse mutluluğun kaynağı başkalarına mutluluk ulaştırmaktır. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyorum.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsirinde birlikteyiz. Kur'an-ı Kerim tefsiri, Kur'an'ın ruhunun anlatılmasıdır. Kur'an'ın lafzının değil, ruhunun açıklığa kavuşturulmasıdır. Ve Zümer Suresinin 11. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inni emirtu en avudallâhe muhlisan lehuddin. Dine. Kul de söyle, inni muhakkak ki ben umirtu, ben emrolundum. Muhakkak ki inni muhakkak ki ben umirtu, emrolundum. En abudallahi, Allah'a kul olmak. Muhlisan, muhlis olarak, halis olarak. Lehu, ona, onun için. Eddin. Eddine, din. Şöyle oluyor netice. De ki, muhakkak ki ben Allah'a dini ona halis kılarak kul olmakla emrolundum.

De ki, muhakkak ki ben Allah'a dini ona halis kılarak kul olmakla emrolundum. Kul olmak. Allah'a abd olmak. Kur'an bunu içerir. Emreder. Yedi kulluğun yedisi de insanoğlunun üzerine farz kılınmıştır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kulluktasınız. Tağut'a kul olmaktan kurtuldunuz, Allah'a kul oldunuz. Bütün sahabe bunu gerçekleştirdi. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَوُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Kendilerini kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Bu sebeple tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır, kullarıma müjdele ediyor. Allah-u Teala sahabenin tağuta kulken Allah'a kul olduklarını görüyoruz. Niçin? Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a yönelmişler. Peki bu kul olmanın birinci kademesi. Tağuta kulken Allah'a kul olma noktasına geçmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek. İkinci kademe irşat makamına ulaştığınız nokta. Bütün sahabe irşat makamına da ulaşmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuşlar. İkinci kulluğa ulaşmışlar. Diyor ki Allah Teala Araf 157'de kim o ümmi nebi Resul'e kul olduysa, tabi olduysa onlar felaha erdiler. Sadece abd olanlar, kul olanlar felaha erdiler. Tabi olan da ikinci kulluğu gerçekleştirmiş. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmiş. Hepsi tabi oldular ve hepsi felaha erdiler. Allah'a ikinci defa kul oldular. Ruhun Allah'a teslimi üçüncü kulluk. Zümer 18 bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Hidayete ermek ise ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Bütün sahabe Allah'a ruhlarını ulaştırmışlar. Üçüncü kulluğa da ulaşmışlar. Dördüncü kulluk fizik vücudun teslimi. Bütün sahabe fizik vücutlarını teslim etmişler. İşte Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz vekçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Beşinci kulluk nefsin teslimi. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmış. Yani nefslerini Allah'a teslim etmişler. Li ulil elbab yezkürallâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim diyor Allah Teala. Ulil elbab için diyor, ulil elbab kulları için ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusu oluyor. Ve Allah Teala gene Zümer 18'de sahabenin daimi zikre ulaştığını yani ulil elbab olduğunu söylüyor. Hepsi daimi zikre ulaşmışlar. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Sonra bütün sahabe irşada ulaşmış. Altıncı kulluk. Diyor ki Allah Teala Zariyat suresinin Hücrat suresinin 7. ayet-i kerimesinde ey sahabe biliniz ki içinizde Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine de uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi ve hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Hepsi irşada ulaşmışlar. Peki iradelerini de Allah'a teslim edip İrşat makamına tayin edilmişler mi? Evet. Ensar ve Muhacir'in beraberce tayin edilmişler.
Allah Teala diyor ki Tevbe 100'de o sabıkun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. İster ensar olsun ister muhacirin hepsine tabi olunmuş. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. İşte bundan 14 asır evvel bu ayet-i kerimenin muhtevasında olan ihlas sahibi olarak Allah'a kul olmayı bütün sahabe gerçekleştirmiş. Ve Zümer suresinin 12. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve umirtu li en ekune evvelel müslimin. Ve umirtu ve ben emrolundum li için en ekune benim olmam evvel ilk el müslimin teslim olanlar ve teslim olanların ilki olmakla emrolundum. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an emirlerini tebliğiyle tabiatıyla bu Kur'an'a tabi olarak teslim olanların ilki odur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ama ezelde de Allah'a ilk teslim olan olarak onu görüyoruz. Ruhlar orada bir araya geldiği zaman bütün ruhlar, herkes babalarının sırtından orada Allah-u Teala'nın huzurunda babalarının sırtından çıkarılarak toplandıkları zaman ilk teslim o zaman tahakkuk etti. Daha insanlar yaratılmadan evvel. Orada ilk teslim olan oydu. Her ikisi de geçerli. Burada emrolundum kelimesi var olduğu için o kavmin içinde Cebrail Aleyhisselam kanalıyla Allah'a ilk teslim olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bütün sahabe onu takiben teslim olmuşlardır. Yeni bir ümmetin oluşmasının ilki. Zümer suresinin 13. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim. Kul inni ehafu in aseytu Rabbi azabe yevmin azim. Kul de söyle inni muhakkak ki ben ehafu ben korkarım. İn eğer asaytu asi oldum, isyan ettim. Rabbi, benim Rabbim. Azab ve azap, yevmin gün, azimin, azim, büyük. De ki, muhakkak ki ben, eğer Rabbime asi olursam, büyük günün azabından korkarım.

Rabbime asi olursam büyük günün yani kıyamet gününün azabından Allah Teala insanların büyük kısmı için cehennemi hazırlamış ve asi olanların da gireceği yer cehennem. Elbette Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için cehenneme girmek söz konusu olamaz. Ama herkese ibret olsun diye Allah Teala ona böyle söyletiyor. Allah'a isyan edersen büyük günün azabından korkarım. Ayet 14. Bismillahirrahmanirrahim. Kulillâhe a'budu muhlisan lehuddini. Kulillâhe de söyle.

Kul de, söyle. Kul, kuli Allah'e. Kul de, söyle. Allah, Allah. Abdü, ben kul olurum. Muhdisan, muhdis olarak, halis kılarak. Lehu, ona, onun için. Dini, dini, dinimi. De ki, ben Allah'a dinimi ona halis kılarak kul olurum. Dini ona halis kılarak, Allah'a halis kılarak kul olurum. Dinin Allah'a halis kılınması ve kul olmak. Burada dinin halis olması, kişinin, nefsinin, kalbinin halis olmasıyla paralel bir ilişki gösteriyor. Makamların içinde ihlas makamı diye bir makam var. Nefsin bütün afetlerden kurtulduğu 14 defada 14 mertebede müzeyyen olduğu bir nokta. Yerlerin ve göklerin melekutunun tamamen gösterildiği bir nokta. Allah'ın zatının henüz gösterilmediği bir nokta. Burası ihlas makamıdır. Nefsin, kalbinin bütün afetlerden biri olduğunu, 14 mertebede müzeyyen olduğunu gösterir. 15. ayet-i kerime, Zümer suresi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa budu ma şi'tum min dunih. Kul innel hasirin. Ne? Ellezine hasiru enfusehum ve ehlihim yevmel kıyameh, yani kıyameti. Ela zalike huvel husranul mubin. Fa'budu, artık kul olun, tapın. Ma şey, şitüm, siz dilediniz. Min'den başka, dunihi, ondan başka, kul de, söyle. İnne muhakkak ki, el hasirine, hüsrana uğrayanlar, ellezine, o kimseler, onlar, hasiru, hüsrana uğradılar, hüsrana düştüler. Enfisehum, onların nefisleri, kendileri ve ehlihim ve onların ehilleri, aileleri, yevmel kıyameti, kıyamet günü, ela değil mi? Zalike, işte bu. Ve o, el hüsranü, hüsran. El mubinu, mubinu, açık, apaçık. Artık ondan başka, Allah'tan başka, dilediğiniz şeye tapın. De ki, muhakkak ki kendilerini ve ailelerini hüsrana düşürenler, kıyamet günü hüsrana uğrayacak olanlardır. Bu apaçık bir hüsran değil mi? Allah Teala müşrikler için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki, onlara de ki, artık ondan başka dilediğiniz her şeye, Allah'tan başka dilediğiniz her şeye, neye tapmak istiyorsanız ona tapın. Bu hüsrana düşmek müessesesi bir kişinin günahlarının sevaplarından fazla olması halidir. Müminin suresinin 102 ve 103. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki, kimin kıyamet günü mizanları kurarız, kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların gidecekleri yer cennettir. Müminin 103, kimin de günahları sevaplarından fazlaysa
onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Günahları sevaplarından fazla olanlar. Hüsranda olanlar kıyamet günü de hüsrana uğrayacaklar rahmette. O ateşte yanma gerçekleştiği zaman hüsranın ne olduğunu insanlar yaşayacaklar. Zümer suresi 16. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim lehum min fevkihim zülalun minen nar ve min tahtihim zulun zülalun zalike yuhav vifu yuhav vifullahu bihi ibadeh ibadetu ya ibadi fettekun fettekuni lehum onlar için onların vardır minden fevkihim onların üstünde sülalün gölgelikler minden ennari ateş ve min ve den tahtihim onların altında zülalün gölgelikler zalike işte bu işte böyle yuhafifu korkutuyor korkutur Allahü Allah bihi onunla ibadehu onun kulları ya ey ibadi kullarım fe öyleyse ittekuni bana karşı takva sahibi olun. Onların üstünde ve altında ateşten gölgeler vardır. İşte böyle. Yani cehennemden bahsediyor Allah Teala. İşte böyle. Allah kullarını onunla korkutur. Ey kullarım, öyleyse bana karşı takva sahibi olun.

Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık, onların üstünde ve altında ateşten gölgeler vardır diyor. Cehennemdeki insanlardan bahsediyor. Üstleri de ateş, altları da ateş, sadece yanıyorlar.

İşte Allah Teala'nın söylediği şey, onların üstünde ve altında ateşten gölgeler vardır. İşte böyle Allah kullarını onunla korkutuyor bu ateşten gölgelerle. Ey kullarım, öyleyse bana karşı takva sahibi olun. Burada Allah Teala kullarını korkutuyor dediğimiz zaman, yani Allah'a ulaşmayı dilemişler, Allah'a kul olmuşlar ama gene de Allah Teala onları tehdit ediyor, korkutuyor. Sakın bu bana kul olduktan sonra sakın tekrar fıska düşmeyin, küfre dönmeyin tarzında bir işaret var burada. Bana karşı takva sahibi olun ifadesi de bundan sonraki takvaları da gerçekleştirin demek. Yani evet, kullar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dileyince cehennemden kurtulmuşlar. Ama daha üst kademelere de çıkmaları, Allah yolunda devamlı tekamül etmeleri, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennetlere doğru yollarına devam etmeleri için Allah Teala kullarını da uyarıyor. Dikkat edin. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel tağutun kuludur. Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman Allah'ın kulu olurlar. Burada kullarım dediğine göre hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bu hususu söylüyor. Diyor ki Allah Teala orada وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَاد۪ي. Onlar tağuta kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarıma müjdele. Bütün sahabe tağuta kul iken Allah'a kul olmayı başarmışlar. İşte bu noktadan itibaren, Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan itibaren herkes Allah'a yöneldiği, Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan itibaren herkes Allah'ın kulu olur. Ve Allah Teala bununla işaret veriyor kullarına. Sakın benim yoluma girdikten sonra caymayın. Ustattan sonra fıska düşmeyin. Burada ona dair bir nevi korkutma söz konusu. İşte Zümer suresinin söylediğimiz 17. ayet-i kerimesi burada. Onlar ki sahabeden bahsediyor Allah Teala, onlar tağuta kul iken Allah'a onunla tağuta kul olmaktan işlem ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar diyor. Ayet-i kerimeyi okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezî neştenebut tâgûte en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşir ibadî. Ve ellezîne ve o kimseler onlar işte bu. İçtinab ettiler, sakındılar, kaçındılar. Tâgûte, tâgût yani insan ve cin şeytanlar. An yabuduha ona kul olmak ve enabu ve yöneldiler ilallahi Allah'a lehum onlar için onlara vardır el büşra müjde fe öyleyse beşir müjdele ibadi kullarım. Onlar ki sahabeden bahsediyor Allah Teala tağuta yani insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinab ettiler. Kendilerini kurtardılar.

kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı denediler. Onlara müjdeler vardır. Öyleyse kullarımı müjdele diyor Allah Teala. İşte Allah'a kul olmanın, tağuta kul olmaktan kurtulmanın noktası burada. Ve bu nokta aynı zamanda kişinin takva sahibi olduğu yer. Zümer Suresi 18. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Ellezine yeste mi'u nel kavle fe yettebi'une ahsenehu ulaikellezine hedahumullahu ve ulaike hum ulul elbab. Ellezine o kimseler, onlar yestemi'une işitirler el kavle söz fe böylece artık yettebi'une tabi olurlar. Ahsenehu, onun ahsen olanı, en güzel olanı. İlâike işte onlar, ellezine o kimseler onlar. Hedâhumullâhü, Allah onları hidayete erdirdi. Ve ulaike ve işte onlar, hum onlar, ulul elbab. Ulul elbab, daimi zikrin sahipleri diyor Allah Teala. Onlar sözü işitirler. Böylece onun ahsen olanına tabi olurlar. İşte onlar Allah'ın hidayete erdirdikleridir. Ve işte onlar ulul elbaptır. Daimi zikrin sahipleridir. Ulul Elbab'ın tarifini veriyor Allah Teala. Âl-i İmran 190 ve 191. Li ulul elbab yeskurullâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. O ulul elbab var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor Allah Teala. Tezekkür, ehli tezekkür olan kişi daimi zikrin sahibidir ve daimi zikrin sahibi olan kişi bir hedefe ulaşmıştır. Daimi zikir onu aynel yakinin sahibi kılar. Yani nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Neden? İkinci faktör, çünkü daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibidir, bütün afetler yok olmuştur. İki, kalp gözü açılmıştır. Üç, kalp kulağı açılmıştır. Dört, Allah'ın söylediklerini işitir, gösterdiklerini görür. Beş, altı, yedi, ehli tezekkürdür. Allah ile daima tezekkür etmek, bir konuyu müzakere etmek imkanının sahibidir. Bir, İki, ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an hayır kazanmaktadır. Her an derecat kazanmaktadır. Ehli hikmettir. Ehli hükümdür. Hikmetin ve hükmün sahibidir. Halise orada Allah-u Teala'nın ulul-elbab gibi kişilerin daimi zikrin sahipleri olduğunu görüyoruz. Ve Zümer Suresi 19. ayet-i kerime Efemen hakka aleyhi kelimetül azabi azab Efe ente tunkizu men finnari e mi fe böylece öyleyse men kimse kişi hakka hak oldu aleyhi ona onun üzerine kelime tü kelime el azabi azap emmi
Fe böylece öyleyse ente sen tunkizu kurtarırsın men kimse kişi fi de içinde ennari ateş. Öyleyse bir kimse üzerine azap sözünü hak ettiği takdirde sen ateşte olanı kurtarabilir misin?

öyleyse bir kimse azap sözünü hak ettiği takdirde üzerine azap sözünü hak etmiş. Yani Allah Teala insanları ikiye ayırıyor. Allah alışmayı dileyenler, dilemeyenler. Dilemeyenler azap sözünü hak etmiş olanlar. Dileyenler bundan kurtulanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, azap sözünü hak etmiş olanlar, sen onları ateşten kurtarabilir misin diyor Allah Teala. Ateşte olan bu azap sözünü hak edenleri ateşten sen kurtarabilir misin? Hiç kimse, peygamber de olsa, azapta olan birisini, Allah'ın azabı üzerine azap hak olmuş dediği bir kişiyi azaptan kurtaramaz. Böyle bir şey hiçbir şekilde mümkün değildir. Mümkün olmadığında Allah Teala Zümer suresinin 19. ayet-i kerimesinde zaten veriyor. Zümer 20'ye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinillezine tekav rabbehum lehum gurafun min fevkiha gurafun mebniyetün tecri min tahtihel enharu ve dallahu

tahtiha, onun altı, el-enharu, nehirler. Vadallahu, Allah'ın vaadi, la yuhlifu, ihtilaf etmez, dönmez. Allahu Allah, el-miyade, vaad edilen vaat. Diyor ki Allah Teala, lakin Rablerine karşı takva sahibi olanlar için üst üste inşa edilmiş altından nehirler akan köşkler, yüksek makamlar vardır. Allah'ın vaadidir ki Allah vaadinden dönmez.

Rablerine karşı takva sahibi olanlar için üst üste inşa edilmiş, altından nehirler alan, akan köşkler. Yüksek makamlar vardır diyor Allah Teala. Allah'ın vaadidir ki Allah vaadinden dönmez. Burada takva sahibi olanlar kimler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Birinci takvanın sahipleri, mürşitlerine ulaşıp tabi olanlar, ikinci takvanın sahipleri, ruhlarını Allah'a ulaştırmış olanlar, üçüncü takvanın sahipleri, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, dördüncü takvanın sahipleri, nefslerini Allah'a teslim edenler, beşinci, irşada ulaşmış olanlar, altıncı, iradelerini Allah'a teslim edenler, yedinci takvanın sahipleri, yedisi de takva sahibidir. Ama birinci kat cennetten yedinci kat cennete kadar her biri ayrı bir cennete gidecektir. Her takvaya ulaşan farklı bir cennete ulaşacaktır. Altından ırmaklar akan, altından nehirler akan köşkler. Ve 21. ayet-i kerime. Elem tere ennallâhe enzele mine's-semâi mâen feselekuhu yenâbi'a yenâbi'a fil ardı sümme yuhricu bihi zer'an muhtelifen elvânuhu sümme yehicu feterâhu müsferran sümme yec'aluhu tama inne fi zalike le zikra li ulil elbab. E mı lemtere sen görmedin enne olduğunu Allah'e Allah enzele indirdi minden semayı sema gökyüzü gök mahen su fe böylece selekehu onu sokar içine akıtır yenabia yerden fışkıran su kaynağı pınarlar fi de içinde el ardı arz yeryüzü yer sümme sonra yuhricu çıkarır bihi onunla zer'an ekin muhtelifen, muhtelif, çeşitli, elvanuhu, onun renkleri, sümme sonra, yehucu, kurur, fe, böylece artık, terahu, onu görürsün, musferren, sararmış olan, sümme sonra, yec'aluhu, onu kılar, yapar, hıtamen, kuru ot, çer çöp, İnne muhakkak fi de içinde zalike işte bu le elbette mutlaka zikra zikir ibret li için uli el elbabi ulil elbabi.

Erbab, daimi zikir sahipleri. Şöyle oluyor. Sonuç, Allah'ın gökten su indirdiğini, böylece onu, yani suyu, yerin su pınarlarına akıttığını görmedin mi? Sonra onunla çeşitli renklerde ekin çıkarır. Daha sonra kurur. Artık onu sararmış görürsün. Sonra onu kuru bir çöp kılar. Muhakkak ki bunda ulul elbab için mutlaka zikir vardır, ibret vardır diyor Allah Teala.

Allah'ın gökten su indirmesi söz konusu. Bu inen su muhtelif şekillerde pınarlara ulaşıyor. Pınarların kaynaklarına ulaşıyor ve oradan Allah Teala o suyu insanlara içme suyu olarak toprağın altından arınmış olarak çıkartıyor. Yani göklerden gelen yağmur suyun altına gittiği zaman pınarların hazinelerini besliyor. Pınarlar yağan yağmurlardan kendilerine ulaşanları tekrar su yüzüne, dünya yüzüne çıkartıyorlar. Bu toprağın içine giren yağmur aynı zamanda ekinleri de çıkarır çeşitli renklerde. Sonra sonbaharda kurur. Ya da ekin biçilir ve sapları kurur. Artık onu sararmış görürsün diyor. Sarı bir renk alır. Sonra da buğdayı, ekini, buğdayı, arpayı, aldıktan sonra o bitkinin geri kalan kesimleri sararır, kurur, samanı oluşturur. İşte bu samandır. Sonra onu kuru bir çöp görürsün kılar diyor Allah Teala. Bunda da Ulu'l-Elbab için ibret var. Tamamlanma nasıl oluyor? Su birikintileri havanın ısınmasıyla devamlı su kaybediyorlar. Sular buhar oluyor. Yükseliyor göklere. Gökler bu yükselen buharı topluyor. Ve bu yükselen buhar su buharı bulutların arasında kayboluyor. Ve o bulutlar nereye yağmur verecekse Allah-u Teala oraya ulaşıyorlar. Ve içlerinde birikmiş olan suyu o beldeye bırakıyorlar. Böylece oraya bereket geliyor. Allah Teala'nın yağmuru daima berekettir. Ve Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi. Efemen şere Allahu sadrehu lil İslami fe huve ala nurin min rabbih rabbihi fe veylün lil kasiyeti kulubuhum min zikrillahi zikrillah zikrillahi ulaike fi dalalin mubin fe böylece o takdirde men kim kimse şereha şerh etti, açtı, yardı Allah'ı Allah sadrehu onun göğsü. Li için e